zikretmesenin anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz, Allah Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir, bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak vasfınızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah atıyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun. El Fatiha. Mea salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam, bana ne cevap verirsiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor.
Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Ve le zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz, hem kalbiniz Allah'ı Allah Allah Allah Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah-u Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud vakterip diyor Allah-u Teala. Secde et ve yaklaş. Allah'a yaklaş.

Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de Zikrullah adıyla anılan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette Ankebut 45'te Allah Teala Zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse 14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası, her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız, size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti.
Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini hanif olarak dine doğrult ve çini hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah-u Teala. Yani hanif olarak hanif dinine doğrultur. Ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın hanif dini. Bütün insanları hanifi tatlıya yaratmış, sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa kıyamete kadar da hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah-u Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dinlemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlıyken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini, teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi, dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir, Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar, kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar, bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi: "Vezkür ismi Rabbike
mertebetin ilahi tebliğine buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen, farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizden, kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi.
Ya eyyühellezine amenu yeskurallâhe zikren kesîrâ. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin. Birinci ölçü. Zamanın azında Allah Teala'yı zikredin. İkinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil. Allah Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve alâ cunûbihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah Teala namazla namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var. Yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Allah'ı zikretmek bir günün işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muhacesinde hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir kelimesi hatırlamak anlamına da gelir, anmak anlamına da gelir. Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani? Allah anılmışsa ne olur diyenler var. Ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız cennete gireceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunları nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok. Bu dindeki son emirler Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen
Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Öyleyse Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

mucizler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır? Cennete ulaştırır. Zikir iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder. İç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda

zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mesureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir. Ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinneti idraki önleyen ilahi konfitürü çıkaracak, yerine ihfat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi konfitür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur, aşağı dönüktür. Allah-u Teala Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah-u Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmet ve fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah-u Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazl yolu, salavat yolu.
nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gökkatına ulaşır.

Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbinize, kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimize, nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın, yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürdür. Öyleyse Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel. Kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin. Göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin. Ve

kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre, yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fal beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühürlü. Fazıl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir küfür kelimesi, bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis Suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikretiyor Allah Teala. Veskür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne? Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır.
kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz. Ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mühürün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz'i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah-u Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günüm dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah-u Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah-u Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah-u Teala sadece diliyle ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz.
kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salam nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazla gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah-u Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle faz gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak 4 enerji grubunun rahmetin fazlını ve rahmetle rahmetin ve salavatın 4 grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zulmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet faz ve rahmet ve salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zulmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı. O kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zulmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah-u Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün. Fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup, mıknatıs, demir parçacıklarını kendisine çekerse, fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor.
fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. Yaşat makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuzun içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefsi emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerre emreder. Nefs insana şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gökkatına ulaşıyor. وَلَا اُقْسِمُوا بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gökkatıdır. Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devameyi ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şem suresi 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gökkatında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor.
Onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبَهُمْ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rab 28. Üçüncü gökkatı, affedersiniz, dördüncü gökkatı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor, nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime, radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Ruh mu? 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi, ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehti ileyhi men yunîb. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor, fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta üçüncü kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir. Ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme
size zorla bir şeyi yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır. İkna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor? Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adun mübin ve eyni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor, %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah-u Teala insanları
böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanları. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِلٰى اِلٰى رَبِّهِ مَعَبَى. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meab, Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah Teala'nın dininde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor.
züht makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar. Daimi zikre ulaşan bir kişinin, daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı vekabillah makamı, üçüncü makam züht makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi, fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir sıra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez. Ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir. Ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zülmani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardır. Daimi zikir iki cepheli, bir zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor.
İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme Allah-u Teala diyor ki o kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçhehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi, fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah-u Teala Ulul Elbab adını veriyor. Ve diyor ki, li Ulul Elbab feskurallâhe kıyamen ku'uden. Yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ilelbap kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü, nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı da açılmıştır. Dört, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye göğün sadece, göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman Ulu'l-Elbab makamını aşar, İhlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru İlla liyabudullâhe muhlisine lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve ihlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sidretül Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sidretül Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu?
kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblis'in bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz. Çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah-u Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezyin oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i nasuhla bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe o kişiye salah nuru verecektir Allah-u Teala. Üçüncü mertebe ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Dördüncü mertebe, Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu. Başların üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar hatırladan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o, sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var. Bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak İradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için.
irşada memur ve mevzi kılınmak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir edilen bu meclise onları irşada, irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki resimler var. O resimlerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle 10 kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece transandantal meditasyonla ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bend etmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda.
8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir. Ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur.

10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz, nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasletleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa, yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise, buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs durumu arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında, nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyidir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz, aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi? Şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerinde özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmiş Allah Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yoluna almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra
ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ulaşan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz, fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi 3 tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası 1, orta nokta 2, son nokta 3. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık.
hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıktan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarıyı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz, son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasretler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esferi sahibine gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan, yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar, ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de, yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir ıslahla Hullerbap arasında
Sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmıştığı nokta itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla daimi zikrin sahibi olarak nefsimizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Feşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koymadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi, dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir.
Hatta Salah'ın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla. Zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmamız tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah-u Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte Salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah-u Teala anında verir. Bakınız, Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız Salah makamının bir yetkisini Allah-u Teala'dan istediniz. Allah-u Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulul elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.'sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulul-elbab olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız. Yarı yarıya mutlusunuz.
%90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde bir. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan, kesintisiz bir vetiredir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davete dâi izâ deâni. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle, dikkat edin kanuna. Liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 40'ta 1'i size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Deneyin. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını, çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu?
Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Onun karşılığı da var tabi. Kime ne kadar iyilik edersen onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah-u Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında, sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız.
başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük edersiniz, aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunu dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, oradaki diyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor, size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor, siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilmiş, şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan, bu tabire dikkat edin, ihvan kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan kardeşler demektir. Uhuvvet aynı kökten gelir, kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor, kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor, benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler. Bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayır eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle.
Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif edelim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı. Para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir pozitif olarak. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla acaba bir hayır mıdır, bir şer midir?
Anlamı ne? Yani benim kızım nefsin istikametinde mutlu olsun. Ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz. O anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz, sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine gelelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah-u Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayr eyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzülün, arkasında hayır yatar. Sonra gelelim, Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar. Fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse, o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse, o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsimiz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah yetek etti, her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de.
Arabasının çalınması kişinin hayırdır, ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir, ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir, ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diğeri hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısas tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfırı sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı.
Ne oldu? Tokatı yiyen taraf

büyük müdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokadı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah Teala buna müsaade eder. Kısacık bilin gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derece attı, tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa, onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağfur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa, onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece at kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. Üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrine ulaşmış olan kişi, bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durun. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırs adı verilen bir mevsize var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek isteyelim daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınız

0: ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El Fatiha ve As Salavat.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, Efendimiz'den mesaj ses öpeyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci suali. Günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara Suresi 28. ayet-i kerimeyi reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diye sormuşlar. İkinci sualleri. Kur'an-ı Kerim'e göre reenkarnasyon mümkün mü? Mü'min Suresi 11. ayet-i kerimeyi bize açıklar mısınız diyorlar. Üçüncü ve son sualleri. Kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara Suresinin 28. ayetiyle bir illiyet rabıtası var mı? Bize açıklar mısınız? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyorlar. Programımızın ikinci sualleri Serdar Zeymüşü'den geliyor. Şöyle ki. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendimiz ellerini sendirmek ve hasret ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci suali. İnşallah bize bidatları anlatır mısınız? İkinci sualleri. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini. Onların kalplerinde marad, hastalık vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elin bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini ve Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar açısından anlatır mısınız? Allah sizden razı olsun diyorlar. Programımızın diğer suali, aynı zamanda grubumuzun son suali İstanbul'dan Şaban Uçur'dan geliyor. Şöyle ki, Esselamünaleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Efendimiz, ellerinize emrimet ve ses ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebe suresinin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri ile İsra suresi 16. ve Taha suresi 134. ayetlerini açıklar mısınız? Ayrıca bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü diyorlar. Grubumuzun son sahne muhterem efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah yolunda bir beraberlik daha. bir defa daha teoriden tatbikata girmek üzere, teoriden pratiğe ulaşmak üzere Allah'ın yolunda gene el ele, gönül gönüle bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği Allah-u Teala bizlere beraberce yarattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Biz güzellik halesinin nurunun içerisindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Sıfır noktasının üzerinde, şeytana ait olan eksi alemin, negatif alemin üzerinde Allah'a ait olan pozitif alemdeyiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Allah'ın üçgeni içindeyiz. Bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhumuzun temsil ettiği, bir kenarında işlediğimiz hayırların temsil ettiği bir üçgenin içindeyiz. Allah'tan bahsetmenin o huzurunu, mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. Bu suallerinizle detaylara girmeyi bizlere nasip kıldığınız için hepinize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Sormalısınız ki detaylara girebilelim. Her gün daha güzel, daha güzel sorular geliyor hepinizden. Allah hepinizden razı olsun. Doktor Abdülcebbar Boran, bakalım ne diyor? Diyor ki, günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara 28'i reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diyor. Hadi gelin bakalım şu Bakara 28 ne diyormuş. Keyfe tekfürüne billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ve kuntum envaten. Siz ölüler idiniz. Fe ahyaküm. Ve sizi diriltti. Sümme yumituküm. Sonra tekrar öldürecek. Sümme yuhyiküm. Sonra tekrar diriltecek. Sümme ileyhi turcuun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Bu ayeti reenkarnasyona delil gösteriyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, reenkarnasyon şeytanın bir sahtekarlığı, insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için ortaya koyduğu, insanları saptırma vesilesi. İdris diyor ki, Allah adildir. Ama insanların bir kısmı hasta olarak doğar, bir kısmı sakat olarak doğar. Bir kısmı zengindir, bir kısmı fakirdir. Bir kısmı huzursuzluk içinde yaşarlar, bir kısmı mutluluk içinde yaşarlar. Ve bu Allah'tan reva mıdır? Allah adaletlidir. Adaletli olduğuna göre insanları tekrar tekrar dünyaya getirmelidir ki birinci seferinde sakat gelen ikinci seferinde sağlam gelsin. Birinci seferinde fakir olan ikinci seferinde zengin olsun. Hasta olan sağlıklı olsun ve böylece adalet yerini bulsun. Ve İblis diyor ki, insanlar hep yanlışlar yapacaklardır. Ama tekrar dünyaya geldiklerinde bu yanlışlardan bir kısmı değişecektir. Doğruya dönüşecektir. Mesela diyor, bakın şu anda kendinize, falanca konuyu siz yapmıyorsunuz. Öyleyse siz daha belki hayatlarınızda o yanlışı mutlaka işliyordunuz. Ama şimdi bilmem kaçıncı olarak dünyaya gelişinizde artık bu yanlışı işlemiyorsunuz. Mesela hırsızlık diye bir hastalığı olmayanlardan böyle bahsediyor. Kumar diye bir illeti olmayanlardan siz vaktiyle muhakkak ki bu illetin sahibiydiniz. Şimdi değilsiniz diyor. Ve diyor binlerce defa şu dünyada verilen gezegene veya başka gezegenlere gideceksiniz. Orada yaşayacaksınız. Bu kim bilir kaç bininci hayatınız. Ve bir güne doğru gidiyorsunuz diyor İblis. Asıl büyük hilesini konunun sonuna koymuş. Her seferinde biraz daha düzeleceksiniz. Ruhunuzun ruhunuz diyor İblis. Aslında nefsten bahsetmiş oluyor. Her yaşadığı cesette biraz daha düzeldiği bir evreler silsilesinin sonunda öyle bir gün gelecek ki herkes düzelmiş olacak. Dünya üzerinde o gün yaşayanların hepsi düzelmiş olacak. O zaman Allah kıyameti kopartacak ve herkes düzelmiş olacağı için de herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyle cehennem mehennem diye bir şey yok diyor İblis. Hepiniz cennete gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu masala inanan bir sürü insan var dünya üzerinde. Bu şeytanın bir tuzağı, korkunç bir tuzak. Madde bir, ruh tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruh baştan aşağı hasletlerle doludur. Ve Allah-u Teala nefsimizin de ruhumuz gibi olmasını emrediyor bize. Bunun için zikri önermiş. Bunun için Allah'ın yoluna girmemizi önermiş. Bunun için nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi önermiş ki nefsimiz ruhumuzun hüviyetine gelsin de nefsimizi Allah'a teslim edelim. Daimi zikirle. İki, insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Lekat verenler li cehenneme biz diyor biz insanların büyük kısmını cehennem için yarattık. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğunun çoğu için yaratılmış olan cehenneme Allah-u Teala mutlaka bütün insanları sokacağını, cinleri mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağını söylüyor. Öyleyse İnsanların çoğunun cehenneme gideceği kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer almış, yetmez. Allah-u Teala şeytanın da orada bulunacağını kesin olarak söylüyor. Ve şeytan insanları kandırıyor ki, hayır cehennem diye bir şey yoktur, hepiniz cennete gireceksiniz. İşte bu reenkarnasyon sebebiyle. Bir defa iblisin bu cennet vaadi bir yalan. İkincisi insanların defaatle, yüzlerce defa, binlerce defa dünyaya gelmesi, o da bir masal. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bulabildikleri iki ayet-i kerimeden ikisinde de iki defa ölmekten, iki defa dirilmekten bahsediyor. Bir üçüncüsünden hiç bahsetmemiş Kur'an-ı Kerim. Yetmez, iki defa doğum, iki defa ölüm demiyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme diyor. Sözüme dikkat edin. Dirilme doğum değildir. Tuzaklara kanmayın. Ve bakın Allah Teala ne demek istiyor? Şimdi keyfe tekfûne billahi ve küntüm emvâten ve ahyâküm sümme yumitüküm, sümme yuhyüküm, sümme ilahi turcuğun. Şimdi bunun dizaynına bakalım. Allah'ı nasıl inkar edersiniz diyor. Keyfe tekfirüne billahi. Şimdi kıyamet günü sura üfürülmüş. Ve sura üfürüldüğü zaman ölüyorsunuz. Eğer diriyseniz, kıyamet günü diriyseniz sura üfürüldüğü an ölüyorsunuz. Eğer daha evvel yaşamışsanız kıyametten zaten ölüsünüz. Sura ne zaman üfürülür? Allah-u Teala kainatı yaratırken bir tek noktada olan kainatı patlatıyor ve ait olduğu standartlarda mekan üzerinde o kainatı tasarladığı kainatı kurmak üzere bütün enerji partiküllerini, nötrinoları ve karşıt nötrinoları ait olduğu alemleri oluşturmak üzere saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Enerji partikülleri sonsuz hızla hareket ettikleri için bu onlar için hiçbir zaman problem değil. Hiçbir aleme ait değiller ve sonsuz hızla hareket halindeler. Ulaşıyorlar oraya. Orada elektronlara dönüşüyor nötrinolar. Karşıt elektronlara dönüşüyor karşıt nötrinolar. Ve madde oluşuyor. Ve kainat böyle kuruluyor. Ondan sonra Allah-u Teala zamanımız alimlerin hala keşfedemediği bir enerjiyle onları büyütmeye başlıyor. Yani yıldızları, vücuda getirdiği yıldızları birbirinden uzaklaştırarak insan vücudu şeklinde yarattığı kainatı giderek büyütüyor. Yani kainat hala büyüyor. Bunun manası zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ama Allah'ın o büyütme enerjisi hudutlu bir gün duracak. Ne olduğunu keşfedemedikleri bu enerjinin bir gün durması söz konusu. İşte durduğu zaman duracağı an sura üfürüyor. Ve büyüme duruyor. Zaman da duruyor. Sonra gravitasyon başlıyor. Zaman gelecekten geçmişe dönüyor. Şimdi o gün sağ olanlar o gün ölüyorlar. Birinci ölümleri. Ondan evvel ölmüş olanlar zaten ölmüşler. Birinci ölümleri. Hepsi dünyanın üzerindeler. Başka kainat, başka alemlerde olanlar, başka kainatlar, kainatın başka parçalarında yaşayanlar, onlar da aynı anda ölüyor. Bütün kainatta birden kıyamet kopuyor. Yaşamakta olanlar ölüyor, daha evvel ölmüş olanlar zaten ölüm. Birinci ölüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra zaman durduktan sonra tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe dönüyor. O süreç içerisinde zaman sıfır noktasına, başlangıç noktasına ulaşıp da o tek noktaya kainat, yer çekimi kuvvetleri ile geriye döndüğünde, bütün uzaylar yok olduğunda bir nokta oluşuyor. O noktaya ulaşana kadar insanların var olduğu Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen zaman parçası geriye doğru geçerken bütün insanlar hayatta olduğu devre zaman ulaştığında tekrar canlanıp mezarlarından Allah'a doğru, İnde İlahi'ye doğru yola çıkıyorlar. İlk canlananlar o gün ölenler, kıyamet günü ölenler. Zaman geriye döndüğü anda canlandıkları ana tekrar, hayatta oldukları ana tekrar geri dönüyor o zaman. Onlar da o anda zaten hayattalar. Ve oradan dünyanın neresindelerse ya da hangi gezegende yaşamaktalarsa orada artık zamanın devamlı değişmesi sebebiyle yerçekimi kuvveti kalmadığı için o insanlar yerçekimi kuvvetinin var olduğu tek yere, mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisinden evvelki bütün insanlığın toplanacağı yere ulaşıyorlar. Cinler için de insanlar için de aynı şey geçerli. İnsanlardan bahsediyoruz. Oraya ulaşıyorlar. Ne oldu? İnsanlar sura birinci üfürüldüğünde birinci defa öldüler. Ondan evvel ölenler zaten ölüler. Birinci ölüm. Ne oldu? Zaman sura birinci üfürülüşünde geriye döndüğü için herkes ait olduğu zamana, yaşamakta olduğu günlere zaman ulaştığında tekrar canlı oluyor. Çünkü zaten o anda canlılar. Eğer çekim kuvvetinin bulunmaması sebebiyle tek çeken yer mahşer meydanı, Hepsi oraya doğru yola çıktılar ve ulaştılar. Birinci ölüm ve ölümden sonra dirilme. Kıyametten evvel ölenlerin de dirilmesi, kıyamet günü ölenlerin de dirilmesi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra mı? Sonra Allah Teala diyor ki biz sonra bir defa daha öldürürüz sizi diyor. İkinci defa sura üfürülüyor. Hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Ve üçüncü defa sura üfürülüyor. Hepimiz yeniden diriliyoruz. Allah Teala'nın bizleri yeniden diriltmesi olayı. Ve ikinci dirilme. Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada mahşer meydanında oluyor. Ve neden acaba ikinci defa öldürülüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de orada cennette veya cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Ama herkes farklı bir yaşta ölmüş. Ufacık çocuklardan 90'lık 100'lük insanlara kadar bir sürü insan hepsi belli bir yaşta birbirinden farklı standartlarda ölmüşler. Hepsi birbirinden farklı. Ama Allah Teala hepsini aynı yaşta yaratacak. Birinci özellik. İkinci defa öldürülüşümüzün, kıyamet gününde ikinci defa öldürülüşümüzün birinci özelliği hepimizin aynı yaşta cennete veya cehenneme girmesi lazım. İkincisi, cennetteki veya cehennemdeki hayata uygun, değişmeyen bir enerji bedeninin sahibi olmamız lazım. Ne oluyor? Biz doğuyoruz. Küçücük bir varlık olarak büyüyoruz, gelişiyoruz. Ve yaşayan birisi oluyoruz. Devamlı her gün milyonlarca hücremiz ölüyor, yerine yenileri takılıyor, yaşlanıyoruz, şekil değiştiriyoruz. Organlarımız ihtiyarlıyor. Ama orada cenneti veya cehennemde değişmeyeceğiz. Aynı yaşta kalacağız, sonsuza kadar. Hepimiz aynı yaşta olacağız ve hepimiz aynı yaşta kalacağız. Bunun için Allah Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesi lazım ve bir defa daha enerji bedenleri olarak yaratması lazım. İşte hem aynı yaşta olmamızı temin için hem de oradaki hayata uygun bir vücutta yeniden vücut bulmamız için Allah Teala bizi ikinci defa diriltiyor. Ve iki defa ölüyoruz. İki defa diriliyoruz. Ama bu dünyada bir defa doğuyoruz, bir defa ölüyoruz. Sonra bu birinci ölümden sonra doğumumuzu şimdi bir tarafa bırakalım. Birinci ölümden sonra Allah Teala kıyamet günümüzü yeniden diriltiyor, birinci dirilmemiz. Yeniden öldürüyor, ikinci ölümümüz. Yeniden diriltiyor, ikinci dirilmemiz. Bundan sonra ne oluyor? Hepimiz mahşer meydanından Allah Teala'nın indiği ilahisine ulaşıyoruz. Orada ne var? Orada hayat filmlerimiz var. Hayatımızı gösteren filmler var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız bize üç boyutlu olarak gösterilecek. Allah Teala orada size yaptıklarınızı haber vereceğiz diyor. O gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız konuşurlar. Yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. İşte yaptıklarımızı bize orada gösteriyor indi ilahide. Ve amel defterimiz dediği o üç boyutlu hologram stili boşlukta oynayan hayat filmimizi sadece biz görmüyoruz. Herkes görüyor. Yaptığınız bütün gizli şeyler orada aşikar olacak. Hiç kimsenin kimseden o gün gizlisi kalmayacak diyor Allah Teala. Böyle olduğu için bir cama, bir perdeye ihtiyaç görmeksizin boşlukta oynayan hayat filminiz yetmez. İki hayat filmi birden. Bir, düşüncelerinizin, tasarladıklarınızın filmi. İki, yaptıklarınızın filmi. Aralarındaki dizayn sebebiyle de hangi olayda ne kadar tahammül sahibisiniz? Yani hangi ölçüde bir kastin sahibisiniz? Birine bir kötülük yaparken Onların hepsi düşünce sisteminizde belli. Hayatınız devamlı filme alınmış, her saniye derecat kaybediyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Bazen hem derecat kaybediyorsunuz hem derecat kazanıyorsunuz. Daimi zikirdeyseniz devamlı derecat kaybediyorsunuz. Ama Allah'ın bir namazına kalkmamışsınız, derecat kaybedeceksiniz. O namazı eda ettiğiniz zaman tekrar o derecatı kazanacaksınız. Ama kalkmadığınız sürece derecat kaybediyorsunuz. Ve namazı yerine getirmediğiniz sürece hep o derecat, her namaza ait olan dereceleri kaybediyorsunuz. Ama daimi zikirdesiniz, o zaman derecat kazanıyorsunuz bir taraftan da. Yani aynı anda hem kaybetmeniz hem de kazanmanız da mümkün. Ama normal standartlarda daimi zikrin sahibi değilseniz, sadece derecat kazandığınız zamanlar var, sadece kaybettiğiniz zamanlar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende görüyorsunuz ki iki defa ölüyorsunuz, iki defa diriliyorsunuz. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey, insanın yeniden başka başka bedenlerde dirilmesi, nefsinin başka bir bedene gidip orada yaşaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Buraya kadar geldik. Peki şimdi diyeceksiniz ki, peki buna ne buyurulur? Falanca adam diyor ki, ben falanca tarafından öldürüldüm diyor. Şu tarihte şurada. Bakıyorlar, takip ediyorlar, söylediği doğru. Benim karım falancaydı diyor. Ahmet, Mehmet, Süleyman diyor. Üç tane de çocuğum vardı diyor. Misal olarak söylüyorum. Takip ediliyor, gerçek. Şu zamanda şu olayları yaşadık diyor. Bu zamanda bu olayları yaşadık diyor. Takip ediyorlar, gerçek. O zaman diyor ki insanlar, tamam işte bu adam demek ki ikinci defa canlanmış. İkinci defa nefsi bir vücuda gelmiş ve orada yaşıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Biz insanlar yaşasak 100 yıl yaşarız. 150 yıl yaşayan olsun, daha fazla yaşayan olsun, 200 yıl yaşayalım. Ama bir cin 3000 yıl yaşar. Daha fazla da yaşayanları var. Hazreti Süleyman zamanından beri hayatta olan bir cin, ifrit mesela. Öyleyse bu 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan mahlukların insanların ilişkisi ne? Bir kısmı insanların içine giriyorlar. Onlara hükmetmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. İşte bu iddianın sahibi olan kişi de bir cin yaşıyor vücudunda. O cin onun vücudunda olduğu sürece bütün olayların yakinen sahibi, hepsine şahit olmuş. Hatta çoğu zaman o konuşturmuş o kişiyi. Tesir ediyor insanlara. Çok böyle insan gördük sevgili kardeşlerim. Siz elinize aldığınız sigarayla vücudunuzun herhangi bir yerini yakar mısınız? Böyle bir şey yapmak budal olduğunu gösterir misiniz? Ama bu cinli olanlara cinler bunu yaptırıyorlar. Kendi kendilerine işkence ettiriyorlar insanlara. İntihar etmelerine sebebiyet veriyorlar insanların onlara devamlı tesir etmek suretiyle. Şimdi böyle bir cinin bir vücutta yaşadığını ve o adamın da falanca tarihte teşmekan tarafından öldürüldüğünü düşünün. O sırada doğmakta olan başka birisinin içine giriyor cin. Ve bu ikinci adam, bunları söyleyen adamın içinde hala o cin var. Ve o konuşuyor, o konuşturuyor kişiyi. Kim bu cin? Bu cin iblisin bir zavallı uşağı. Ve insanlara reenkarnasyonun var olduğu ispatı çabaları içinde, telaşı içerisinde. Ama bir taraftan da cinci hocalar var. O cinci hocalar da o adamda o cinin olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. Ne oldu şimdi? Nefs yok oldu. Onun yerinde bir cin var. O adama girmeden evvel de cin, ondan evvelki hayatını başka bir yerde yaşamış. Ondan evvelki hayatını bir başka bir bedende daha yaşamış. Birçok bedenlerin içine defaatle girmiş çıkmış tecrübeli bir cin. ama cehenneme gidecek olan bir cin. Ve insanları da şeytanın ona olan telkiniyle reenkarnasyon fikrini aşılamaya çalışıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir saçmalık. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de yok. Ona geçit vermiyor Allah Teala. Şimdi bu ayete bakalım. Ne diyor? Siz ölü idiniz. Kıyamet günü bütün insanlar ölmüş. O öldükleri noktada bir durum tespiti yapın, durun orada. Şimdi buraya göre ayet-i kerimeyi dizayn edelim. Siz ölüydünüz diyor Allah Teala. Ne zaman ölmüşüz? Belki 1000 sene evvel ölmüşüz, belki 5000 sene evvel ölmüşüz, belki 10000 sene evvel ölmüşüz. Ama veya kıyamet günü hayattayız, kıyamet günü ölmüşüz. Ama Allah Teala bizi diriltiyor. Sonra sizi diriltti diyor Allah Teala. Sonra tekrar öldürecek diyor. Kıyamet günü ikinci defa öldürüleceğiz. Sonra tekrar diriltileceksiniz diyor Allah Teala. İşte birinci ölüm, birinci dirilme, ikinci ölüm, ikinci dirilme. Reenkarnasyoncuların iddiası ne? Bir bedende bir, onlar ruh diyor adına, nefsten bahsediyorlar aslında. Nefsten bahsediyorlar aslında. Bir nefs bir bedende yaşıyor, onun iddiasına göre. O kişi ölüyor. Ama öldüğü zaman oradan çıkıyor, başka bir bedene geçiyor. O beden doğuyor. Doğduğu sırada geçiyor ona. Birisi öldüğü zaman bir başkası doğarken ona geçiyor cin. Ve onda yaşamaya başlıyor. O ölse ondan sonra bir başkasına geçecek. Onda da yaşayacak. Belki 15 tane ceset, 20 tane ceset değiştirecek. Belki çok daha fazla. Her gün 100 sene yaşayan insanların 30 tane ceset değiştirebilir 3000 sene yaşayan bir cin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlar ölecekler, nesiller geçecek, o cin her seferinde bir tecrübe daha kazanıp ve birçok bedenlerde yaşayacak ama hiçbir zaman ıslanmayacak. Hep insanları tehdit ederek, onların canlarını yakarak, onlara zulmederek, onlara işkence edecek. İşte böyle bir dizaynda cinin konuşturduğu insanlar böyle bir iddianın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece 2 defa ölüm ve 2 defa dirilmeden bahsediyor. 2 defa doğumdan bahsetmiyor. İkisinde de 2 defa öldürdün, 2 defa dirilttin diyor Allah Teala'ya kişiler. İşte ikinci ayet-i kerime Mümin 11. Kalu dediler ki Rabbena emette nesneteyni ve ahiyette nesneteyni. Ya Rabbi, Rabbimiz bizi 2 kere öldürdün, 2 defa dirilttin. Ma feterefna bir zunubina, biz de günahlarımızı itiraf ettik. Fehel ila hurucin min sebirin. Şimdi çıkış için, dünyaya geri dönüş için bir yol var mı? Kim söylüyor bunu? Cehennemde olanlar söylüyor. Kime söylüyor? Allah'a söylüyor. Cehenneme girmişler. Cehenneme girdikten sonra itiraflarını da yapmışlar. Evet demişler, biz bu günahları işledik. Yapmamaları mümkün mü? Çünkü hayat filmlerinde her şey görünüyor. Cehenneme girmiş adamlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi 2 defa öldürdün. Ne zaman? Birisi dünya üzerindeki ölümleri, ister kıyamet günü ölsünler, ister daha verilmiş olsunlar. Birinci ölüm, sonra diriltilmişler. Birinci Sura-i Fülüş'ünde zamanın geri dönüşü boyunca kıyamet günü yaşayanlardan ta ilk insanlara kadar herkes diriltilmiş. Sonra bu diriltilen insanlar mahşer meydanına ulaşmışlar. Orada mahşer meydanında Allah-u Teala tekrar sure öldürtmüş. herkes bir defa daha ölmüş. Bir defa daha ölmüş, üçüncü defa herkes bir defa daha dirilmiş. Ondan sonra hayat filmlerini görmüşler, cehenneme gitmişler. Bu mümin 11'deki insanlar ve diyorlar ki ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi bizi tekrar dünyaya döndürür müsün? Allah Teala diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Aralarında bir berzah koyduk diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Görüyorsunuz ki her tarafı yanlış olan bir iddia. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Şimdi üçüncü soru Sali Cebbar'ın. Kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara 28 ile bir ilgiyet rabıtası var mı? Elbette. Kıyamet olayı ile Bakara 28 kesin bir ilgiyet rabıtası içinde. Çünkü Allah Teala o sıradaki birisine sesleniyor. Yani sura birinci defa üfürülmüş, kişi ölmüş ve zaman tersine çalıştığı için, gelecekten geçmişe döndüğü için o zaman parçasında dirilmiş kişi. İkinci defa sura üfürülmemiş. Siz ölüydiniz diyor Allah Teala, sizi dirilttik, diriltmiş. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz diyor. Mahşer meydanında tekrar ölüm, tekrar dirilme. Ondan sonra da bize döndürüleceksiniz diyor. Yani Allah'ın ince ilahisine, hayat filmlerimizi seyretmeye, Allah'ın katına döndürüleceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda dirilen herkesin Allah-u Teala Allah'ın katına, yani mahşer meydanına doğru süzülerek çıktığını söylüyor. İşte dizayn bu. Bulabildikleri bütün ayetler şu bizim reenkarnasyon iddiacılarının bulabildikleri bütün ayetler iki defa ölümü, iki defa da dirilmeyi ifade ediyor en çok. Daha ötesi yok. Ve iki defa ölüm, iki defa dirilme de iki ayette de kesin olarak ifade edilmiş. Mümin 11'de daha net olarak ifade ediliyor. Bakara 28'den daha net olarak. Çünkü Allah Teala cehennemde olanlardan bahsediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iki defa ölüm, iki defa dirilme bütün insanlar için geçerlidir, mümkündür ve mutlaka öyle olacaktır. Herkes iki defa ölecektir, iki defa dirilecektir. Ama ne var ki sadece birinci ölüm ve birinci dirilme dünya üzerindedir. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada indi ilahide gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Serdar Demirci kardeşimiz diyor ki, İnşallah bize bidatları anlatır mısınız?

Sonra da ikinci sualinde Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde maraz vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini, Ekev suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar üstünden anlatır mısınız diyor. Bidat nedir? Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeylerin, mevcut olmayan şeylerin insanlar tarafından hayata geçirilmesi, insanlar tarafından uydurulmuş, Kur'an-ı Kerim'de verilmemiş olan emirlerin Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen insanlar tarafından emredilmek suretiyle kuvveden fiile çıkarılması. Bidatın birinci yüzü, bidatın ikinci yüzü, Kur'an-ı Kerim'de var olan emirlerin, farzların yok edilmesi. Her ikisi de bidat. Ama ne yazık ki zamanımızda korkunç bir bidatlar dizisi hüküm sürüyor. Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri zaman içerisinde yok edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsi duruyor. 14 asır evvel mi? Bütün sahabe bütün emirleri gerçekleştirmişler. Bugün mü? Bugün artık yok. Din öğreticilerin hepsi ağız birliği etmişler ve Allah'ın emretmediği şeyleri varmış gibi göstermeleri bir yana, bu zaten önem de taşımıyor. Ama önemli olan Allah'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerini Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen ve bütün sahabe gerçekleştirmesine rağmen bugün yok etmiş olmaları. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün insanlar için 7 tane safha görürüz. Yedi tane takva, 7 tane teslim, 7 tane Allah'a kul olmak, 7 tane hidayet ve bir muhteva kazanıyor konu. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bugün dilemiyorlar. Bir, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız farz kılınmış. Bugün insanlar mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşit yoktur diyorlar, mürşidi reddediyorlar. Dikkat edin, sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hatta 4 halifeden sonra sahabeye tabi olmuş tabi'in. Yani sahabe de irşat makamının sahibi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim tabiyeti farz kılıyor. Ama bugünün din adamları hayır diyorlar, mürşit yoktur. 2. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üzerimize 11 defa farz, bugün reddediliyor. Allah'ın farzı yok edilmiş. Bu farzlardan en önemlisi zikirdir. Allah Teala zikri farz kılmış. 1. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılmış. 2. Daimi zikri farz kılmış. 3. 3'ü de reddedilmiş. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir müessesesi yok. Zikrullah, Allah'ın zikri, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi yok.
bidatlardan bir tanesi de en korkunç bidat bu. Çünkü zikir yoksa hidayet yoktur. Zikir yoksa takva yoktur. Zikir yoksa Allah'a kul olabilmek yoktur. Zikir yoksa cennet yoktur. Sevgili kardeşlerim, iblis öyle bir tuzak kurmuş ki hep 12'den vuruyor. İnsanların cennet saadetine ulaşacakları bütün hükümleri 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, sahabede gerçekleştirmesine rağmen tatbikattan kaldırmayı başarmış ve böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Onunla kalmamış. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimini de yok etmiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata terk etmiş. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Bunların hepsi bid'attır. Ve zikri yok ettirmiş insanlara. Bunun bel kemiğini, omurgasını, kurtuluşu mümkün kılan yegane silahı, şeytana karşı en çok işleyen silahı iblis yok etmeyi başarmış. Öyleyse insanların cennet saadetine ulaşmasının üçüncü safhası ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 11 defa üzerinde farz ve insanlar diyorlar ki ruh mu? Ruh insana hayat veren unsurdur diyorlar. Allah insana ruhu verir, insan böylece hayata gelir. Ruh ayrıldığı anda ölürsünüz diyorlar. Hiç kimse diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte üçüncü bidat. Seri itibariyle konuşuyoruz. Baştan sona gidiş. Allah'a kul olma standartları, Allah'a teslim olma standartları, hidayet standartları, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin hidayet standartları hepsi birden yok edilmiş. Sonra fizik vücudunuzun Allah'a kul olması. Allah'a teslim olması. Ahsen kılınması. 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bakara suresi, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi teslim etmişler. 14 asır sonra mı? Öyle bir şey yok diyor adamlar. Öyle fizik vücudun teslimi falan yok diyor. Ne varmış diye soruyoruz. Diyorlar ki İslam 5 tane şarttan ibarettir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Ve böylece Allah'a teslim oluruz. Allah'a teslim olmak budur. Sizler saçmalıyorsunuz diyorlar bizlere. Sevgili kardeşlerim, ne var ki o saçmaladığımız şeyleri sahabe hep gerçekleştirmiş ve Kur'an-ı Kerim sadece bizim saçmaladığımız şeyleri söylüyor. Onların söylediklerini de reddediyor. İyi mi? Ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, yani ihlas safhasına ulaşmamız, ondan sonra irşada ulaşmak, ondan sonra bir hakkın takvanın sahibi olmak ve 7 tane safha söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Eğer devrin imamını devreye koyarsanız yeni bir teslim, yeni bir safha açılır önünüzde. Aklın da Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse nasıl bir ortam insanları dalalette bırakan, insanları küfürde bırakan, insanları çok büyük bir kısım olarak 190'dan daha fazlasını cehenneme mutlaka ulaştıracak olan bir bidatlar dizisini
İblis insanlara kabul ettirmiş. Nefsin teslimi söz konusu değildir diyorlar. Fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi söz konusu değildir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yaparız. Bunların hepsi tamamdır. Biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Bütün sahabenin veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Her birisinin ortadan kaldırılması bir ayrı bir bid'attır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırması sizi cennet saadetinin birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne, üçüncü kat cennet ulaştıracak olan bir temel muhtevadır. Hepsini yok etmeyi başarmış iblis. Bid'at oluşturmuş üç safhada da İslam'ın böylece bacaklarını kesmeyi başarmış. Sonra fizik vücudun teslimini reddetmiş, nefsin teslimini reddetmiş, iradenin teslimini reddetmiş. Ve İslam'ın bu bid'atları da din alimlerine asırlardan beri yazılan el yazması kitaplarla kabul ettirerek bu bid'atları da yerleştirmiş İslam toplumunun içine. İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Şu anda İslam kolsuz ve bacaksız yaşıyor. İslam'ın kolsuz ve bacaksız yaşamak sonucunu hatırlatmak üzere size bir fıkra anlatayım. Kolsuz ve bacaksızlar arasında yarışma yapılıyor, yüzme yarışı. Ve birçok antrenmandan sonra getirmiş çalıştırıcı olan kişi yarışa girecek olanı ve tabanca patlıyor. Hepsi birden atılıyorlar suya. Ama bizimki yüzemiyor. Çıkarıyor onu menajeri. Diyor ki yahu diyor sen dün yüzüyordun diyor. Ne oldu sana? Evet ama diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti diyor. Yüzücü böyle söylüyor. Sevgili kardeşim İslam da işte bu standardın içinde. Bidatlar sebebiyle kolları ve bacakları kesilmiş olan, bitkisel hayatta olan bir İslam söz konusu bidatlar sebebiyle. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var olan sahabenin mutlak olarak tatbik ettikleri, hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri. Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Öyleyse hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sizler İslam'ı yaşıyorsunuz. Dünya İslam'ı yakın bir gelecekte öğrenecek. İslam'ın hanif dini olduğunu öğrenecek. Bütün dinlerin de sadece hanif dini olduğunu öğrenecek. Allah'a, tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olmakla noktalanan kainatın tek dini. Öyleyse bid'atların var olanların ortadan kaldırılmasıyla iblisin tuzağının nasıl bütün insanları cehenneme mahkum ettiğini gördük bid'atlar sebebiyle. Öbür taraftan aynı bid'atların var olmayanlarını ilave etmek söz konusu olmuş. İşte mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve şimdiki devirdeki bidatçılar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhunuz Allah'a bu sebeple yaşarken ulaşamaz. İşte bu insanların sonradan dine soktukları bir iftiradır. Bir yalandır. Şimdi iddialar var. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyonu ifade ediyor diye demin size anlattık. İşte Kur'an-ı Kerim'e reenkarnasyonu yakıştırmak bu da bir bid'attır. Ve
Kur'an-ı Kerim'den 7 tane takva kademesini takva Allah'tan korkmaktır diye yok etmek bir bid'attır. İnsanlar zaman içerisinde hep bir şeyler ilave etmişler kendilerinden. Ve ilave ettikleri şeylerle insanları asıllardan uzaklaştırmışlar. Birçok hurafe bu sebeple dinimize girmiş. Allah'ın hakikatleri değiştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, bidatın

bunlara iman ettik diyorlar. Allah'a ve yevmil ahire, ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Yuadinullahi vellezine aminu. Akıllarınca Allah'a ve iman edenleri, amin olanları aldatırlar, aldattıklarını zannederler diyor Allah Teala. Ve ma yehteune illa enfusuhum. Onlar sadece nefslerini, kendilerini aldatırlar, kandırırlar. Ve ma yeşune ve farkına da varmazlar. Fi kulubihim meradun. Kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır. Ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun. Kalplerindeki maraz artar diyor Allah Teala. Tekzip ettikleri, yalanladıkları sebeple, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır diyor. Allah Teala şimdi burada Allah Teala'nın söylediği Allah'a iman etmek ve ahiret gününe iman etmek. Ahiret gününe iman etmek, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya iman etmek demek. Ve böyle bir dizayn bu insanlarda mevcut değil. Biz diyorlar Allah'a da inanırız, ahiret gününe de inanırız. Ahiret gününü kıyamet günü olarak kabul ediyorlar. Ahiret günü kıyamet günü anlamına da gelir gerçekten. Ama ahiret gününün aynı zamanda ruhun o kişi sağ iken Allah'a ulaşması günü olduğunu onlar inkar ederler. Öyleyse Serdar'ın söylediği Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerinde bu husus gerçekleşiyor. Bir de Araf suresinin 146, 147. ayetlerinde gerçekleşiyor. Bu ayette mukayese ettiğimiz zaman. Öyleyse Allah Teala bu Allah'ın söylediklerini inkar edenlerin kalplerinde maraz olduğunu söylüyor. Ve Allah da tekzip etmeleri sebebiyle, yalanlamaları sebebiyle onların onlar için elin bir azap koyuyor ortaya. Şimdi insanlar Allah-u Teala'ya ulaşma gününü, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracakları günü öyle kabul etmiyorlar. Öyle bir gün yoktur diyorlar. İnsan ruhu hayattayken Allah'a ulaşmaz. Çünkü demin izah etmiştik. Ruh insana hayat verir. Ruhu aldığı an Azrail Aleyhisselam ölürüz. Başka bir sebeple ruh vücuttan çıksa gene ölürüz diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tam 11 defa üzerimize farz kılmış. O zaman ahiret gününü teklif eden bir insan 11 defa farzı yok sayıyor. İşte filmde oradan kopuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bakalım Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerine Allah-u Teala ne diyor? Kul hel minebbiyüküm bil ahserine

0: amalen. Sizlere amellerini, yaptıkları fiilleri, Allah yolundaki amellerini hasara uğratanları haber vereyim mi de onlara, diyor Allah Teala. Ellezine delle sayhum, onlar çalışmalarını, amellerini dalaleti düşürdüler, saptırdılar, boşa çıkardılar. Fil hayat et dünya, dünya hayatındaki çalışmalarını boşa çıkardılar. Çalışmalarını dalaleti düşürdüler, saptırdılar, hasara uğrattılar. Ve hüm yahsebune ennehüm yusunine suna. Onlar muhakkak ki en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. İşte zamanımızdaki bidat sahibi olan bu zavallı din yöneticileri de aynı durumdalar. En güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Ama ne yazık ki amellerini ve çalışmalarını boşa çıkardılar. Onlara hiçbir şey yaramadı. Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim. Onlar Allah'ın, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Ve likâihi, ve ona, Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, ulaştırmayı inkar ettiler. Fe habitat amalühüm, ve onların amelleri boşa çıktı. Yani kıyamet günü onların amelleri için Allah Teala değerlendirme yapmayacak. Amelleri sebebiyle namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler. Amelleri var. Ama Allah Teala Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettikleri için onların amelleri boşa gitmiştir, diyor. Habitat amalühüm, diyor. Sonra başka bir gruptan daha bahsediyor. Bunlar amelleri boşa gidenler. Yani kıyamet günü bunların amel defterlerine bakıldığı zaman kendi kazandıkları derecelerin hepsi sıfırlanmış oluyor, amelleri boşa gitmiş oluyor. Öbür taraftan bundan daha öteye geçenler var. Fela nukimu lehim yevmel kıyameti vezna. Ama o grup için, diyor, onlar için kıyamet günü mizan tutulmayacaktır, diyor. Zalike cezaihim cehennemi, onların cezaları cehennemdir. Bima keferu, inkar ettikleri için. Ve tehazu ayati, ve ayetlerimizle alay ettikleri için. Ve rusuli huzuva, ve resullerimizle de alay ettikleri için. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek gizledikleri için, resullerimizle alay ettikleri için ve ayetlerimizle alay ettikleri için onlar için mizan tutmayız, diyor Allah Teala. Birinci grup amelleri boşa gidenler. Allah Teala'nın Allah'a insan ruhunu ulaştırmasıyla alakalı ayetlerini yalanlayanlar. Onlar sebebiyle Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Kazandıkları dereceler, kendi amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler sıfır. Ama ikinci grup Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle sadece onları örtenler değil, bir de alay edenler onlarla. Onlar için mizan tutmayız, diyor Allah Teala. Yani onlar da birinci grupta başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen, kazanılmış dereceler olarak kaydedilen dereceler kıyamet günü sayılacak birinci grubun. Ama ikinci grup Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenler, onlar için mizan tutulmayacak. Yani onların hem kendi kazandıkları dereceler amel defterlerinde hesaba katılmayacak, hem de başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle kazandıkları, başkaları sebebiyle kazanılan dereceler, onlar da hesaba katılmayacak. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı inkar edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Şimdi beraberce bir başka ayete bakıyoruz. Araf 146 ve 147. Seasifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebilen rüşdi la yetehuzuhu sebila ve en yerev sebilen gayye yetehuzuhu sebila zalike biyennerim kezebu bi ayatina. Ve kânû anha gâfilîn. Vellezîne kezebû bi âyâtinâ ve likâil ahireti habitat amâlihim. Diyor ki Allah Teala, ayetlerimizi o insanlara açıklamaktan sarf-ı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla, kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve ayetlerinden gafil olmaları sebebidir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve yevmül ahireti, sonraki günü, ahiret gününü yalanlarsa, işte onların amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Kehf suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine bakalım. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bir, ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlardı. İki, bu sebeple de amelleri boşa gidiyordu. Burada da Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Araf 147'de. Bir de yevmül ahireti inkar ediyorlar. Neticede amelleri boşa gidiyor. Öyleyse birinci taraf aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci tarafta birinci isim Allah'a mülaki olmak. İkinci isim ahiret günü. O zaman ikisinin de sonucu amellerin boşa gitmesi olduğuna göre, cezası aynı olduğuna göre ve denklemin birinci tarafındaki sistem de aynı olduğuna göre mutlaka ikinci tarafı da birbirine eşit. Yevmül ahiret, ahiret günü, ruhun Allah'a ulaşma günü. Öyleyse böyle bir şey de bidatların arasında, yevmül ahiri sadece kıyamet günü olarak değerlendirip diğer manasını, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel manasını görmezlikten gelmek, devre dışı bırakmak net olarak belli zaten. Araf 146'da Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmezler diyor. O yolda Allah'a ulaşmayı dilemek var, o yolda mürşide ulaşmak var. Ve o yolda ruhu Allah'a ulaştırıp yevmil ahire ulaşmak var. Onu inkar ediyorlar. Gay yolunu kabul ediyorlar. Böyle bir sistemin var olmadığı bir dizaynı kabul ediyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bir defa daha bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri kimlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Kehf 104'teki Allah'a mülaki olmak. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte gördünüz mü? İki yerde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olarak vasıflandırılıyor. Ve diyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir cehennem sonucu. Sebebi de Allah'a mülaki olmayı dilememek ve gidecekleri yerin cehennem olması. Müşterek husus Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ahiret yolunu, Allah'a ulaştırıcı yolu kendilerine yol olarak seçmezler. Onlar da dalalet yolunu kendilerine yol olarak seçerler. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği o sonuca ulaşmışlar ve insanlar Allah'ın emirlerini artık hiçe sayıyorlar, saptırıyorlar ve İslam'ın bu sebeple ortaya koydukları bidatlarla kollarını ve bacaklarını kesmişler. İstanbul'dan Şaban Uçur diyor ki Tevbe Suresi'nin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri وَمَا اَسَلْنَا ف۪ي قَالْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ نُتْرَفُهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Biz hangi ülkeye bir nezir gönderdikse mutlaka oranın cefa içinde burada illa kale dediler ki ve ma erselna fi kayretin fi karyetin min nezirin hangi kavme nezir gönderdikse bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Allah-u Teala'nın gönderdiği de kesin. Hangi kavme nezir gönderdiysek diyor Allah-u Teala. Hayır, zamanımızda bir takım nezir olduğunu iddia edenler var da Allah-u Teala'nın kendilerini nezir olarak tayin ettiklerini bir türlü söyleyemiyorlar. Böyle bir şey mümkün olmadığı için onlar açısından. Çünkü Allah'ı işitemiyorlar, Allah'ı göremiyorlar. Ama nezir olduklarını iddia ediyor adamlar. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Hiçbir kariye yoktur ki, hiçbir şehir yoktur ki biz onlara diyor nezir gönderelim de onların müttefuha refaha ermiş olanları, yani hep zenginler takımı, işte eşraf, ileri gelenler yani inna bima yusultum bihi kafirun, gerçekten biz sizin muhakkak ki biz, inna muhakkak ki biz, bima ürsüntüm sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz diyorlar. Ve kâlu nahnu ekseru embalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzine. Kale dediler ki nahnu biz ekseru çoğunluğuz envalen mal olarak ve evladen ve evlatlar olarak, yani çocukların daha çok çocuğun sahibiyiz, daha çok malın sahibiyiz ve nahnu bi muazzine biz azaba uğratılacak da değiliz diyorlar. hangi devre, hangi ülke olursa olsun o ülkede mutlaka bir nezir, yani bir resul mutlaka her devirde yaşamıştır ve şu anda da yaşamaktadır. Dikkat edin, Allah-u Teala açıkça hangi kariyeye, hangi şehre, hangi ülkeye bir nezir gönderdiysek diyor. Gönderen Allah. Şimdi bizim sevgili iddiacılara gelelim. Diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlere sadece vahyeder. İyi de bu gönderme vahiy ile oluyor. O zaman Allah-u Teala'nın vahyini inkar eden bir insan, Allah-u Teala kendisini göndermemişse nasıl böyle bir iddianın sahibi olabiliyor? Olur böyle şeyler sevgili kardeşlerim. Kul inne rabbi yebsitur rizka limen yeşâ'i ve yaktiru ve lakinne ekseren nâsi lâ yâlemun. Kul de ki inne muhakkak ki rabbi, benim Rabbim yebsitur rizka, rızkı genişletir, limen yeşâ'i, dilediği kişi için. Ve yaktiru ve takdir eder, yani dilerse genişletir, dilerse daraltır. Ve lakinne ekseren nasi la yalemun. İnsanların çoğu ne yazık ki bunu bilmez. Ve devam ediyor. Ve ma envalüküm ve sizin mallarınız da çocuklarınız da sizi bize yaklaştıracak olanlar değildir. Yani ne mallarınız ne çocuklarınız billeti tukaribikum indena, sizi bizim indimize yaklaştıramazlar. İlla men amine, ama amin olup da ve amine salihan, salih ameller işleyenler, fe ilayke lehim cezaet tevfi, biz onlara kat kat mükafat veririz. Onlar için kat kat, iki kat mükafat vardır. Bima aminu, amin oldukları şey sebebiyle, ve hüm gurufati aminun, onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Cennetteki durumlarından bahsediyor Allah-u Teala. Emindirler durumlarından diyor orada cennette. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki biz hangi kavme nezir gönderdiysek, ki bu resuller aynı zamanda mutlaka resuldür, oranın o zengin zümresi, insanlara hükmeden kesim mutlaka diyor bu resulü, bu neziri reddederler diyor. Biz sizin gönderdiğiniz şeyi inkar ediyoruz derler diyor. Üstelik diyor biz zenginiz de, hem çocuklarımız sizlerden fazla, hem malımız mülkümüz. Hakimiyet bizde. Üstelik bizi azapla boşuna korkutmayın. Biz sizin söylediğiniz azaba inanmayız. Azaba da uğratılmayız derler diyor. Allah Teala, halbuki bilmiyorlar ki ellerindeki rızkı veren Allah, genişleten de Allah, ama onların haram kazanmalarını onlara imkan vermek suretiyle Allah Teala onların cezasını kat kat artıracak bir ortam içinde onları yaşatıyor. Onlar böyle yaşamayı istedikleri için. Ve Allah Teala diyor ki onları bize yaklaştıracak olan ne evlatları ne kazandıkları paralar, ama kim amen olur da salih ameller işlerse, nefsi sadece ameller işlerse, işte onlar için kurtuluş vardır diyor Allah Teala. Onlara İki kat mükafat vardır. Bütün günahları sevaba çevrilir diyor. Öyleyse burada çok açık bir şekilde her devirde adlarına saadet denen her konunun ileri gelenleri ve kübera denen büyükler her zaman insanlara emrediyorlar. E kim onların emirlerine itaat ederse onların durumunu anlatıyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Allah Teala orada buyuruyor ki, dediler ki diyor cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte Allah Teala orada azabını iki kat arttırıyor insanların. Diğerine de dünyada da onlara mallarını arttırıyor. Azaplarını iki kata ulaştıracak olan şey de o. Şimdi bu birinci grup ayet-i kerimesi. İkinci grup ayet-i kerime İsra 16. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ كَارْيَةً اَمَرْنَا مُتْسَف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا Ve izâ eredna, biz irade ettiğimiz zaman, dilediğimiz zaman, en nuhlike, helak etmeyi dilediğimiz zaman, kariyeten bir kariyeyi, bir şehri, bir ülkeyi, emerna mütrefiha, önde gelenlerine emrederiz. Güç sahibi olanlara emrederiz. Fe hakka aleyhkel havli fe denmernaha tedmiren. Onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse gene bu önde gelenler, yani Allah-u Teala'nın ümür verdikleri o insanlar söz konusu. Gene bir dizayn söz konusu. Yani nerede insanlar Allah-u Teala bir ülkeyi helak etmek isterse, o güç sahibi olan, Allah'ın yolunda olmayan insanlara Allah-u Teala emirler vermiş oluyor. Onlar Allah-u Teala tarafından bu emrin verildiğinin farkında bile olmadan insanları kötü istikametlerde yetiştiriyorlar. Ülke giderek bir mezbeleye dönüyor. İnsanların arasında devamlı savaşlar olan, kavga olan, insanları birbirinden nefret eden ve herkesin birbirine aldattığı, helak edilecek olan ülkelerin arasına giriyor ülke. Öyleyse gene aynı şey var. İleri gelenlerin devreye girmesi ve başka insanları sömürmeleri, onlara hükmetmeleri, onlar arasında farklılıklar, bozgunculuklar oluşturmaları. Taha suresi 134. ayet-i kerime. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ وَلَوْ اَيَرْ بِزْ اَنَّا muhakkak ki اَهْلَكْنَاهُمْ onları helak etseydik بِعَذَابٍ bir azapla مِنْ قَبْلِهِ ondan evvel. Lekalu demiş olacaklardı ki, muhakkak diyeceklerdi, Rabbena Rabbimiz, levla erselte ileyna, levla olsaydı, erselte ileyna, bize gönderseydin Resulen, bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenettebi'a ayatike, böylece biz senin ayetlerine tabi olurduk. İn kable, bundan evvel ennezille ve nahsa. Biz küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık olmaz mıydı derler diyor. Ve bu ayetler arasında bir liyet rabıtası var mıdır diyor. Elbette vardır. Bu ayetlerin hepsinde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerle, ki aynı zamanda nezirdirler ve nezirlerle, o ülkenin ileri gelenleri arasındaki kavgayı, mutlaka oluşacak olan bir kavgayı anlatıyor Allah-u Teala. Bu kavga hangi şartlar içinde olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka gerçekleşmiştir insanlık tarihi boyunca. Hangi kavme Resul gönderdiysek onu mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala Mü'minin 44'te. Ve böylece bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerden, Allah-u Teala'nın gönderdiği nezirlerden ve bu nezirlerle oranın ileri gelenleri arasında bazen melevu diyor Allah-u Teala, bazen sadatlar diyor, bazen kübera diyor ve isimlerini ayrı ayrı söylüyor. Ama her birinde aynı olay var. Mutlaka onlar Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar. Sadece yetkiyi elinde bulunduran, idareyle görevli olan kübera değil, aynı zamanda sadatlar da, yani din adına her konunun ileri gelenleri, din adına ahkam kesenler de, hüküm verenler de aynı şekilde dizayn edilmiş durumda ve onlar da Allah'ın ayetlerine mutlaka karşı çıkıyorlar. Ama sonuncusunda da diyor ki eğer Allah-u Teala diyor biz onları azap ile bir azap vererek azaplandırmış olsaydık, yıkıma uğratmış olsaydık, hepsini yok etmiş olsaydık, yok edildikleri sırada ya Rabbi bize bir Resul gönderseydin de biz ona itaat etseydik, hepsi derlerdi diyor. Oysa ki hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi de itiraz ediyorlar. Ayetler arasında, bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Görüyorsunuz ki hep aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bu insanların dizaynını çok açık bir şekilde her yerde söylüyor. O cehenneme gelenlere diyor Allah-u Teala büyük 8-9-10'da cehennem bekçileri derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler, bize söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediğini idrak etmiş olsaydık, evvela işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakfı alınsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinlet alınıp onun yerine ihbat konsaydı, akıl etmiş olsaydık böylece burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Bu ayette bu Şaban'ın söyledikleriyle alakalı, Şaban kardeşimizin söylediği bu ayetlerin hepsi konuyla yakından alakalı. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesiyle alakalı. Aynı zamanda Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesiyle alakalı. Diyor ki Allah-u Teala orada biz insanlara indirdiğimiz kitapları da delilleriyle ispat etmemize rağmen onlar diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, hidayeti gizlerler diyor, çekmederler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet ederler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir taraftan Allah-u Teala delillerini, resulleri ve nezirleri vasıtasıyla gönderiyor. Öbür taraftan da insanlar bu gönderilenleri sadece reddetmekle meşguller ama hep cezalanıyorlar. İşte bizim ülkemizde de Allah'ın verdiği o büyük zelzele olayı bu konunun açık bir işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikindinin ezanı okundu. Biz sizlerden gene müsaade isteyelim ve inşallah namazdan sonra tekrar birlikte olalım. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi sonsuz cennet ve dünya saadetlerine ulaştırması dileklerimizde ve dualarımızda. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakta kalmıyor.
1: idrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki, herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin. Dine doğrultun ki ben bütün insanları hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba hanif? İki tane temel anlam içeriyor hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle iç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanız size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı o yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabi. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi 3 tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği 3 emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor, emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk
çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur, halis olarak. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam ilk teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin önünde diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar çabuk teslim olursunuz.
sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah-u Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe diyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, el öpen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple atlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün giyiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevi değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi gene yoklukta. Zamanlı. Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, gene Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız.
her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu kalbinize hep bakan Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı Basîrül Bil İbad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler, çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik kalmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirir. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür.

Resul'e tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söyletiyor Habibim'de ki, Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekli ders alamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitaplar, kütüphane deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden? Biz de onlar gibi yapıyoruz. Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka

0: gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil. Allah öyle söylediği için. Ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorun da biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Velâsıl suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama dört tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye dört istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah.
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde. Allah Allah diyerek ister iç sesinizle söyleyin, ister dış sesinizle söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefs-i emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. Ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse giremez dedi. Var mı bunun bir izah tazı dedi. Ama Allah Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor Allah Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş, sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde, Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti, bir de küçücük vazife verdi, sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi İlahiyat Fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükür ederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir Dergisi'nde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar İlahiyat Fakültesi'nin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Bela Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amel olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. İki, amel-i salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra Hakk'a ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip Hakk'ı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı Rabbimin yardımıyla, hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14 sıra var. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların yani sahabenin bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. Onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah'a diyorlar ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah-u Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah-u Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz Maide suresinin 7. ayeti kerimesi. Allah-u Teala diyor ki o zaman özelde bana demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah-u Teala hepimizi bir araya topluyor ve bize diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki ela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar, bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor hepimize. Niye buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, işte diyor onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Hepiniz diyor Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü İrci'i ila Rabbiki buyuruyor, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü Zariyat elli fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımı çekimden uzak üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi ya, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede de Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde, 2 defa da 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüldüğümüz, hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin incelemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah-u Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i kerimeyi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi. Eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kasete almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada denizliğe her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz. O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayeti kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürterek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçiler onları derler ki size, sizin aranızdan, sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam bu Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah Teala Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenlerin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şey hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa onları sadece cehenneme atarız diyor Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi üzerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinizde vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah-u Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelenmek. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön, bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, İşte o zaman bana kul olursun. Sen de gel kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala. Ne olmuş? Nefs tezkiye olmuş. Yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış. Misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş. Ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Ali İmran suresi 76-77. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah-u Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet yazıyor. İşte Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimlerin, kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o git mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah-u Teala buyuruyor işte hidayete erenler Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğiniz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın, kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz? Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onunla size ikazda bulunurken diyoruz ki, ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah-u Teala. Vel asırda birincisi amin olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın, mürşidinize ulaşamazsınız, dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da terdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidine ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, ondan da çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak isteyenlerinin sahibi değilsiniz. İşte Hucurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin Suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala, Onlar ki mümindirler, kadın olsun, erkek olsun, Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, bazı madenlerde ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor. Yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı konmuş üç tane Allah-u Teala. Bir, kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefs-i ıslah-ı camellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda. Ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, bazı maden merte Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah-u Teala. Kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa, gördüğünüz ayet-i kerime, Hucurat 14, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an, önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz an, mürşidin ruhu başınızın üzerinde gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. Aslında bu şekil şartlarının ebediyatına giderseniz başka şekil şartları da oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinletin alınması yerine ihbat konulması lazım. Kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunlara. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu bapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Büyük Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler. Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat filminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi vahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir itimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kala damlaşlayıp sabah namazının

sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat. Onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp gözünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah-u Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir. Nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım gelen şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim,

Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasını alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık. İki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazı
namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vakti kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktini yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Burada kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Niyet ettik sabah namazını kılmaya. Sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere, mürşidi de başının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman irşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır, beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki yaziz şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobiçil Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur.
Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor. Bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine. Yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var.
Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirdiniz sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi, iki rekat namazını kılar. Sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler. Yürürken namaz kılınmaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse
yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki: Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz. Gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün. O zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar.
Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk. Ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah-u Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor. İradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, bir saati eksilmiş konunun. O bir saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı
Arkadan göreceksiniz. Arkasındaki iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki onarlık sıraları hepsini gösterir Allah-u Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde ediyor, edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağım bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde
yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir. Birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar. Öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 14 ötesine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki karşınızda bir duvar var ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan 7. kata çıkabilenlerin secdesini, 3. kattaki 2 katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfezini, 3. kattan 4. kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. 3. katı 4. kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden 4. kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. 4. kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, 5. kattaki Mescid-i Haram'ın aslını,
Altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmü kitabı, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün resullerine verdiği kitaplar. Şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü Kitap'tan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra İndi İlahi. Ve İndi İlahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Münteha, en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını aştı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, onu sevdiğiniz noktaya ulaşır, ona aşık olduğunuz noktaya ulaşır,
Onu da aşar, ona hayran olduğunuz noktaya ulaşır. Ömür boyunca ona hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir. Rabbinizdir. Sizi yaratandır. Her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sessiz zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte size yine gönülden bir sohbetle geldik. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanlara ulaştırmak istediği yegane hedef. Unutmayın. Kur'an-ı Kerim'i mutluluk parantezine alabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Rehberidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlarda en çok görmek istediği şeyi bütün safhalarda garanti eden Allah'ın kitabıdır. Mutluluk rehberi, bir öğüt. Mutluluğa açılan bir öğüt. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizden sadece ve sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı ve kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı. İşte Allah Teala'nın hepinizin istediği şey sadece bu kadar. Geri kalan mı? Namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar. Vesaire vesaire. Hepsi mutluluğunuz için birer vasıta. Allah'ın size istediği yegane şey, dört başı mamur bir mutluluğa sizi sahip kılmak. Hepinizi hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi kılmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu kadar. Sizin mutlu olmanız. Sizin mutluluğunuz Allah'ı memnun eder. Allah sizden razı olur. Mutsuzluğunuz Allah'ı memnun etmez. Şeytanı memnun eder. Öyleyse her şeyden evvel şunu yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Evvela kendi kendine

istiyor? Kesin. Allah Teala 7 safhada İslam'ı yaşamamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet, 10 tane ihsana tabiyet. İkinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Üçüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Dördüncü safha, nefsi Allah'a teslim etmek. Beşinci safha, irşada ulaşmak. Altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci safha. Peki, bu yedi tane safhaya ulaşmamızı Allah Teala üzerimize farz kılmış mı? Evet. Allah'ın ahdi bu 7 safhayı mutlaka içeriyor. Öyleyse Allah Teala hepimizin ruhumuzu da, vecimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor üzerimize. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sıralamayı yapalım beraberce. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Üçüncü basamaktasınız. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mutlak sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Sadece bir dilek sizden gelecek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Sizin Allah'a ulaştırılmanız söz konusu ve bu işi Allah üstlenmiş durumda. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa ulaşmıştır. Yani kıyametten sonra gideceği yer o kişinin Allah'ın cennetidir. Garanti mi? Garanti sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, can kardeşlerim. Allah Teala taahhüt ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Dilek mevcudiyeti cennete girmenizin kesin teminatıdır. Dilek yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman ne yaparsanız yapın Allah'ın cennetine ulaşamazsınız. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için kesin cehennem muhtevası gösteriyor. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların bizim ayetlerimizden haberleri yoktur. Bizim ayetlerimizden gafildirler onlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala bitirmiş işi. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir dileğin sahibi değilse onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bunu niçin söylüyorum? Üzerinde bu kadar çok durarak niçin söylüyorum? Çünkü insanlar bir hiç yüzünden cehenneme gidiyorlar. Sadece bir dileğin sahibi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kendilerine verilen yanlış ilmin etkisi altında

İnsanlar Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir dilek sizi Allah'ın cennetine mutlaka alır. Dileğinizi yerine getirmeniz gerekmiyor. Zaten size ait değil. Dileğinizi yerine getirmek Allah'ın işi. Siz Allah'a ulaşmayı talep edeceksiniz. Allah size Allah'a ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bunu garanti ediyor. Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Allah sizi Allah'a ulaştıracak. Bunları hep Allah'ın iç dünyanıza verdiği sevgiyle hedef sahibi olarak gerçekleştireceksiniz. Hedefleri tayin eden ve sizi oraya sevk eden Allah olacak. Unutmayın, hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle, ne insanlık tarihi boyunca başka bir din oluşmuş, ne de kıyamete kadar oluşacak. Hangi peygamber geldiyse, Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber, bu dinin gereklerini yerine getirmiş. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem hanifti. Hanif dininin standartlarına tabiydi, yani İslam'dı. Allah'a teslim olmuştu ve onunla beraber bütün sahabe de Allah'a, demin size saydığım bütün teslimlerini gerçekleştirmişlerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala diyor ki, Allah sizin için zorluk dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Ve Allah'a ulaşmak son derece basit bir talebe dayalı. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan işlemlerden hiçbirisi size ait değil. Hepsi Allah'a ait. Siz Allah'a ulaşmayı sadece dileyeceksiniz. İradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde devreye sokacaksınız. İrade yapınız böyle bir talebin sahibi değilse, bunu irade etmiyorsanız, istemiyorsanız, o zaman Allah'ın emrine karşı gidiyorsunuz. Allah Teala onlar asilerdir diyor. Allah'ın emrine isyan edenlerdir diyor. İşte Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirin diye söylüyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek dilekle o insanların ümit edemedikleri Allah'ın cennetine girmek herkes için geçerlidir. Kim olursanız olun. Dünyadaki en mutsuz insan olun. Kim olursanız olun. Eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsanız mutlak olarak kendinizi kurtaracaksınız. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti ediyor. Niye bunu söylüyorum? Allah Teala'nın ne kadar doğru söylediğini öğrenmeniz için. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Cennet, bugün dünya üzerinde yaşayan insanların büyük kısmının gitmekten ümit kestikleri, bu şartların içinde Allah beni cennetine mi alırmış, benim günahlarım çok diye düşünen insanlar, aslında onlar da Allah Teala'ya ulaşmayı dileseler,
Allah'ın onları mutlaka Allah'a ulaştıracağını ne yazık ki bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, cennet 7 tane kademeden oluşuyor. 7 gök katında 7 ayrı cennet söz konusu. Cennetin 7 katı demek belki daha doğru. Birinci kat cennete girmek sadece bir dilekle herkese Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah Teala onu işitir, bilir, görür ve o kişiye 10 tane ihsanda bulunur. O kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölse, hiçbir ibadet yapmadan ölse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amenü olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı amenü olmaktır. Ama bu başlangıç kademesi. Ondan sonraki demin başlangıçta saydığım 7 tane safhanın her birinde yeniden amenü olursunuz. Daha üst, daha üst, daha üst seviyelerde amenü olmak. Aşağıdan yukarıya doğru 7 tane takvanın sahibi olmak üzerimize farz. Allah'a teslim olmak üzerimize farz. 7 tane felaha erişmek üzerimize farz. Yedi tane rızanın sahibi olmak üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, sakın ümitsiz olmayın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtuluşunuzu Allah-u Teala garanti ediyor. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Bu pozitif açıdan. Peki ya dilemezsek ne olacak? Sualinin cevabı negatif açıdan. Ve bu kadar kesin. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet ederse etsin, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın yapabileceği her şey onun için bir değer ifade etmez. Onun kurtuluşu mümkün değildir. Daha sonraki safhaları yaşayabilmesi ise mutlaka buna bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi irşat makamına Allah tarafından ulaştırıldığı takdirde mümin olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Kalbine iman yazılmayacağı için. Öyleyse başlangıç safhası bu kadar kolay. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bu kadarla bırakmaz Allah-u Teala. O bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek Allah-u Teala tarafından anında görülür, işitilir ve bilinir. Ve Allah-u Teala rahim esmasına üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli size tam 10 tane ihsanı sağlayacaktır. 10 ihsanın 10.sında irşat makamı gösterir. Onu zaten sevmeye başlamışsınızdır. Allah'ın kalbinize koyduğu sevgiyle. Hayır, siz sevmediniz. Allah sevdirdi. Öyleyse
Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizi Hanif dininin özellikleriyle yaratmış. Yani Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana ait olan kapılarsa hepsi açık. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinde küfür kelimesi yazılı. Bu afetleri nefsinizin kalbinde tutabilecek olan. Bu afetler sebebiyle devamlı huzursuzluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın size verdiği 10 tane ihsanla irşat makamına siz ulaşacaksınız. Nasıl? Çünkü Allah sizi ulaştıracak. Allah gösterecek ulaşmanız lazım gelen kişiyi. Ona ulaşacaksınız. Hayretle göreceksiniz ki tabi olduğunuz gün, ertesi gün perşembe olduğunu düşünün. Oruç tutacaksınız. Tuttunuz. Açlık hissetmeyeceksiniz. Allah Teala size orucu sevdirecek. Namaz kılarken ne olduğunu anlayamadığınız bir zevki yaşayacaksınız. Evvelce hiç tatmadığınız bir olay. Belki evvelce de namaz kılıyordunuz ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra her şeyin değişip zevk haline dönmesi söz konusu. Ve Allah size irşat makamını sevdirmekle kalmayacak. Hanif dinini yaşayacak olan bütün özellikleri size tavuk getirecek. Allah'ın kapıları bir bir açılacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestiri alınacak. İrşat makamını teşhis edeceksiniz. Kulaklarınızdaki vakıf alınacak. Onun söylediklerinin manasına ulaşacaksınız. Kalbinizdeki hikmet alınacak. Yerine ifat konulacak. İdrak edeceksiniz söylediklerini. Kısaca ikinci muhtevada 14. basamakta irşat makamına ulaştığınız zaman Allah-u Teala'dan alacağınız 10 tane nimet söz konusu. Ama buradaki önemli olan kesim şu ki Allah-u Teala sizi mutlaka ikinci kat cennetine ulaştıracak. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi. Bir adıma bir cennet hediye etti Allah Teala. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ikinci adım attınız. Allah'ın sizi hazır hale getirdiği ve sevdirdiği mürşidinize ulaştırdı. Hangi konuda hazır hale getirdi? Allah'a ulaşmak için hazır hale getirdi Allah Teala. Şartları mümkün kıldı. Nefs tezkiyesi yapmanızı mümkün kıldı. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını mümkün kıldı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhunuzun hidayeti başladı. Kalbinizde nefs tezkiyesinin şartlarını tamamladı Allah Teala. Zikirle nefs tezkiyesi başladı. Nefsiniz de hidayet üzere oldu. Nefsinizin kalbindeki arınmaya paralel bir şekilde fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Öyleyse böyle bir dizayn, üç hidayetin başlaması ve sırf Allah'ın sizi ulaştırdığı, Allah'ın sizi sevdirdiği irşat makamına ulaşarak tövbe ettiğiniz için ikinci kat cennet ve ruhunuzun, fizik vücudunuzun ve nefsinizin hidayete başlaması. Ruhunuz sizden ayrılacak, nefs tezkiyesine paralel bir standart içerisinde Allah'a ulaşacaktır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsiniz aklandıkça, bir rehine olan nefsinizin bu aklanmalarına, temizlenmelerine
paralel bir standartta ruhunuz Allah'a doğru 7 tane gök katını aşar. Emare'de birinci gök katına devam eder. İkinci, Mülkime'de üçüncü, Aynada dördüncü, Radiye'de beşinci, Maliye'de altıncı, Teskiye'de yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçer. Sesetin Mintaha'ya ulaşır. Allah'ın indindeki en üst nokta, oradan da yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştı ve teslim oldu. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşıp tabi olmasını ve ruhunu Allah'a ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi anından itibaren bu noktaya kadar geçen süre bazılarında bir aya kadar inmiştir. Normal standartlarda 3 ayla 6 ay arasında değişmektedir. Bu dizaynda 3-5 ayda bütün insanların Allah'a ruhlarını ulaştırmaları Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Öyleyse şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim size? Allah'a ne kadar şükretsiniz, hamd etsiniz, azdır ki siz Allah'ın evliyası oldunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dinemeseydiniz diye sormaz mıyız? Ve o insanlar ki Allah'a ulaşmayı dilemezler, onlara da sormaz mıyız? Kendinize yazık etmiyor musunuz diye. Allah-u Teala diyor ki, bütün resimler, bütün nezirler, bütün neviler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarmakla vazifelidir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemekle. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Herkes kendi iradesiyle dilediği şeyi yapacak. Bu şeytan nasıl bir mahluk ki Allah-u Teala bu kadar kolay bir sebepten, bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi yapmayı garanti etmesine rağmen, dünya saadetinin yarısını, en az yarısını o kişiye yaşatmayı garanti etmesine rağmen, insanların çoğu, şu anda dünya üzerinde çalışan insanların çoğu demek yetmez. Daha açık bir ifadeyle %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bilmedikleri için ve onlardan saklandığı için böyle bir şeyden bahsettikleri zaman Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok denildiği için. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu korkunç zeki mahluk. İlk insandan bu tarafa yaşamayı devam ettiriyor. Kıyamete kadar da yaşamını sürdürecek. Allah-u Teala ona böyle sonsuz bir ömür vermiş. Onun talebi üzerine. Ve kendini görevlendirmiş. Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini Allah'ın yolundan men etmek. Dalalette olan bütün insanları, zaten doğuşlarına itibaren insanlar dalalettedir. Onları dalalette bırakmak, dalaletten kurtarmamak.
onları gizli şirkte bırakmak. Mürşidine ulaşamayan bütün insanlar gizli şirktedir. Onları fıskta bırakmak. Bütün velayette olan insanlar, bütün fıskta olan insanlar küfür hüviyetindedirler. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden bu kadar çok sizlere bu Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsediyorum? Bunun bir kurtuluş olduğunu bilip de sırf insanlar hakikati bilmedikleri için bunu dilemeyecek ve cehenneme gidecekler diye bir büyük hüzün yaşıyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bunu öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bir faydasız ilmin sahibi olarak yaşayıp gidecektik. Ve insanların cehennemden kurtulmasında bir rolümüz olmayacaktı. Ama şimdi var, hamdolsun ki. Allah bize hamdolsun ki Allah'ın üniversitesini kurmayı nasip kıldı. Ve bütün insanların kurtuluşunun bu kadar kolay olduğunu insanlar biz bunu söylemeden evvel bilmiyorlardı. İblis insanlara her şeyi unutturmayı asırlarca süren, binlerce yıldan beri süren bir gayret içerisinde gerçekleştirmiş. Bu sebeple de onun gizlediği her şeyi biz açığa çıkardığımız için Allah'ın bize nasiplendirdiği nimetler sebebiyle şeytan sadece bir esir olduğu için, bize hiçbir şey yapması mümkün olmadığı için bunları size rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın gayesi hepinizin kurtuluşudur. Ve Allah'ın kanunları var. O kanunlara itaat etmedikçe kurtulamazsınız. Şimdi bundan üstteki safhaları bir kenara bırakalım. Ama şu Allah'a ulaşmayı dinlemek birinci safha ve Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabenin tabiyeti gibi tabiinin de sahabeye tabiyeti gibi. Tebe-i tabiinin de tabiine tabi olduğu gibi. Sahabenin Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabiyetleri gibi. Bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Öyleyse bir sadece bir dilek sizi mutlaka birinci kat cennetin sahibi ediyor. Şimdi düşünün, insanlar var derler ki cennet mi dedin sen? Sahabenden bile sadece 10 kişiye cennet vaat edilmiş. Geri kalanı da cehenneme gideceğine göre sahabenin biz nasıl cennete gidebilirmişiz?
Diyoruz ki yahu kardeşim, bu senin söylediğin şey yalan. İnsanlar sana bunu yutturmuşlar. Bunu ispat edebilecek olan hiçbir şey bulamazsın Kur'an-ı Kerim'de. Sahabenin 10 tanesi cennete gidecek diye. Tam aksine bütün sahabenin cennete gideceğini Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylüyor. Kim o ümmi nebi resule tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Gene sahabeyi Allah-u Teala Ensar ve Macirun olarak değerlendirdiği Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a cennetine gireceğini, onlara fevzül azim, en büyük mükafat ihsan edeceğini, onların hepsinin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini ifade ediyor. Kim, ne zaman, nasıl söylemiş? Sahabeden 10 tanesine cennet müjdelenmiş, geri kalanı cennete giremeyecekmiş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olmaz. Kur'an-ı Kerim, bırakınız başka ayetleri, sadece bu iki ayet olsa, her ikisinde de bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini garanti etmiş Allah-u Teala. Peki o zaman o insanlar böyle düşünmediler. Şimdi bir de bu pesimistlerin yanında optimistler var. Onlar da diyorlar ki biz zaten cennete gireceğiz. Ya diyoruz. Hay Allah razı olsun. Peki nasıl gireceksin? Diyor ki ben müminim. Müminler cennete girmeyecek mi diyor. Gerçekten öyle. Allah Teala diyor ki Mümin Suresinin 40. ayete girmesinde kim amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesi yaparsa onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ben diyor müminim, cennete gireceğim. Müminsen diyoruz, gerçekten öyle cennete gireceksin de sen mümin olduğunu nereden biliyorsun? Hep aklımıza o fıkra geliyor. Hani adama demişler, yahu demişler sen galiba deliymişsin. Ne münasebet demiş adam. Ben deli değilim demiş, abim deli. Güzel demişler. Hay Allah razı olsun. Peki sana akıllı olduğunu kim söyledi? Abim söyledi demiş. Sevgili kardeşlerim, şimdi dizayna bakın. Bu insanlar diyorlar ki ben müminim. Niçin müminsin? Cevap veriyor. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Gerçekten mümin iman sahibi demek. İman da inanmak demek. Eğer lügat manasından hareket ederseniz haklı gibi görünüyorlar. Ama ya Kur'an'dan hareket etmeniz gerekiyorsa doğru tartabilmek için o zaman haklı olmuyorlar. Çünkü onların söylediği ben müminim bu sebepten cennete gireceğim ayeti kerimesi, Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi vasıf vermiş müminler için. Kimmiş müminler? Müminler nefs tezkiyesi yapanlarmış. Amelü salihat yapanlarmış. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesine başlayamaz. Bir insanın mümin olabilmesi için, nefs tezkiyesine başlayabilmesi için kalbinin içine Allah'ın kalbindeki küfrü alıp iman kelimesini yazması lazım. Evvela kalbinin mührünü açacak. Ondan evvel kalbindeki ekinleti alacak. Kalbine ihbat koyacak. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek.
Allah'ın nurlarının kalbine girebilmesi için o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacak. Ondan sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah kalbin mührünü açacak. Küfrü alacak kalbinin içindeki nefsin kalbinin içinden ve nefsin kalbinin içine imanı yazacak. Bu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlayabilir. Nefs tezkiyesi yapabilenler sadece müminlerdir. Nefs tezkiyesi yapmayanlar Allah'a göre mümin sayılmıyor. Kalbinin içinde iman yazısı yazmayanlar Allah'a göre mümin sayılmıyor. Bunlar, şeytan onlara demiş ki Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Öyleyse siz sen inanmayanlardan değilsin, sen inananlardansın, sen müminsin. Allah Teala da ne diyor? Bütün müminleri Allah cennetine sokacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İnsanlar da zannediyorlar ki Allah'a inandıkları için mümin oldular. Şimdi sevgili kardeşlerim, İblisin insanlara sadece yalan söylemesi söz konusu, onları kandırıp kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için. Ama bu doğruların ışığında İblisin söylediklerini tarttığınız zaman hepsinin sadece yalanlar olduğunu göreceksiniz. Nereye ulaşıyor sonuç? Sonuç, bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğine ulaşıyor. Dilemeyen ikinci safhaya ulaşamaz. Yani irşat makamına tabi olamaz. Tabiyet kişiye tam 10 tane nimet sağlar. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah sana 10 tane ihsan vermişse, o kişi nefs tezkiyesi yapabilecek olan özelliklere kavuşturmuşsa, bu 10 tane ihsanla teçhiz edilen kişiler irşat makamına ulaşıp tabi oldukları zaman, o zaman nefs tezkiyesine başlayabilirler. O zaman fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. O zaman ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. İşte nefsteki tezkiye kademeleri boyunca Allah'a doğru yola çıkan ruh neticede Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Başka bir ifadeyle Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. O sığınağa sığınan, meaba sığınan evvap adını alıyor, sığınmış adını alıyor. Sığınağa, meaba sığınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üç safa gördük sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek ve ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah bununla garanti ediyor. Diyor ki ben seni mutlaka kendime ulaştıracağım. Böylece seni üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılacağım. Ve diyor ben sana nefsinin yarıdan fazlası temizleneceği için bu temizliği sağlayacağım. Nefsinin yarıdan fazlasının benim faziletlerimle doldurulacağını garanti ediyorum sana diyor Allah-u Teala. Ne oldu? Kişi bir dileğin sahibi, bir adım attı, Allah'a ulaşmayı diledi. 10 tane ihsan aldı. 10 ihsanın sonunda mürşidini sevdi. Allah-u Teala mürşid sevgisi verdi. Mürşidini gösterdi ona ve taviyetini mümkün kıldı. Ve
Tabiyet anında 10 tane nimet aldı kişi. 3 hidayet, bu 10 nimetten 3 tanesi. Nefsin tezkiye olmaya başlaması. Buna paralel olarak fizik vücudun nefsin tezkiyesi oranında Allah'a kul olmaya başlaması. Ve bunun gene nefsin tezkiyesine paralel olarak her 7 nur birikiminde ruhun 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 3. kat cennete mutlak ulaştırılacağını, dünya saadetinde yarıdan fazlasına ulaştırılacağını, nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalıyor. Şeytanın hakimiyet alanı yalnız afetleridir. Nefsiniz doğuşunuzdan itibaren sadece afetlerle dolu. Ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizin nefsinizin kalbindeki sizi huzursuz ve mutsuz eden afetlerin %50'den daha fazlasını, %51'ini nefsinizin kalbinden kapı dışarı edeceğini de garanti ediyor. Garanti buraya kadar. Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an 1. kat cennetin sahibidir. Allah onun kalbindeki bu talebi işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Öldü ertesi gün. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah ona tabiyeti sağlayacaktır. Mutlaka hidayete adım attıracaktır onu. Mutlaka ruhunu da Allah'a ulaştıracaktır. 3. kat cennetle nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için, %100'den %49'a yarıdan daha aşağı düştüğü için, o kişi kendisine huzursuzluk veren nefsinin afetlerinin yarısından fazlası yok olduğu cihetle, huzursuzluğun yarısını yaşayabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse, daha ötede fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Fizik vücut böyle bir gün gelecektir ki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Burası 4. kat cennet. Dünya saadetinin de %90'dan fazlası. Nefsin kalbi %91 nurlarla dolmuş. Afetler, onu huzursuz eden afetler %9'a düşmüş. Bir insan nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle mutsuzdur. Nefsinin kalbinde afetler var olduğu sürece o kişinin iç dünyasında her olayda kavga vardır. Nefsin afetleri %100 nefsin kalbini doldurmuşlardır. Allah neyi emrederse onları asla yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir özelliğin sahibi afetler. Öyleyse ruhun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorsa, her an kavga halindedir bu iki varlık. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır. Öyleyse insanlar başlangıçta genel çerçeve içerisinde huzursuz ve sıkıntılı. İç dünyalarındaki kavga sebebiyle başka insanlarla nefsani bir dizayn içinde, diyalog içinde oldukları için bu insanlar başka insanlarla da aralarında daimi çekişme olduğu için
huzursuz olmak durumundadırlar. Dış alemlerinde de Allah ile olan ilişkilerinde de emirleri yerine getirmedikleri için huzursuzdurlar. Yasak ettiği fiilleri işledikleri için huzursuzdurlar. Öyleyse bir kişi dördüncü kat cennetin sahibi olduğu zaman günün yarısından çok daha fazla zikrediyor. Daimi zikre doğru yaklaşmış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Dünya saadetinin %91'ini elde etmiş. Dördüncü kat cennette onun. Daha ötesi o kişinin daimi zikre ulaşması ve nefsini de Allah'a teslim etmesi. O zaman nefsini Allah'a teslim ettiği zaman manası şu, nefsin kalbindeki bütün afetler sıfırlanmıştır. Yerlerini ruhun hasletlerinin işi de olan fazıllar almıştır. Çoğulu fazilet. Böylece kişinin ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, böylece kişinin nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özellik kazanmıştır. Nehiler cephesinden de baktığımız zaman aynı sonuç. Allah'ın nehy ettiği, yasak ettiği hiçbir şeyi ruh asla yapmak istemez. Artık nefs de asla yapmak istemiyor. Öyleyse aralarında her zaman birbirine karşı çıktıkları için kesintisiz bir kavga devam eden bu iki varlık nefs ve ruh, artık nefsin kendine düşeni yapması sebebiyle, ruh hüviyetine bürünmesi sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlardır. Ve bu özellik standartları içinde de ikisi de mutludur. Aralarındaki kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyasında sulh ve sükun sağlanmıştır. Çünkü nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğine göre, yasak ettiği fiiller işlemediğine göre bu kişinin hiç kimsenin kalbini kırması söz konusu değildir. Bundan sonra kişi kalbindeki müzeyyen olma işlemi ulu'l-elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe oluşmuştur. Salah makamının ilk 4 kesiminde mertebesinde o kişinin kalbinin müzeyyen olması 4 mertebe daha artmıştır. 12 mertebe müzeyyen olmaksa o kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi için yeterli sebep oluşturuyor. Ve otomatik olarak kişi iradesini Allah'a teslim etme talebini ulaştırıyor. Zaten Allah-u Teala kalbinin durumunu biliyor kişinin. Yani o kişinin iradesini Allah-u Teala kendi iradesine bağlıyor.

Ne oldu? Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlandı. İrade de Allah'a teslim oldu. İşte dört mertebe kalbimize yer olan kişi irşada ulaşır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin artık %100'ü onundur. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hepsi temizlenmiştir. Tam bir suç ve sükun ortamı oluşmuştur kişinin iç dünyasında. Tabiatıyla bu dış dünyasına da yansıyacaktır. Orada ihlas makamında kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de %100 mutluluğu yaşar. Beşinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra bu kişi ihlas makamının dördüncü mertebesine ulaştığı zaman irşada ulaşmıştır. Ve altıncı kat cennet onundur. Altıncı kat cennet o kişinindir. Öyleyse böyle bir dizaynda altıncı kat cennet ve %100 dünya saadeti o kişinin iradesini de Allah'a teslimiyle yedinci kat cennete onu ulaştırır. Dünya saadetinin genel %100'ünü bu kişi yaşayacaktır. İşte Kur'an Hz. İbrahim'in Hanif dini, kainatın tek dini, Hz. Adem'in de, Hz. Nuh'un da, Hz. İbrahim'in de, Hz. Yakup'un da, Hz. Musa'nın da, Hz. İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de, kendilerine tabi olan herkesle birlikte yaşadığı din sadece bu dindir. Onların hepsi ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bundan 14 asır evvel Kur'an'daki bunların hepsinin farz kılınması sebebiyle bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdiler. 7 tane Safa'nın sahibi oldular ve hepsi hem cennetin en üst katının, 7. katının hem de dünya saadetinin sahibi oldular. %100 dünya saadetinin sahibi oldular. Bu sebeple o devre asr-ı saadet diyoruz. Nasıldı sahabe? İç dünyalarında mutlak bir saadetin sahipleriydi. İç dünyalarında nefsleri ve ruhları arasındaki kavga bitmişti. Mutluluk neydi? Devamlı bir sulh ve sükun hali. İşte sahabe iç dünyalarında devamlı bir sulh ve sükun haline ulaşmışlardı. Üç alemimizde birden devamlı bir sulh ve sükun hali. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Peki sahabenin dış dünyalarında başka insanlarla diğer sahabeyle olan ilişkileri en güzel standartlarda. Hiç kimsenin kalbini kırmazlardı. Çünkü nefslerinde afetler tamamen yok olmuştu. Onun için dış dünyalarındaki kavga bitmişti. Hiç kimse onlardan intikam almazdı, başkalarını kıracak bir şey yapmadıkları için. Hiçbir zaman intikam almayı düşünmedikleri için stres oluşması da mümkün değildi sahabede. Dış dünyalarında da mutlak saadetin sahibiydiler. Allah ile olan ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiğinden daha ötede gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemiyorlardı.
Allah ile onun ilişkilerinde de kesintisiz bir sülh ve sükun halini gerçekleştirmişlerdi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 tane safanın sonra gelen 4 tanesi birçok insana ulaşılmaz gibi görünebilir. Öyle göründüğünü kabul edelim. Ama ya başlangıçtaki 3 tanesi ve sadece bir dilek yüzünden, Allah'a ulaşmayı dilemeniz yüzünden hepinizin mutlaka Allah'ın 3. kat cennetine ve dünya saadetinin yarısından fazlasına 3 ay gibi kısa bir zamanda ulaşmanız Allah-u Teala tarafından garanti edilmişse, Allah-u Teala bu garantiyi Kur'an-ı Kerim boyunca devam ettiriyorsa, bütün sahabe bunu gerçekleştirmişlerse ve Allah garanti ediyorsa ibadetleri sevmenizi, hedeflere yürümenizi, mutluluklara ulaşmanızı, o zaman sormak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hala bir kısmınız bu güzelliği yaşamıyorsunuz? Her şey sizin elinizde. Dileyin Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın mutluluğunu Allah Teala size yaşatsın. Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz sizlerle beraber kıldı bizi. Bir güzelliği birlikte yaşadık. Sonsuz hamdınızla, şükrünüzle Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırmasını, sizleri zülcenayet kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir beraberliği yaşamak üzere. Öyleyse hadi bu güzel anı, bu mutluluğu paylaşalım sizinle. Allah sizlerden ne istiyor? Sadece mutlu olmanızı istiyor. Peki mutluluğun bir gıdası var mı? Mutluluk neyle beslenir? Sevgiyle, sevgili kardeşlerim. İşte bugünkü, bu akşamki konumuz sevgi. Ama Allah sevgisi. Zaten Allah'a karşı duyduğunuz sevgi muhteşem bir dizaynı ifade eder. Bütün sevgilerin anasıdır. Allah'ı sevmeyen insanın başkalarını sevmesi ihtimal dahilinde değil. Sevginin dağıtım merkezi Allah'tır. Allah kalbinize, ruhunuzun kalbine sevgi adı verilen bir müesseseyi köklü olarak yerleştirmiş. Hiç değişmez. Bütün boyutlarıyla sevgi iç dünyanızda vardır. Ruhunuzun iç dünyasında. Ama dikkat edin, ruhunuz sizden ayrılacak. Öyleyse sevgiyi köklü kılacak başka bir formül bulmanız lazım.

Kardeşlerim, arzu nefsinizin bir afetidir. Sevgi ruhunuzun bir hasletidir. Öyleyse böyle bir dizaynda arzunun da iki yönlü olması söz konusu mu? Evet. Allah'ın istikametinde onun gölgesinde duyulan arzu, şeytanın istikametinde, şeytanın gölgesinde duyulan bir arzu. İkisi birbirinden ayrıdır. Ama kalın çizgilerle arzu dediğiniz zaman nefsinizin bir afetinden bahsediyorsunuz. Sevgi dediğiniz zaman ruhunuzun bir hasletinden bahsediyorsunuz. Ve ikisi aynı şey değildir. Sevginin zıttı, nefsinizdeki asıl sevginin zıttı olan afet nefrettir. Bir insanı sevmeniz de mümkündür, ondan nefret etmeniz de. Allah'ın yoluna girmeden evvel, girdikten sonra geçerlidir. Öyle insanlar vardır ki davranışlarıyla kendilerinden nefret ettirirler. Ama sevgili kardeşlerim, bu başlangıç noktası. Daha ötede nefsinizdeki afetler azaldıkça, düşmanlık afeti, nefret afeti, kin afeti azalacaktır. Azaldıkça seveceksiniz. Nefretin, kinin, düşmanlığın yerini sevgi alacak, hoşgörü alacak ve insanları seveceksiniz. Sevgisiz bir mutluluk oluşmaz sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun mimarıdır. En çok mutlu olan insanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Bu insanlar bu sevgiyi nasıl elde etmişler? Zikirle. Zikirleri arttıkça nefslerindeki öfke, kin, kıskançlık, nefret, düşmanlık adım adım erimiş, erimiş, erimiş, erimiş. Daimi zikre ulaştığında kişi bunların hepsi sıfırlanmış. Yerlerine sevgi gelmiş, hoşgörü gelmiş. Bütün güzellikler yerleşmiş. İşte bütün bu dizaynın muhtevasında hep aynı temel unsur var. Sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği tek şey hepinizin mutluluğa ulaşması. Allah sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. İşte bunu oluşturacak olan dizayna baktığınız zaman bunun omurgasını sevgi teşkil eder. Sevginin de omurgası Allah sevgisidir. Allah sevgisi bütün sevgilerin ötesindedir ve hepsinin doğurucusudur. Başka insanlara karşı sevgiyi doğuran Allah sevgisidir. Bir yanlış inanış. Biz başka insanları sevmekten korkuyoruz. Allah'a karşı olan sevgimiz azalabilir diye yanlış bir düşünce. Siz
Allah'ı seviyorum.

Sevdiğiniz için başka insanları seviyorsunuz. Ve sevmekten çekinmeyin. Her gün biraz daha fazla sevmeye çalışın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilin ki sevmek hayatınızın temelini teşkil eder. Sevin. Her güzel şeyi sevgiyle yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgi hayatınızın temelini teşkil etmeli. Allah'ı sevdikçe, Allah'a karşı sevginiz arttıkça, başka insanları da sevecek, başka insanlara karşı da sevginiz artacak. Allah ile aranızdaki ilişki önce Allah'tan hoşlanmayla başlar. Bir gün boşlukta olduğunuzu hissedersiniz. Bu güne kadar acaba ben niçin yaşadım diye hayatınıza bir göz atarsınız. Ve boşlukta olduğunuzu görürsünüz. Dayanmanız lazım gelen, size yardım edecek bir varlığın mevcut olup olmadığını düşünmeye başlarsınız. O güne kadar belki size hiç anlatılmayan bir tanrı kavramı o zaman aklınıza gelir. Yıllarınız boşuna geçmiştir. Hangi yaşta olursanız olun, aklınız başınıza geldiyse, o zaman sizin için mutluluk başlıyor demektir. Sevgili kardeşlerim, evvela kesin olarak şunu bileceksiniz ki Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Sakın zevkleri mutlulukla karıştırmayın. Zevkler genellikle arzunun sonucudur. Bir tatmin hissi, sonra yeniden açlığa mahkum olmak. Hayatınız böyle geçer. Sadece o tatmini yaşadığınız zaman orada duyduğunuz memnuniyet, haz sizi o zaman süresi içerisinde mutlu olduğunuz neticesine ulaştırır. Mutlu değilsiniz, sadece bir zevki yaşadınız. Zevk biter, yerini yeniden açlığa terk eder. Hiçbir zaman mutlulukla zevk aynı şey değildir. Zevk yaşanır, başlar ve biter. Mutluluk bitmez. Mutluluk hep yaşanır. Öyle bir müessesedir ki gerçek mutluluğa ulaşan bir insan hangi şartların içinde olursa olsun hep mutludur. Allah Teala o kişinin içindeki bütün sıkıntı oluşturacak olan başkalarının yanlış davranışları sebebiyle oluşan tortuyu derhal o kişinin üzerinden alır. O kişi bu sebeple hayatının her dakikasında mutlu bir insandır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuzun sırrı Allah'ı sevmektedir. Ne kadar mutlusunuz, ne kadar Allah'ı seviyorsanız. Öyleyse nefsinizin sevgiyle dolması nerede tahakkuk eder? Daimi zikirde tahakkuk eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi sevgiyle dolar. Daimi zikirden sonrasında sevmenin dört aşamasından dördüncüsüne ulaşacaksınız.
Allah sevgisi dört aşamadan oluşur. Evvela Allah'a karşı, bir hoşlanma ile başlar manevi hayatınız. Allah'tan hoşlanmaya başlarsınız. İkinci safhada Allah'ı seversiniz. Üçüncü safhada Allah'a daha büyük sevgiyle bağlanırsınız. Yani Allah'a aşık olursunuz. Dördüncü safhada ise hayranlık vardır. Öyleyse Allah'tan hoşlanmaya başlayan insanın göstergesi nedir? Sadece Allah'tan hoşlananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gösterge, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve bu hoşlanma müessesesi sevgiye ne zaman dönüşüyor? 14. basamakta mürşidimize ulaştığımız zaman, önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman, bizi Allah'a çeken bir sevginin, çekici unsurunun muhtevası içinde ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın sözü vardır: kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Allah kimi kendisine ulaştırır? Söze dikkat edin. Seven sevdiğine koşar. Bunun manası bize aittir. Allah'ın kullarına aittir. Allah'ı seven biz kullar Allah'a koşarız. Ve Allah da sevdiğini kendisine ulaştırır. Evvela Allah Teala bize Allah'a ulaşma emrini veriyor. Bu emrin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşma emri Allah'ın temel emri. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir ve onlar ulaşmaz. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala kulunu seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsın diye seçiyor. Öyleyse Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ister. İster ve bunu kesinlikle karşı çıkmayacağı, o güne kadarki davranışlarından belli olanlar için tatbik mevkine koyar. O noktaya gelemeyecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemez başlangıçta, bilmediği için. Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, kendisi Allah'ın yoluna asla girmeyecek olan, başka insanları da Allah'ın yolundan döndürmeye çalışan tağutu, insan ve cin şeytanları Allah Teala seçmez. Tağut kimdir? İnsanları Allah'ın yolundan caydıran, Allah'a ulaşmaya mani olanlardır. Tağut, insan ve cin şeytanlar onlara fuhuşla ve münkerle emrederler. Ve bir kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde tağutun üzerindeki hükümranlığını ortadan kaldırır. İşte
Allah'ı sevenler onlardır ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve aradaki engeli kaldırmışlardır aradan. Bu konunun başlangıcı. Şimdi seven, sevdiğine koşar kaidesi gereğince, bu kişinin ruhu sevdiğine, gerçek sahibine dönüyor. Bizde sadece bir emanet. Öyleyse sevginin başladığı yer, sevdiğine koşmaya başladığı yerdir. Yani hoşlanma müessesesi kesin bir sevgiye adım adım dönüşüyor. Ama 14. basamakta Allah'a doğru yola çıkan bir ruhun muhtevasında mutlak olarak o kişinin sevgisi vardır. Nefsin kalbinde sevgi oluşmuş mudur? Hayır. Henüz sıfırdır. Ruhun kalbi ise bütünle sevgi doludur. Sevgi dolu olan o kalp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Geriye bıraktığı mirasta sevginin sadece başlangıcı vardır. Nefsin kalbindeki sevgi sadece başlangıç noktasındadır. İşte nefsin kalbindeki sevginin artışı yol boyunca devam edecektir. Artan hoşlanmak değildir. Artan net olarak sevgidir. Her basamakta %7 artan bir sevgi halesiyle kişi nefsinin kalbinde sevgi, nefret afetinin yerinde %51 sevgi oluşturan bir hüviyete ulaşmıştır. Öyleyse buradaki muhteva sevginin kalbe yerleşmesidir. Ne ölçüde yerleşecektir? %1, sadece bir haslette %51 yerleşecektir. %49 fazıllardan oluşan, %2 rahmetten oluşan bir bütün kalp dizaynı içerisinde hasletlerden sevgiyi gene aynı paralelde, sevgi paralelinde alan nefsimizin kalbindeki nefret veya düşmanlık bunun değiştiğini, sevgiye dönüştüğünü görüyoruz. Ve sevgi nefsimizin kalbinde başlangıç noktasından nefret afetinde %50'den fazla sevginin oluştuğunu görüyoruz Allah'a ulaşana kadar. Öyleyse ondan evvel seven kişi neyle sevmiştir? Ruhunun kalbindeki sevgiyle sevmiştir. Öyleyse ruhun kalbindeki sevgiyle sevme müessesesi Allah-u Teala'nın indeki dizaynda hoşlanmanın ötesine geçmiyor. Çünkü Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık ve onu esferi safiline reddettik. İstediği sevgi adı verilen sistemin devamlı bizde kalacak olan nefsimizin kalbinde yeşermesidir. Öyleyse sevginin başladığı yer nefsimizin kalbinde başladığı yer Allah için önemlidir. Ve sevgi bizi Allah'a ulaştırır. Bu ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması işleminden sonra sevgimiz aşka dönüşür. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı aşkın devam ettiği bir müesseseyi ifade eder.
Sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir ise aşkın ötesidir. Hayranlığın başladığı yer hikmettir. Hikmetin ötesi hayranlığın en üst seviyesidir. Hikmetin ötesi Allah'ın zatının görülmesiyle hayranlığın en üst noktaya ulaştığı safhadır. Öyleyse hayranlığın başladığı ulvi makamı, sonraki ihlas makamı, sonra salam makamının ilk dört kademesi, kademe kademe hayranlığı arttıran bir müessesidir. Hayranlığın ifadesi nefsimizin kalbindeki müzeyyen olma standartlarıdır. 19 kademede oluşan, 19 mertebede oluşan bir hayranlık bizi bütünüyle kapsamına alır. İrademiz Allah'a teslim edildiği zaman 19. mertebede tamam olur. Hayranlık giderek artar. Son merhalesinde ezeli sevgili görünür. Hayranlığın son mertebesi Allah'ın zatını görmekle tahakkuk eder. Allah'a en çok hayran olanlar Allah'ı görenlerdir. Ve Allah'a göre gerçek hayran olmak odur. Allah'ı görmekle tahakkuk eden bir müessese. Ama aşkın ötesinde var olan şey hayranlıktır. Hayranlığı gerçek anlamda ne zaman yaşarsınız? Gerçek anlamda kalp gözünüz açıldığı zaman, kalp kulağınız açıldığı zaman, Allah'la tezekküre başladığınız zaman sırlar birer birer açılacaktır. Hikmet sahibi olacaksınız. Aynı zamanda hayrın sahibisiniz. Ama Allah'ın sizin için açtığı ufuklar sizden üstün olan, sizi yaratan Allah'ın vasıflarını sergiler. O vasıflara dikkatle bakın ki her zaman bir hiç olduğunuzu, onunsa her seviyede mükemmel bir bütün olduğunu, tamamileşmiş, hiçbir eksiği olmayan bir bütün olduğunu, onu tanıdıkça bütünlüğün muhtevasına daha çok girdiğinizi, tanıdıkça hayranlığınızın arttığını yaşayacaksınız. Hikmet kademesi baştan aşağı hayranlıktır. Hikmetin ötesi ise hayranlığın son noktasına ulaşmasıdır. Ona da hayranlığın ötesi diyebilirsiniz. Allah'ı gördüğünüz zaman hayranlığın ötesine geçersiniz. Ama Allah-u Teala'nın asıl hayranlık dediği nokta orasıdır. Allah'a göre bizim Allah'a hayran olduğumuz yer, bize göre hayranlığın ötesine geçtiğimiz yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayranlık Allah'ı tahkiki imanla yakaladığınız zaman başlayan bir müessesedir. Aslında tahkiki imanın başlangıcı cezbedir. Sizin dışınızda bir varlığın, bir gücün sizi şiddetle sarstığını yaşarsınız. Siz isteseniz gelmez cezbe. Ansızın beklemediğiniz bir anda sizi yakalar. Anlarsınız ki sizin isteğinize bağlı bir olay değil. O Allah'a ait. O zaman tahkiki iman başlamıştır. İşte tahkiki imanın gerçekleştiği, büyük sıfatlarda gerçekleştiği noktadan evvel de tahkiki iman başlar. Belki kişisel hayranlık o noktada da başlayabilir. Sevginin içine
tahkiki imanla hayranlık karışabilir. Ama aslında hayranlığın başlama noktası Allah'ın söylediklerini işitmeye başladığınız, Allah'ın gösterdiklerini görmeye başladığınız noktadır. Bu irfan müessesesidir. Hikmet sahibi olmayanlarda da hayranlığın başlangıcı söz konusudur. Öyleyse hayranlık müessesesine baktığınız zaman sizde olanların hepsinin sahibi olan mukayese kabul etmez bir şekilde sizden üstün olan yaratıcıya duyduğunuz hissiyat söz konusudur. Siz hiç kimsenin kalbine, kalbindeki göze bir şeyler gösteremezsiniz. Siz hiç kimsenin kalbindeki kulağa bir şeyler ulaştıramazsınız. Ama o gösterir ve ulaştırır. Hangi açıdan değerlendirirseniz hayranlıkta orada bir sıfır olduğunuzu, Allah'ınsa o yeni farkına vardığınız konuda da mükemmeli temsil ettiğini, eksiksizliği temsil ettiğini yakalarsınız. Bir hiçlik müessesesi hayranlığın kesin işaretidir. Bir hiç olduğunuzu asıl Allah'a hayran olduğunuz zaman anlayacaksınız. Onunla güç bulacaksınız. Onunla kuvvet bulacaksınız. O size sahip çıktığı kadar güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Onsuz bir hiç olduğunuzu, kocaman bir sıfır olduğunuzu, bütün boyutlarda idrak ettiğiniz nokta, işte o hayranlık noktasıdır. Öyleyse hayranlığın belki de gerçek ölçüsü seviye farklılığıdır. Altta olan, mağdun olan, üste olan, mafevk olana hayran olur. Hayranlığın ölçüsü budur. Eşit seviyette bir hayranlık söz konusu değildir. Aşağıda olan, yukarıda olana hayran olabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden Osmanlı'ya hayranız? Bugün içinde yaşadığımız şartlar, Osmanlı'nın yükselme devresindeki şartlarla eşit değil. Onlar toplum olarak bizim bugün sahip olduğumuz toplum yapısının çok üzerinde bir varlığı sergiliyorlardı. Bütün dünyaya örnektiler. Tabiatıyla Allah'a hayran olmakla başka hayranlık sahaları birbiriyle mukayese dahi edilemez. Ama hayranlık deyince farklılıkları dikkatinize sunmak istiyorum ki hayranlıkta eşitlik yoktur. Aynı seviyede olan iki varlık birbirine hayran olmaz. Birbirini sever, birbirine aşık olur. Ama eğer birisi yukarıdaysa hele hele erişilmesi güç bir noktadaysa Allah'ın insanlarla olan ilişkisinde olduğu gibi layık olmayan hiçbir zaman Allah'a erişemez. Allah'ın sırrına vakıf olamaz. Öyleyse hayranlığın bir başka göstergesi de Allah'ın açtığı sırlar, yani yerlerin ve göklerin melekûtudur. Melekût boyunca hayranlık artar. Evvela
yerin melekutu 7 tane vasıf şartıyla beraber gelir. Sonra 7 kat gökler, göklerin melekutuna sahip olursunuz. Her kademede bir basamak daha hayranınız artar.

Daimi zikre ulaşmak. Hikmetin simgesidir. Ama hikmetin asıl gösterdiği melekûttur. Yerlerin ve göklerin melekûtu, bu hayranlığın da ifadesini taşır. İşte sadece yerlerin ve göklerin melekûtuna sahip olan kişiler, melekûtun son noktasında o melekût alemleri, o melekûtu, o sırları yerlerdeki ve göklerdeki sırları gösteren Allah'a adım adım hayranlık duyulur. Ve melekûtun sonu, melekûtu yaratanın sırrıdır. Son sırrın sahibi Allah'a en çok hayran olandır. Bu seviyedeki hayranlık da üç safhaya, üç ayrı özellik gösterir. İrşad makamının sahipleri en alttadırlar. Her kavimdeki Resuller onlardan daha ötedirler. Bütün insan adı verilen mahlukların içinde en üst seviyede Allah'a hayran olan ise her devirde o devrin huzur namazının imamıdır. O bütün namazlarını kılarken aslında oradadır. Orada hisseder kendisini. Rabbi ile baş başadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi öyle bir sevgidir ki kendinizi tükettikçe yerine onu koyarsınız. Kendinize olan sevginiz azalacaktır. Allah'a olan sevginizin çoğaldığı kadar. Evvelce kendinize vasfettiğiniz pek çok vasfınızın, affedersiniz, hiçbir vasfınızın size ait olmadığını yakalayacaksınız. O zaman sahibiniz olan Allah'a lazım gelen boyutta hayranlık duyacaksınız. Sizi yaratan, bütün o vasıflarla donatan O'dur. İşte o vasıfların sahibi olan sizler, sevgili kardeşlerim, o vasıfları sizlerde oluşturan sahibinize, Allah'a adım adım hayranlık duyacaksınız. Hayranlık vasıtalarını size teslim eden gene O. Vücudunuzu size teslim eden O. Nefsinizi size teslim eden O. Ruhunuzu size teslim eden O. Bütün bu yerlerin, göklerin ve zatının melekûtunu, yerlerin ve göklerin melekûtunu ve melekûtu yaratanın sırrını size gösteren Rabbinize hayran olacaksınız. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her alanda merhaleler, merhaleler, merhaleler. Hayranlığın başladığından bitişine kadar geçen safhada tam 19 tane safha geçiyor.
hayranlığınız 19 safhada neticeye ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aramıza geldiğimiz noktadan itibaren sırlara ehil olmak konusunda adım adım hedeflere gidiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, bu söylediğimiz konuların hiçbirine dahil olamaz. O hep tağutun, insan ve cin şeytanların esiri olarak yaşayacaktır. Ona hep münker ve fuhuş emredilecektir. Ve o da nefsindeki tabii afetler sebebiyle hayatı boyunca onları işleyecektir ve de onları bir marifet zannedecektir. Allah'ın güzelliklerinden haberi bile olmadan bir dünya hayatı geçirecektir ve öldüğü zaman aklı başına gelecektir. Neler kaybettiğini o zaman anlayacaktır. İşte o zaman Firavun'un British Museum'daki cesedine ibretle bakacaktır. O Firavun ki herkese ben Allah'ım diyordu. O Firavun ki ben başka bir tanrıya inanmam, ben kendim tanrıyım diyordu. Ama öldüğü zaman Allah Teala onun kalp gözünü açıp da zatını gösterdiğinde Firavun'un söylediği şey aynen şöyleydi. Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya döndür. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Allah Teala artık görüşünü açtık. Bu görüşle sana sırlarımızı açıklamış olduk. Tekrar geriye dönüşün mümkün değil. Ama dünyada yaptığın onca zulmün karşılığı olarak bu mağrur cesedi bana secde ettiğin şu vaziyette bırakacağım ve gelecek nesillere ibret kılacağım diyor Allah Teala. Ve Firavun'un secde halindeki cesedi en az 3000 yıldır vücutta hiçbir eksiklik olmadan, hiçbir tahnit izi mevcut olmadan aynen duruyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ı sevmeyenler, o gün, öldükleri gün bu ibreti yaşayacak olanlardır. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini, şu dünyada yaşadıkları sürece ne kadar büyük fırsatlar kaçırdıklarını, dünyada zevk zannettikleri şeylerin, mutluluk zannettikleri şeylerin kendilerini mutlu etmediğini ancak o zaman öğreneceklerdir. Şeytan hiç kimsenin dostu değildir. İnsanlar İnsan ve cin şeytanlara, tağuta dost olurlar. Ne diyor Allah Teala? Vellezine keferu evliya ümmü tağute. Onlar ki kafirdirler, tağutun dostudurlar. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar.
yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar tağut tarafından onların kalpleri nurdan zulmete götürülür diyor Allah Teala. Her geçen gün kalpleri kararırak yaşarlar. Allah'ı hiç sevemeden, belki insanları da sevemeden, sadece sevgisiz, nefrete dayalı bir ömür yaşayarak şu dünyada hayatlarını tüketirler. Nefslerinin kalbine bir damla sevgi girmeden bu dünyadan ayrılacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgisiz bir hayat geçirmek, bir ömrü boşuna tüketmek veya Allah'ı sevmek, insanları sevmek, sevgi üzerine dayalı bir mutluluğu yaşamak. Sevgi mutluluktur. Nefret huzursuzluktur. Nefret eden insanlar huzursuzdurlar. Sevmek Allah'la, nefret şeytanla ilişkilidir. Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca sevmek şiarınız olsun. Hedefiniz olsun. Allah'ı sevin. Allah'ı severseniz, Allah'ı sevebilirseniz herkesi seveceksiniz. Ki sevgi hayatınızın yön göstericisi olacaktır. Allah'ın sizden istediği şey mutlu olmanızdır. Mutlu olmanın kapısında sevgi bekler. Cennetin kapısı sevgi anahtarıyla açılır. Seven insan Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dilemekse cennetin anahtarıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah her zaman sizinle beraber olmak ister. Her zaman sizleri en güzel standartlara ulaştırmak ister. Mutluluk hepinizi ulaştırmak istediği hedeftir. Ama bu Allah'ın hedefidir. Ve sizin iradenizin bu hedefe paralel bir yön kazanması halinde fonksiyonel olur. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz, sonraki kademelere de geçemezsiniz. Allah sizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Elbette diliyor. Mutlak olarak diliyor. Dilediği kesin. Onun o dileğine pozitif cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, işte o Allah'a karşı bir boşlukta değildir. Allah'tan hoşlanıyordur. Sevginin başlangıcındadır. Bu başlangıç yönelme boyunca devam eder. Yani Allah'tan hoşlanma, sevgiye dönecek olan bir ön sevgi, hoşlanma. Sonra sevmek gelir. Sonra aşık olmak, sonra da hayran olmak. Ve Allah'ın istediği şey hepinizin Allah'a hayran olmasıdır. Üst boyutta Allah'ın verilerini, sizler için hazırladığı bütün güzellikleri almanızdır. Allah-u Teala hepinizden bunu ister. O şerefe layık olmanızı, Allah'a hayran olmak şerefine. Sevgili kardeşlerim,
şu dünya var ya, yaşanacak bir yer. Hele Allah'ın sevgilisi olabilirseniz. Unutmayın, sevgi sevgiyi çeker. Siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin üzerindeki sevgisi kat kat artacaktır. Siz Allah'ı bir ünite sevin, Allah sizi en az 1000 ünite sever. 2 ünite sevdiğiniz zaman Allah'ın sevgisi 2000 üniteye çıkar. 3 ünite sevdiğiniz zaman Allah'ın sevgisi 3000 üniteye çıkar. Öyleyse hangi birimle harekete geçerseniz gidin, biz asgari rakam koyduk. 1000 kat diye, binlerce kat fazla sever Allah Teala sizi. Allah'ın sevgi hazineleri tükenmez. Öyleyse Allah'ı sevin ki sevilesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ı tanıdıkça, Allah'ı sevmeden geçen geçmiş günlerinize bakarak hep hayıflanacaksınız. Yazık etmişim hayatımın bunca yılına diye hayıflanacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği gelin paylaşalım diyorum. Allah'ı sevin. O sizi zaten seviyor. Ama onun artan sevgisine muhatap olmak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuğa çıkın. Allah'a yaklaşma yolculuğu, ulaşma yolculuğu, önce yönelme, sonra ulaşma, sonra sevme, ulaşma boyunca sevme, sonra hayranlıktan evvel aşık olma ve nihayet Allah'a hayran olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Ama anlatılamıyor ki, anlatılamaz ki. Kelimeler buna bugüne kadar hiç yetmedi. Bundan sonra da yetebileceği umulmaz. Ama sevmek Allah'ı yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah Teala tarafından çok ama çok sevilmenizi, pek çok sevilmenizi, en üst seviyede sevilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: İnşallah başlayalım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz Allah'a kul olmak. Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayeti kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni İlla liyabudun buyuruyor. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan Allah'a kul olmak. Öyleyse kul olmak nedir? Zaten insanlar yaratılıştan itibaren Allah'ın kulu değil mi? Evet, yaratılış olarak bütün insanlar Allah'ın kulu. Öyleyse böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeye söylediklerini hatırlayalım. Ne diyordu? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, yaratılış olarak hepimiz Allah'ın kuluyuz. Siz de Allah'ın kulusunuz tabii. Ama Allah Teala'nın kulluk dizaynı başka bir hüviyet sergiliyor. Ve Allah Teala insanları çeşitli kulluk kademelerine ayırmış. Fizik standartlarda gerçekleşmeyen, yani kuvveden henüz fiile geçmeyen bir başlangıç noktası var kulluğun. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlayan bir kuvve halindeki, düşünce halindeki kulluk ya da kulluğa hazırlık. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, amenü olduğunuz an. Amenü olduğunuz an, düşünce sisteminizde ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kararlısınız. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve inanmışsınız ki Allah vardır. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmak da bütün insanların üzerine farzdır. Ve siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza inanıyorsunuz. Böylece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp evvap kulluk kademesine ulaşacağınıza inanmak. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye söylediği noktada onun ruhu Allah'a ulaşmıştı. Mağarada Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuştu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılmıştı.
Şura İslam ona çok zikri emretmişti. Ve zikir Allah-u Teala'nın emriyle devamlı arttırılıyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulluğun bütün kademelerini geçti ve kendisinden başka hiç kimsenin ulaşamayacağı tasarruf kulluğuna da ulaştı. Öyleyse takva muhtevası ile kulluk muhtevası birbirine çok benzeyen bir standart takip eder. ...28 basamaklı bir dizaynın hangi noktasında takva söz konusuysa aynı noktasında kulluk da söz konusudur. Takva bir keyfiyettir. Yaşanır. Ve Allah-u Teala 28 basamak içerisinde insanlarla olan ilişkisinde insanları aminu der kulluğu, müminler kulluğu, evap kulluk, muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu veya ahsen kulluk. İrşad kulluğu ya da azim kulluk ve bir hakkın kulluk olmak üzere 7 kademede oluşturur. Bütün insanlar için bu 7 kademe söz konusudur. Ama tasarrufta olan devrinin onun için bir üst kulluk söz konusudur. Tasarruf kulluğu.

takvalara baktığımız zaman aynı olayları görüyoruz. Evaplar takvası, müminler takvası,

düşünelim. Biz kişi ruhunu daha Allah'a ulaştırmadan, Allah'a teslim etmeden evvel Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse Allah'a ulaşması mümkün değildir. Eğer dilemişse bu istikamette bir yerlere doğru kişi yönlendirecektir kendisini. Dilemiş, Allah-u Teala'dan 10 tane insan alacaktır. Müşriğine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Ve ruhunun teslimi için başlangıç noktasına gelecektir. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır ve nihayet iradesini Allah'a teslim edecektir. Aynı kademelerde 28 basamağın aynı noktalarında kulluk, aynı noktalarında amenü olmak, aynı noktalarında takva sahibi olmak, aynı noktalarında Allah'a teslim olmak söz konusu. Öyleyse konumuz Allah'a kul olmak. 28 basamaklık bir süreç içerisinde bunun nasıl dizayn edildiğine beraberce bakalım. Bu muhtevada birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak herkesi birbirinden ayıran bir özellik taşır. Çünkü eğer Allah-u Teala bir insanı seçecekse seçtiği basamak ikinci basamaktır. Bu ikinci basamaktaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın insanları seçmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya Allah insanı seçer ya da seçmez. Kalbinde zevk olmayan insanları seçer. Yani insanların arasına nifak sokmak istemeyenleri seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. İki. Kalbinde maraz, hastalık olmayanları seçer. Allah'a isyan etmeyenleri seçer. Böylece Allah'ın bir seçim standardı var. İşte böyle bir süreç içerisinde bir insanın seçilmesi söz konusu, bu ikinci basamaktır. Henüz kişi Allah'a kul olmak konusunda ilk adımı atmadı. Ne yazık ki seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Allah'a yönelenler Allah tarafından kulluğa ulaştırılacaktır. Öyleyse ikinci basamakta bir takım insanlar seçilmiştir, bir takım insanlar seçilmemiştir. Seçilmeyenlerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Seçilenlerin de hepsinin cennete gideceği konusunda bir garanti vermiyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın bu seçtiklerinden, Allah'ın devamlı imtihana tabi tutması neticesinde insanlar kendileri de öğrenirler kendilerini. Allah da onlara kendilerini tanımaları için bu imtihanları geçirtir. Onları musibetlerle imtihan eder. Böyle bir standartta musibetlerle

imtihan olma sonlarında insanların bir kısmı Allah'a isyan eder. Bir kısmı imtihanı kaybeder. Kimler kazanır? Bakara 156 cevap veriyor. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte diyor Allah Teala hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Öyleyse musibetlerde Allah'ın seçtikten sonraki musibetlerinde bu görüşe sahip olanlar, mutlaka Allah'a dönmeye kararlı olanlar, onlar hidayete erecek olanlardır. Yani üçüncü basamağa geçenler onlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a yönelenlerdir. Allah Teala diyor ki Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Dördüncü basamaktaki olay, üçüncü basamakta bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah o kişinin kendisine ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Üç tane faktör. Ve aynı anda Rahim Esması'yla tecelliye başlar. Rahim Esması'yla tecelli Allah'ın birinci ihsanıdır. Ve bu tecelli 10 tane ihsan vücuda getirecektir. İhsanın birincisi de zaten Rahim Esması'nın tecellinin başlamasıdır. Birinci ihsan. İkinci ihsan Allah gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Dördüncüsü kalbimizdeki ekinleti alıyor. Beşincisi kalbimize ihbat koyuyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bizler, biz insanlar, Allah'tan 7. basamakta 5 tane ihsan almış oluruz. Allah'ın 6. ihsanı 8. basamaktadır. Evvela kim Allah'tan bu ihsanları almadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen kişi dilediği anda Allah Teala onun kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü anda olay tamamlanır. Kişi ilk kulluğun sahibidir. Bu kulluk imajiner hüviyette bir kulluktur. Kuvve hüviyetindedir. Fiile dönüşmemiştir. Kişi fiili olarak aksiyonlarının neticesinde Allah'a kul olmamıştır. Sadece düşünce safhasında bir ön kulluk söz konusudur. Ama Allah'ın kulluğunun başlangıcıdır. Nasıl bu safhadaki
insanların kulluğuna aminuler kulluğu, nasıl bu safhadaki insanların takvasına aminuler takvası diyorsak, bu safa ameni olunan safaysa,

Bundan sonraki safhada daha öteye geçmek söz konusu. Üçüncü basamakta vücuda gelen aminular kulluğu kişiyi derhal yedinci basamağa ulaştırır. Allah'ın arka arkaya verdiği bütün insanlar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Demin saydığımız her husus birkaç dakika içinde gerçekleşir. Bu birkaç dakika içindeki gerçekleşmeye sadece yedinci basamağa ulaşmakla kalmıyoruz. Ondan sonrakiler de ondan sonraki birkaç dakika içinde gerçekleşecektir. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Ve kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekizinci ve dokuzuncu basamaklar. Ve Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Onuncu basamak. Sonra o kişi zikir yapacaktır. 11. basamak. Allah'ın katından gelen rahmet ve fazladan her ikisi de kalbe ulaşacaklar. Ama kalp mühürlü olduğu için kalpten içeriye giremeyecekler. Ama rahmet partikülleri sızacaktır kalbin içine. İşte bu sızıntıyla nefsin kalbinde %1 veya en çok %2 nur birikimi gerçekleşebilir. Bu gerçekleştiği zaman kişi huşu sahibi olur. Kişi 12. basamaktadır. Sonra Allah Teala o kişiye talep ettiği zaman mutlaka mürşidini gösterecektir. Çünkü kişi

ve huşu sahibi olanlar için mürşidin gösterilmesi söz konusudur. Onlar için kolaydır diyor Allah Teala, huşu sahibi olanlar için mürşitlerini bizim onlara göstermemiz. Allah Teala mutlaka gösterir. Kişi 13. basamaktadır ve mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. 14. basamak. Gerçekleştirince ne olmuştur? Kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Önünde tövbe etmiştir, el öpmüştür ve tabiyetini gerçekleştirmiştir. Tabi olmuştur. Bu noktadan sonra farklı bir olay başlayacaktır. Allah'ın 10 tane ihsanı söz konusudur burada. 10 ihsan tamamlanmıştır. Ne karşılığında aldı kişi bu 10 tane ihsanı? Bir tek sebeple aldı. Allah'a ulaşmayı diledi. Yani kul Rabbine bir adım attı. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dedi. Bir adım, Allah'ın 10 adım ona atmasına sebebiyet verdi. Allah ona sadece o kişi ben sana ulaşmayı diliyorum dediği için, kesin şekilde Allah'a ulaşmayı dilediği için, buna inanç duyduğu için, sadece bir dilek karşılığı, bir tek adıma karşılık Allah Teala ona 10 adım attı, 10 tane ihsan verdi. 10 ihsanla mürşidine ulaşan, tabiyetini gerçekleştiren kişi ikinci adımı atmıştır Allah Teala'ya karşı. Gitmiştir Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya söylediği mürşide ulaşmıştır ve tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte gururlu, kibirli insanların yapamayacağı şey bu nokta. Onlar üstünlüğü kendi kafa yapılarına göre değerlendirirler. Ama üstünü Allah tayin eder. Üstünlük nişanesi Allah'a aittir. Öyleyse en üstün olan takvaca en üstün olandır. En üstün olan devrin imamıdır. En üstün takvanın, tasarruf takvasının sahibi olan tek kişidir. Öyleyse üstünlüğün miyarı insan aklı, insanın sezişi, insanın kanaati değildir. Üstünlüğün miyarı Allah'a aittir. Ve mürşidine ulaşan kişi için tabiyet gerçekleştiğinde Allah'ın ona tam 10 tane ihsanda bulunması söz konusudur. Bu nokta ikinci kulluğa ulaşma noktasıdır. Bu noktanın en önemli özelliği kişinin Allah'ın ölçülerine göre mümin olmasıdır. Yani Allah'a inandığı için mümin olmak değil, kalbinin de mümin olmasının gerçekleştiği yerdir. Kalbine Allah Teala burada imanı yazacağı için. İşte burada Allah'ın verdiği 10 tane nimetin birincisi, devrin imamının ruhu 10 insanla tabi olan kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alır, kalbinden alır ve kalbinin içine iman kelimesini yazar. 4 tane nimet oldu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Kişi mümin oldu.
Yani ayet-i kerimeyi hatırlayın. Onlar ki biz müminiz derler diyor Allah-u Teala dilleriyle ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Onları mümin saymayız diyor. O kafirler mümin değildirler diyor Allah-u Teala. Ağızlarıyla mümin olduğunu söyleyen insanın kalbine Allah imanı yazmadıkça onlar mümin sayılmıyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala kalbinin içine imanı yazdığı zaman kişi mümin oluyor. Beşinci nimet Allah Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Altıncı, yedinci ve sekizinci nimetler üç hidayetle ilgili. Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücut şeytane kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesine başlar. Ve 6, 7 ve 8. nimetleri Allah-u Teala'nın. 9. nimet Allah-u Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başlar. Ve nefsin 7 kademesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri boyunca o kişiye 1'e 100'den 1'e 700'e kadar nimetlerini yükseltecektir Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri bu dizayn üzeridir. Allah'ın 10. nimeti o kişiye rahmetle faz partiküllerinin yanında rahmetle salavat partiküllerini yani nurlarını da göndermeye başlar. Burası kişinin mümin olduğu yerdir. Burası müminler kulludur. Ve fiili anlamda bir kulluğun başlangıç noktasıdır. Kulluk, Allah'a kul olmanın fiili safhası burada başlar. Ruh, Allah'a ulaşarak Allah'ın kulu olacaktır. Fizik vücut, ahsen olarak fizik vücudu ahsen olan bir kişinin dizaynında bu kişinin fizik vücudu Allah'a kul olacaktır. Daha sonra nefsin Allah'a teslimi noktasında nefsi Allah'a kul olacaktır. Öyleyse üç kulluğun da başlangıç noktası burasıdır. Ama bitiş noktaları farklıdır. Böylece kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Bu noktadaki kulluğun adı müminler kulluğudur. Burada kişi mümin olmak şerefine eren ve kulluğa adım atan birisidir. Yani şu noktadaki kulluk gene kuvveyle fiil arasında bir noktadadır. Ama fiiliyatın kuvveden çıkıp fiile başlamanın başlangıç noktası da burasıdır. Öyleyse şöyle söyleyebiliriz. Aminüler kulluğunda tamamen kuvve platformunda, düşünce platformunda, imajiner planda bir kulluk vardır. Ama müminler kulluğunda fiili kulluğun başlaması söz konusudur.
Kulluk fiili olarak burada başlar. Kişi burada fiilen kul olmamıştır daha Allah'a. Ama fiili kulluğun başlangıç noktası burasıdır. Müminler kulluğu. Kişinin yaptığı nefs tezkiyesi, nefsinin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimini gerçekleştirir. Bu kişi %7 nur birikimiyle nefsi emmareyi tamamlar. Ve ma uberru nefsi le emmaretin bisuri illa ma rahime rabbi diyor Hazreti Yunus, Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Nefsi, emmare nefsin şerri emrettiği kademe. %7, nefsin %7'si artık şerri emretmiyor. Hatta ikide %2 rahmet birikimi %9'u. İkinci defa biz şimdi fazılların birikimine bakıyoruz. Nefsin kalbinde ikinci defa iman kelimesinin etrafında Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazıllar biriktiğinde nefsi devam edilir kişi. Nefsini levmediyor, kınıyor. Suçluyor. Ve ruh her %7'nin birikiminde bir gök katı yükselecektir. Nefs-i emarede kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Vücuttan ayrılmıştır. Nefs-i levamede ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkimeyi ifade eder. Nefs-i mülkimede %7 nur birikimi artacaktır. Ve ruh üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşacaktır. Artık Allah'ın kendisine verdikleri onun için yeterlidir. Daha ötesini kişi istemeyecektir. Talep etmeyecektir. Allah'ın kendisine verdikleri açısından doyuma ulaşmıştır. Beşinci, ve ruh dördüncü kata ulaşmıştır. Beşinci defa %7 nur birikimiyle kişi nefsi radiyeye ulaşır, Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiyeye ulaştırır kişiyi. Yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyeye ulaştırır. Ruh yedinci kata ulaşır. Yedi tane gök katını aşmıştır. Yedinci katın yedi tane alemini geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Seyri sülükünü tamamlamıştır. Ruhu ölmeden Allah'a ulaşmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a kul olmuştur. Böylece birinci kulluğa ulaşır kişi. Allah Teala meaba ulaşmak diyor. Allah'ın zatı bir sığınak. Bu sığınak meab adını alıyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kimin ruhu bu sığınağa ulaşır da sığınırsa Allah Teala onlara evvab adını veriyor. İşte insanların evvab olması söz konusu.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Evap Olma müessesesi burada kendisini gösterir.

kişi ruhu meama ulaşıp sığındığı için meama sığınan anlamına evvap kelimesiyle ifade edilen bir vasfa sahip olmuştur. Bu kulluk kademesi kişiyi evvap kul kılar. Allah-u Teala'ya o kişi evvap kul olur. Ruhu Allah'a kul olmuştur. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta tamamlanmıştır. Kişi 3. kulluğun, evvap kulluğun sahibidir. Fiili kulluklardan ilki gerçekleşmiştir. Ruh Allah'a kul olmuştur. Sonra kişi zikrine devam eder. Burada kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %49 olmuştur fazıllar. %2 de huşuda kazanılan rahmet partikülleriyle nefsin kalbi %51 nura kavuşmuştur. Bundan sonra kişi velayetin 7 tane makamı boyunca kul olmasını devam ettirecektir. Birinci makam fena fillah makamıdır. Fena fani olmak demek. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. Allah'ta, Allah'ın içinde yok olmak. Bu velayetin, evliyaların birinci makamıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Kişi evvap kullukta devam eder. %61'i geçtiği zaman nefsinin kalbindeki nurlar Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Allah Teala'nın indinde elaik veya sünur adı verilen tahtlardan bir tane Allah Teala ona ihsan eder. Bu nimet olarak verir demek daha doğru. Bu tahtlar boşluktadırlar. Altın tahtlar. Kişi beka makamının sahibi olur. %71 nur birikimine kadar kişi bekadadır. Ne zaman kişi günün yarısından daha fazla zikir yaparsa, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar mutlaka %71'i aşacaktır. Ve kişinin nefsindeki nurlar zühd makamı olan bu noktada günün yarısından daha fazla zikir yaptığı noktada kişinin %81'e yükselecektir. %81'e yükseldiği zaman kişinin fizik vücudu nefsin kalbindeki afetleri hiç dikkate almamaya, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Burası fizik vücudun Allah'a kul olduğu noktadır. Burada fizik vücut Allah'a kul olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a kul olduğu yer, Allah'a teslim olduğu yer burasıdır. Burası 25. basamaktır. Nefsin kalbindeki nurlar %81'den 91'e burada yükselir. Bundan sonra Allah Teala'nın ihsanı o kişiye daimi zikirdir. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, o zaman öteye geçecektir. Ama 25. basamak fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özellik taşır. Burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Muhsin'dir.
buradaki şeye muhsinler kulluğunun sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insanın kulluğu burada söz konusudur.

Bu noktadan sonra kişi daimi zikre olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Ümürleri bak olacaktır. Ve Allah-u Teala ona kalp gözünü ve kalp kulağını mutlaka açacaktır. Daimi zikre ulaşınca ve nefsinin kalbindeki hiçbir afet kalmayacaktır. Kişinin ve kişi daimi zikrin sahibi. Dört özellik. Bunlar da kişiyi hikmet sahibi kılar, ehli tezekkür kılar ve ehli hayır kılar. Ulu'l-Elbab kademesini açtığını nereden anlar kişi? Eğer kalp yüzü açık ve Allah-u Teala ona gökleri gösteriyorsa, birinci gök katını gösterdiği an kişi Ulu'l-Elbab kademesini aşmıştır. İhlas kademesine ulaşmıştır. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve yedinci gök katının yedi tane alemini bu makamda görür kişi. Yedinci gök katının yedi tane alemi bu makamda görülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası muhlisler makamıdır. İhlas makamıdır. Ve kişi burada muhlisler kulluğunun sahibi olur. Allah'a muhlis kul olur. Fizik gücünün Allah'a teslim eden muhsin kul oluyor. Nefsini Allah'a teslim eden muhlis kul oluyor. Nefsin Allah'a teslimi demek, o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir noktaya gelmesi demektir. Nefsinin halis olması demektir. Nefsindeki bütün adetlerin %100 yok olması, yerini faziletlere terk etmesi demektir. Böylece her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir güzelliğin yaşanması söz konusu olacaktır. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Muhlis kul olmuştur Allah-u Teala'ya. Aynı zamanda buna ahsen kulluk da diyoruz. Allah-u Teala'nın bu dizaynında kulluklardan kişi beşincisine geldi. Daha sonra kişi yolunda devam edecektir. Ne zaman Allah-u Teala ona Sitret-i Münteha'yı gösterirse, yedi tane gök katının en sonunda, o zaman kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i Nasuh davetinin arkası, o kişinin ihlas makamını aşması,
salah makamına ulaşması demektir. Salah makamında 4 tane mertebeyi geçecektir bu kişi. Salah makamına giriş, 1. mertebe, o kişinin tövbe-i nasuha muhatap olması ve Allah-u Teala'nın söylediklerini teker teker tekrar ederek Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhu kişinin gerçekleştirmesidir. Ne zaman bir insan tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse o zaman salah makamının 1. mertebesine ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala 2. mertebesinde salah makamının ona salah yolunu verir. 1. özelliği. Bir de onun tabi olduktan sonraki işlediği günahları örter. Salah makamının 3. mertebesinde Allah'ın günahları örtmesinin ötesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini görüyoruz.

0: dizaynda kişi daha sonra kalbi müzeyyen olarak dördüncü mertebeye ulaşıyor. Kalpleri müzeyyen olanların irşada ulaşması söz konusudur. Allah'ın farz kıldığı bir husustur. Ve kim kalbi müzeyyen olursa o bu mertebeye ulaşır. İrşada ulaşır. Burası altıncı kulluktur. Kalbin müzeyyen olmasıyla kişinin ulaştığı yer yeni bir takva kademesidir. İrşada ulaşma kademesi ve yeni bir kulluk kademesidir. Kişi irşada ulaşmıştır. İradesini Allah'a teslim etme noktasına gelmiştir. Bundan sonra kişinin talebi söz konusudur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere Allah'a teslim etmek, Allah Teala o kulun iradesini kendi iradesine bağlar ve kişi bu noktada Allah'ın iradesinin bağlandığı noktada Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığının emrini alır. Öylece kişi irşada memur ve mezun kılınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası yedinci kulluktur. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği son kulluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kullukların hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşadılar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler, sözün asıl olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Demek ki bütün sahabe evvap kulluğun sahibi olmuşlar. Öyleyse bu üçüncü kulluk. Biz birinci kulluğa bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama Kur'an'a göre bunun ispat edilmesi söz konusu. İşte ispatı. Rad suresi 20-21 ve 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak vellezine yasulune ma emarallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşavne rabbehum vellezine sabel ibtigaye ve çerabbehum. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa edenler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler. Ve misaklerini, ruhlarının Allah'a verdiği Allah'a ulaşma konusundaki misaklerini bozmazlar. Yani gerçekleştirirler. Ve onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki birileri böyle yaparmış. Mizakini bozmazmış. Yani ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırırmış. Şimdi onların özelliklerini veriyor. Onlar kötü hesaptan korkarlar diyor Allah-u Teala cehenneme gitmekten. Onların diyor muhtevasında huşun sahibi olmak vardır. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse kimler Allah'a ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ulaştığına göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci kulluk, aminalar kulluğu tamam. Bütün sahabe devrin en büyük, kainatın en büyük müfridine ulaşmışlar, tabi olmuşlar. İkinci safı da tamam. Bu konuda kimsenin zaten bir itirazı yok. Üçüncü safa kişinin ruhunu ulaştırması. Gördük ki demin Zümer 18, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Aminler kulluğu tamam, müminler kulluğu tamam ve bütün sahabe evvap kulluğun da sahibi olmuşlar. Sığınağa hepsi sığınmış. Sonra Allah Teala sahabenin Allah'a fizik vücutlarını da teslim ettiğini söylüyor. Dördüncü kullara da ulaşmışlar. Ali İmran 20. Habibim ve o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinler kulluğuna ulaşmışlar. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Teslim ettikleri Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesindeki deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu muslimin. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi, ey sahabe, siz ölmeyin. Ey sahabe diyor Allah-u Teala, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resulün sözlerine itaat etmeseydiniz, bu sizin için kötü olurdu. Allah'ın lanetine bile vurardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşat kulluğuna da ulaşmışlar. Ve nihayet Allah'ın irşat makamına getirmesi, bütün sahabe oraya da ulaşmışlar. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sahabi kunel evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir kısmı da ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardan mı diyor. Anlıyoruz ki bütün sahabe bir hakkın kulluğunda sahibi olmuşlar. Yedi kulluğun hepsinin sahibi olmuşlar. Yedi kulluğun tamamı burada bitiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamına ait olan kulluksa tasarruf kulluğu, o bunların ötesinde bir olay. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada noktalanıyor. Bu Ramazan akşamında sizlere bu sohbeti yapmak imkanını Rabbimiz bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gâril mahdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: 18. konumuz hikmet. Bir insanın hikmet sahibi oluşu bu söylediğimiz konunun içinde. Daimi zikrin sahibi olmadan hiç kimse hikmetin sahibi olamaz. Sadece daimi zikrin sahipleri hikmet sahibi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah kime hikmet vermişse ona büyük hayır vermiştir diyor Allah Teala. Büyük hayır sonsuz hayırdır çünkü bu kişi kesintisiz bir şekilde ömrü boyunca Allah'ı hep zikredecektir. Ve kopan kavramlardan 19.'su tövbe ve mağfirettir. Artık insanlar bir müşriğinin de tövbe etmeyi, mağfiret etmeyi zül sayıyorlar. İnsanların büyük kısmı eşat makamına karşı bir saygı beslemiyorlar. Hatta ona hakaret etmek için fırsat kolluyorlar. Şeytanın hakimiyetini üst boyutta gerçekleştirdiği bir dünya nizamı var artık. Şeytanın takımı 8 tane uydudan yayın yapıyor bütün dünyaya. Hiç kimse Maharishi'ye karşı bir cephe falan almış değil. Adam şeytanın bütün muhtevasını ortaya koymuş durumda. 8 tane uydudan yayın yapıyor. Allah'ın dostları bizler bir uydudan yayın yapıyoruz diye o uydunun kapatılması için insanlar el birliğiyle bir büyük gayretin sahipleri. Sevgili kardeşlerim görebiliyor musunuz? İblisin, şeytanın dünya üzerindeki hakimiyetini, insanlar ne hale gelmişler? Görüyoruz ki size söylediğimiz bu hususların hepsi eskiden İslam'ın temelini teşkil ediyordu. İslam deyince bu kavramların hepsi İslam'ın temelini teşkil eder. Ama artık bu kavramların hepsi unutulmuş. Ve İslam'dan Kur'an hakikatleri kopmuş durumda. Bakıyoruz Kur'an hakikatlerine. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez deniyor. Öyleyse ki Allah Teala Araf 175'te açık bir şekilde o kendisine ayetler verdiğimiz kişiye bakın diyor dikkatle. Sonra o şeytanla ilişki kurdu diyor. Ama Resul olmayan bir kişiye de Allah Teala pekala ayet indiriyor. Resullerin hepsi peygamberdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberdir diyorlar. Bütünüyle yanlış. Onlar nebilerdir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Demin bu konu geçti. Tam tersine onlar nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Ve konuyu bütünüyle Kur'an'a tam ters bir hüviyete sokuyorlar. Sevgili kardeşlerim bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir vesika yoktu. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdi ve öğretti. Ve o bütün hükümlerini Kur'an-ı Kerim'den verdi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ehli sünnet ve cemaat alimleri çıkıyor ve insanlara Kur'an'ı unutturuyorlar. Bugün bizim üniversitelerimizde din tahsili yapan ister öğrenci olsun ister öğretici hepsi öğrettikleri her şeyi kitaplardan öğretiyorlar. Hiçbirisi Kur'an'dan değil. Ve tabii Kur'an bütün hükümleriyle birlikte Allah'ın kitabı olan Kur'an bugün unutulmuş olan bir kitaptır. İşte bu babta mürşit denilen Allah'a ulaştırmakla vazifeli kimse yoktur diyorlar. Oysa ki Allah Teala irşat makamına mutlaka tabiyeti emrediyor. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesi. İşte bir unsur daha Allah ile kul arasına kimse giremez. Girebilir mi, giremez mi? Bakalım ne diyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Biz diyor insanlardan, onlardan, peygamberlerden değil insanlardan imamlar kıldık diyor. Ve insanları hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık diyor. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık. Yani hidayete erdirici imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse devamı sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın yakin hasıl ettikleri için diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söyledikleriyle insanların uydurduklarının birbirine ne kadar ters düştüğünü görüyorsunuz. Bu kısacık konuşmamızda bütün bu konulara özellikle değinmek istedik. Bir tek CD'nin içinde bunların hepsi bulunsun istedik. İşte bir tanesi de Allah ile kul arasına kimse giremez sözü. İnsanlar böyle söylüyor. Allah ile kul arasına kimse giremez. Allah Teala diyor ki sizinle benim arama diyor ben Resuller tayin ederim diyor. İmamlar tayin ederim diyor. Bunlar peygamber olmayan imamlar. Nereden anladık? Çünkü onlardan diyor Allah Teala onları demiyor. Halbuki Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala daha evvel 72. ayet-i kerimede bahsettiği peygamberlerden bahsettikten sonra Hazreti İbrahim ve onun soyundan gelenlerden bahsediyor. Ve diyor ki 73. ayet-i kerimede onları diyor imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Onlar kim? Peygamberler. Peygamberleri imamlar kıldık. Peygamberler, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar huzur namazının imamları hep peygamberlerdi. İşte buradaki imam hem Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesindeki imam hem de bu söylediğimiz Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesindeki imam her ikisi de İmamdır, huzur namazının imamıdır ama birincisi peygamberdir, ikincisi peygamber olmayan bir Resul'dür. Birincisi peygamber Resul'dür, ikincisi peygamber olmayan bir Resul'dür. İşte Allah ile kul arasına kimse giremez miymiş? Allah Teala diyor, biz diyor sizinle bizim aramıza Resul'ü koyarız diyor. O huzur namazının imamıdır diyor. Ve diyor, sizinle bizim aramızda sizi hidayete ermekle

sükun devresine girecektir. Bu konunun önünde olan kişinin gelecek yıllarda göreceksiniz ki o biziz. Bizim olduğumuzu göreceksiniz. Hiç kimse Allah'ın nurunu söndüremez. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez deniyor. Allah Teala'nın peygamberlerden başkasına vahyettiğini Kur'an açık açık söylüyor. Demin söylediğimiz ayet-i kerime. Onlar diyorlar ki vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte kesilmiştir. Oysa ki Allah Teala Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın annesine Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor. Allah Teala arıya vahyettiğini söylüyor. Nahl suresinin 69. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Zilzal 5'te yerlere, göklere vahyettiğini söylüyor. Kim bize Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edebilir? Allah Teala vahyettiğini söylüyor. Ve Zümer suresinin İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu vahiy müessesesinden bahsediyor. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle diyor. Bütün insanlarla Allah vahiyle konuşur. Ama Allah kimseye peygamberlerden başkasına vahyetmez diye ahkam kesiyor insanlar. Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür diyorlar. Hayır, ölmez. Ruhun vücuttan çıkması kişiyi öldürmez. Şu anda hepinizin, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, ruhu vücutlarınızda ama aynı zamanda da değil. Ruh ne zaman isterse vücudu dilediği an terk edebilir. Kimse de böyle oluyor diye ölmez. Ve zaten ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a dönecektir. Bu bir farz emirdir. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tevettilineyi teptila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Hayattayken bir dönüş. Allah Teala'nın zatına ruhumuzun hayattayken döneceğini ve ulaşacağını söylüyor. Bir de emir bu. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Farz emir. Bunun bir emir olduğunu emir kelimesiyle Allah Teala ifade ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ سَفْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَاَچَّ رَبِّهُمْ diyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler مَا شَيْءِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi بِه۪ ona اَنْ يُسَلَى ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki Allah Teala emretmiş ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı. İşte bu bir farzdır. Emir olduğu için Kur'an-ı Kerim'de emir hüviyetiyle vaz edilen her şey farz hüküm doğurur. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde emrediyor insanlara Allah'a ruhun geri dönmesini. İşte Nisa 53 Allah Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى Allah emanetleri onların ehline emanetler çoğul, çok emanet var ama sahibi tekil onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor.

Dünyada rahat yoktur diyorlar. Oysa ki Allah Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını istiyor ve bir insan için Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen zaman aralığı o kişinin dünya hayatının en mutlu devresini teşkil eder. O devrede Allah'ın mutlak muhafazası altına girer kişi. Üçüncü basamakta mürşidine Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu mutluluk başlar. Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. O kişinin kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin gören, işiten ve idrak eden, irşat makamını gören, onu işiten ve onun irşat makamı olduğunu iddia eden, olduğunu idrak eden bir hüviyete sokar kişiyi. Ondan sonra o kişiye Allah-u Teala furkanlar vermeye başlar. O kişinin kalbine ulaşır, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında kalbine rahmet nuru ulaşır. Ondan sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığında kişiye hacet nevazı kılar, mürşidini sorar Allah-u Teala'dan ve mürşidine ulaşır. Tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. İşte insan hayatının en mutlu devresi 7-8 aylık bir devredir. O devredir. O devrede şeytanla bütün ilişkiyi Allah Teala mutlak olarak keser ve Allah'ın kontrolü altında, muhafazası altında şeytanın hiçbir şey yapamadığı bir muhteşem mutluluk devresi geçirir kişi. Adeta camları açıp haykırmak ister mutluyum diye. İşte o devre, ondan sonra bir de daimi zikir devresi. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman da aynı neticeye ulaşır. Daimi zikirde olan kişi daima Allah'ın ismini zikrettiği için kalbi %100 nurlarla dolmuştur. O kişi iç dünyasındaki kavgayı bitirmiştir nefsiyle ruhu arasında. Bu sebeple iç dünyasında kesin bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmiştir. Bu sebeple mutlak bir mutluluğun sahibidir. Allah ile onun olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Bu sebeple de ayrı bir mutluluğu yaşar. İç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde bu kişi Allah'ın en mutlu insanlarından birisi olur ömrü boyunca. Daimi zikre ulaştıktan sonraki bütün ömrünü dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirir. İş dünyasında kavgayı bitirmiştir. Nefs ile ruh arasındaki. Dış dünyasındaki kavgayı bitirmiştir. Başka insanlarla olan kavgasını, dikkat edin sevgili kardeşlerim, ona herkes düşman olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. Kavgayı bitirmek kendisi açısından geçerlidir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde en üst mertebe Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, eksiksiz ve tam olarak yerine getiren bir Allah dostudur. Derler ki dinde zorlama vardır. Hayır sevgili kardeşlerim, dinde zorlama yoktur. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay femen yekfir bit taguti ve yümin billahi fekat istemseke bil ultrubuska enfisa meneha. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. La ikrahe fid dini. Kim dinde zorlama vardır diyorsa bilsin ki Allah Teala dinde zorlama yoktur diyor. Rüşt yolları ile gay yolları, yani Allah'a ulaştıracak yollarla ve cennete ulaştıracak yollarla şeytana ve cehenneme ulaştıracak yollar birbirinden. Birisi rüşt yolu, irşat yolu, öteki gay yolu, cehennem yolu. Tamamen ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir diyor Allah Teala. Ve kim
Allah'a ulaşmayı dilerse o, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba mürşide sımsıkı sarılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse dinde zorlama yoktur. Mürşide ulaşmak farz değildir diyorlar. Allah-u Teala da Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde defaatle söyledik bu akşam. Sizlere farzdır. Mürşide ulaşmak mutlak olarak farzdır. Allah görülemez diyorlar. Oysa ki Allah'ın bütün nebileri, peygamberler mutlaka Allah'ı görürler. Allah'ın bütün peygamber olmayan resulleri de, veli resuller de mutlaka Allah'ı görürler. Yetmez. İrşat makamını tamamlayan ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra selam makamının 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınan bütün mürşitler mutlaka Allah'ın zatını görürler. Allah'a Allah görülemez sözü bütünüyle yalandır. Göremeyenler böyle bir sözü söylemek gereğini duymuşlardır. Bu Kur'an hakikatlerine uymuyor. Allah-u Teala Allah'ın zatının görüldüğünü açık bir şekilde ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'inde. Onlar Allah'ın katında Allah'a ibadet ederler diyor. Allah-u Teala'nın zatının görülmesi rüyetullah'tır. Allah'ın kalp gözüyle görülmesi mümkündür. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı baş gözüyle görmüştür. Orada Allah'ın katında yaşayan Hazreti İsa görmüştür. Ondan evvel Hazreti İdris görmüştür baş gözüyle. Ama Hazreti Musa baş gözüyle Allah'ı görmeye dayanamayacağı için onu görememiştir bütün isteğine rağmen. Ama Allah-u Teala kalp gözüyle mutlak olarak görülür. Hiçbir engel yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de mutlaka Allah'ın zatını görür. Allah'a ulaşılamaz derler. Biliyorsunuz ki insan ruhu her halükarda ölümden sonra o kişi ölünce Allah'a geri dönecektir. Ama kişi dünya hayatını yaşarken de ruh vücuttan ayrılarak seyri sülük adlı bir olayla 7 tane gök katını aşar. Devrin imamının dergahında yapılan bir yolculukta 7. gök katında 7 tane alemi geçen, sitetli müntahaya ulaşan herkes Allah'ın zatına mutlaka ruhunu ulaştırır. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, her yer ne kadar hurafelerle doldurulmuş. Allah Teala zatına çağırıyor. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Emanetlerini Allah'a teslim etmeni Allah sana emreder diyor. 1. emanet ruhumuz. Allah Teala'nın daha evvelde geçti konu. Allah Teala'nın açıklaması Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmış. Ve Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tevettilelehi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dönüp ona ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz sözü baştan aşağı bir hurafedir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok hurafe dinimize girmiş ve Allah'ın bütün hakikatlerini 1 saatten fazladır, 1,5 saate yakın bir zamandır sizinle konuşuyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın hakikatlerini anlatıyoruz. Görüyor musunuz? Hiçbirisi
Kur'an'ı yansıtmıyor. Tam tersine şeytan Kur'an hakikatlerinin tam tersi olan bütün hurafeleri din adına İslam alemine kabul ettirmiş durumda. İşte bu sebeple bu devrin en üst seviyedeki mücahidi biziz. Bütün bu hurafelerle, üstelik de bütün insanlara karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü herkes bu hurafelerin doğru olduğunu zannederek bize cephe alıyor. İspat etmemiz de onlara pek bir şey ifade etmiyor. Kendilerine ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinden bu tarafa öğretilen, Kur'an'a tamamen ters düşen hurafelerin, şeytanın İslam alemini nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değiller. Doğru bildiklerini zannediyorlar. Şu noktaya kadar hep bütün söylediklerinin yanlış olduğunu sizlere ispat ettik sevgili kardeşlerim. Bütün bu yanlışları bir tek CD'de toplamayı istiyoruz. Onun için bu konuda devam ediyoruz konuşmamıza. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar mutlaka cennete girer ifadesi bütünüyle yanlış. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme girenlerin bir daha oradan çıkıp da cennete girmesini kesinlikle engelliyor. Öyleyse bu 29 ayet-i kerimeyi mutlaka size özet olarak söylemeliyiz. Bu konunun temelidir. 29 ayet-i kerimenin birincisi Araf 36. Hüm fiha halidun diyor Allah-u Teala. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. 2. Ashab 64 ve 65. Ashab 65 halidine fiha ebeda diyor. Orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. Çılgın bir ateş hazırlanmıştır onlar için diyor. 64'te, 65'te de halidine fiha ebeda diyor. Orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü ayet Ali İmran 116. İlahiki ashabın nâru hüm fîhâ hâlûdûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 4. Bakara 39. Hüm fîhâ hâlûdûn. Yine ilahiki ashabın nâru, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlûdûn, orada ebediyen kalacaklardır. 5. Bakara 81. İlahiki ashabın nâru hüm fîhâ hâlûdûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 6. Bakara 217. Ülâki ashabın nâru hüm fîhâ hâlûdûn. Aynen. 7. Bakara 257. Ülâki ashabın nâru hüm fîhâ hâlûdûn. 8. Bakara 275. Ülâki ashabın nâru hüm fîhâ hâlûdûn. 9. Beyine 6. Fî nâri cehenneme hâldîne fîhâ. Ateş, cehennem ateşinin içinde olacaklardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime cin 23. İnne lehu nâri cehenneme, onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Haldine fiyâ ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Ve kullün fiha hâlidun, onların hepsi orada devamlı kalacaklardır. Orada ebediyen kalacak olanlardır. 12. Ennehumâ finnâri hâlideyni fîhâ, o ikisinin orada süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Ateşin içinde. 13. Mücadele 17. Lâki ashâbün nâru hüm fîhâ hâlidun. 14. Muhammed 15. Kemen hüve halidun finnari. Ateşin içinde ebedi olarak kalan kişiler gibi. 15. Müminin 103. Fi cehenneme halidun. Cehennemin içinde ebediyen kalacaklardır. 16. Mümin 76. Halidine fiha. Orada ebediyen kalıcılar. 17. Nahl 29. Fethule ebabe cehenneme haldine fiha. Öyleyse cehennem kapılarından girin,
ebediyen kalmak üzere. Nebi 21, 22-23 Lâbisîne fîhâ ahkâba, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthihû nâren hâliden fîhâ, onlar ateşe sokulacaklardır, ebediyen kalmak üzere. 20. ayet-i kerime Nisa 93 Fe cezâhü cehennemû hâliden fîhâ, onların o zaman öyleyse onların cezası cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. 21 Nisa 169 İlla tarika cehenneme hâliden fîhâ ebedâ, onlar sadece cehennem tarikına yoluna ulaştırılır, orada ebediyen kalmak üzere. 22 Ülâike ashabun nâri fîhüm fîhâ hâlidun, onlar ateş ehlidirler, orada devamlı kalacaklardır. 23 Tegâbin 10 Ülâike ashabun nâri hâlidine fîhâ, aynı. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Finnâri hüm hâlidun, ateşin içinde ebediyen kalacaklardır. 25 Tevbe 63 Fe enne lehu nâri cehenneme hâliden fiyâ, onlar için cehennem ateşi vardır, ebediyen kalmak üzere. 26 Tevbe 68 Lehum azabun mukim, onlar için devamlı bir azap söz konusu. Onlar için ikame edilmiş olan bir azap vardır. Devamlı kılınan bir mukim, devamlı kılınan bir azap, ikame edilmiş azap. 27 Yunus 27 Ülâike ashabun nâri hüm fîhâ hâlidun, biliyorsunuz. 28 Kîlet hûle ebvâbe cehenneme hâldîne fîhâ, dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Ve 29. ayet-i kerime Zuhruf 74 İnnel mücrimîne fî azâb-ı cehenneme hâlidun, şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, hurafelerin devri bitmiştir. Cehenneme kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehenneme girip cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecektir İfadesi bir yalandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asla böyle bir hadisi şerifi olmamıştır. Ve şunu söylüyor: benim hadislerim gelecekte tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

16. İrci'i emri bir ölüm emridir. İrci'i Rabbine dön emri, biliyorsunuz. Ayet-i kerime açık. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala ruha da veçede, nefse de sesleniyor. Ayrı ayrı ve ruha verdiği emir irci'i ila rabbiki Rabbine geri dön. Hayattayken, fizik vücut sen hayattayken ruhun da Rabbine geri dönmesi emrediliyor Allah Teala tarafından. Ruha verilen bir emir. Bir ölüm emri değil. Neden değil? Olması mümkün değil. Neden? Çünkü Allah Teala intihar müessesesinin kişiyi mutlaka cehenneme götüreceğini söylüyor. Kim intihar ederse, yani kim kendini öldürürse, o kişinin gideceği yer mutlaka cehennem. Öyleyse Allah Teala irci'i ila rabbiki Rabbine geri dön dediği zaman bir ölüm emri vermiş olabilir mi? Kesinlikle mümkün değil. Nefs tezkiyesi yoktur diyorlar. Oysa ki bunu anlattık size bu konuşmamızda. Nefs tezkiyesi mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'de mevcut ve Allah Teala üzerimize farz kılmış. Nefsimizi tezkiye etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kim nefsini tezkiye ederse fe innema yetezekka li nefsihi, o bunu kendisi için yapar, kendi nefsi için yapar. Ve ilallahil masir ve ruhu Allah'a ulaşır. Burada Allah Teala ruhun Allah'a dönmesinin mutlak olarak gerçekleşeceğini söylüyor. Nefsini tezkiye ettiği takdirde kişi. Halbuki insanlar diyorlar ki nefs tezkiyesi diye bir olay yoktur. 18. Hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Aslında hidayet gerçekten bir yol. Öyle mi? Hayır, hidayet bir yol değildir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73, İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel-hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse hidayet doğru yol değildir, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim doğru yol mudur? Doğru yoldur demekten ziyade Allah'a ulaştıran yoldur demek daha doğru bir ifade. Çünkü doğru yoldur deyince soruyoruz doğru yolu. Doğru yolu iddia edenlere, doğru yol olduğunu iddia edenlere soruyoruz. Ne demek doğru yol? Nereye ulaştırır? Hiç cevap yok. Oysa ki sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığı kesin. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Sırat-ı müstakim bir yol mudur? Evet, sırat-ı ileyye müstakim diyor Allah Teala. Allah'a istikametlenmiş bir yol. Sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ama
Allah'a ulaştıran bir yoldur. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki: İnsanlar için Allah Teala'nın dizaynı şu tarzda ifade edilmiş: kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime iletir. Öyleyse sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adıdır. 19. La ilahe illallah diyen cennete girer, diyor Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri. Hiç kimse la ilahe illallah dedi diye Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâyenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhimün nârû bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a mülaki olmayı, bize diyor Allah Teala, bize mülaki olmayı dilemezler, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kişi sabahtan akşama kadar la ilahe illallah desin. Ömrü boyunca bunu desin. Ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemezse o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilir. Dilemeyen hiç kimse, şartları ne olursa olsun, Allah'ın cennetine giremez. İslam'dan farzlar kopmuştur sevgili kardeşlerim. Ruhun Allah'a ölümden evvel ulaşması konusunda verdiği misak, nefsin Allah'a tezki olmak konusunda verdiği yemin, fizik vücudun Allah'a şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda verdiği ahd, yeminimiz de, misakimiz de, ahdimiz de üzerimize Allah Teala tarafından defaatle farz kılınmış. Eğer bir insan mürşidine ulaşmışsa, bu ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçen süreç içerisinde o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması boyunca dünyadaki en büyük mutluluğu yaşaması söz konusudur. Allah şeytanla ilişkisini bütünüyle kestiği için. Ve burada ruh Allah'a ulaştıktan sonra kişinin üzerindeki şeytanın o kişiye tesir edememesini sağlayacak olan engel Allah Teala tarafından kaldırılır. İşte o engelin kaldırılması kişinin şeytanla tekrar vuslattan sonra muhatap olmasını ifade eder ki o büyük mutluluk artık mutlak bir mücadeleyi gerektirecektir. Daimi zikir üzerimize farzdır. Allah Teala açıkça söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı
zikredin diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir üzerimize farz. Bırakın daimi zikrin farzını, zikrin farziyetini bile bilmiyorlar. Teslim ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi diye anlattığımız dört kademeden oluşur. Ve hepsi de üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Yeter mi yetmez, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Bir ayet verelim sadece. Allah Teala diyor ki Rum 31'de minibine ilehi ve tekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol böylece. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma.

Allah-u Teala'nın farzlarına baktığımız zaman mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesi ortadan kaldırılmıştır. Sırat-ı müstakime ulaşmak farz kılınmıştır. Ortadan kaldırılmıştır. Takva sahibi olmak farz kılınmıştır. Ortadan kaldırılmıştır. Seyahate salihatla mukabele etmek insanların üzerine farz. Ama salihat müessesesi artık bütünüyle yok olmuş bir müessese. Bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Konunun başlangıcında mürşidin de yaptığı tövbe ile tövbe-i nasuh birbirinden çok farklı iki tövbedir. Birisi mürşidin önünde yapılan, bir insanın önünde yapılan tövbedir. Ama diğeri Allah'ın huzurunda Allah'la konuşarak yapılan bir tövbedir. Tövbe-i nasuhu gerçekleştiren kişi ihlas makamının sahibidir. Ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim etmiştir. İradesini teslim etmek aşamasına gelmiştir. Ve Allah-u Teala önce ona Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekûtunu göstermiştir. Salah makamında ise göklerin melekûtunu gösterecektir. 7 tane gök katı, o gök katının bütün sırları. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir sure var, Vel-Asr suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in en hayati suresidir. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim'i ifade eder. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, Kur'an yok olmaz. Ama farz-ı muhal yok olduğunu kabul etsek, Vel-Asr suresi bütün Kur'an'ı muhtevasını alan bir sure olarak çıkıyor karşımıza diyor. Gerçekten öyle mi? Evet, gerçekten öyle. Vel-Asr suresi, Vel-Asr'ı, asra yemin olsun, innel insanı lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değillerdir diyor. Neden? Amin olanlar hüsranda değildir. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadır ve onlar hidayette değildir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir ifadesi ilk 7 basamağı ifade ediyor. Kişi olayları yaşar, sonra olayları değerlendirir, tavrını koyar ortaya. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse 3. basamağa geçer. Ve 4. basamakta Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder kişiye. 5. 6. 7. basamaklarda kör, sağır, dilsiz olan kişi irşat makamına karşı gören, işiten ve idrak eden bir hedefe ulaştırılır. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişiyi mürşidine ulaştırmak üzere Allah Teala o kişiye zikir yaptırır. Bu zikir kişinin kalbine rahmet girmesini temin eder. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olmuştur ve mürşidini Allah'tan sormak hakkının sahibidir. Allah Teala zaten farz kılmış kişiye mürşidini Allah'tan sorması gerektiğini. Kişi mürşidini sorar ve gider ona tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamı gelir, Mücadele 22'ye göre, kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye.
İşte bu noktadan sonraki nefs tezkiyesi o kişinin nefsinin kalbinde %7 birikimleri başlatır. Bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici amel nefs tezkiyesidir. Vel asri, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İlle lezîne âminû, ama âmin olanlar hariç, geçtik onu. Ve amelü salihat, ve amelü salihati, nefsi ıslah edici ameller işleyenler de cehennemden kurtulanlardır. Hüsrandan kurtulanlardır. Nefs tezkiyesi başladı. Ondan sonraki konu ve tevazu bil hak diyor Allah Teala, hakkı tavsiye edenler. Kim olabilir tavsiye edenler? Olayı yaşamalıdırlar ki tavsiye etsinler. İşte mürşidine ulaşıp tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Nefs kademelerinde, nefsin kalbinde her %7 fazla birikimi tamamlandıkça ruh bir gök katı yükselir. Birinci gök katına yükseldiği zaman nefsi emaredir kişi. İkinci gök katına yükseldiği zaman nefsi levamededir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında nefsi levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerine ulaşır. Ruh bu arada 7 tane gök katını aşmış, 7. gök katında 7 tane alemi geçmiş ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte kim Allah'ın zatına ulaşmış da bu hedefe ulaştıktan sonra bütünüyle yaşadığı için bu konuda başkalarına da yaşadığı bu güzelliği tavsiye edebilmesi için bunu mutlaka yaşamış olması lazım. İşte yaşayan kişi bunu başkalarına tavsiye etmek imkanının sahibidir. Ettevasav bilhak, hakkı tavsiye edenler diyor Allah Teala. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ın zatında ifna olmaktır. Bu noktadan itibaren artık o kişi hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye ehil bir kişi olmuştur. Yaşayarak ehil olmuştur. Sonra ve tevasa bir sabır geliyor ve ayet burada sabrı tavsiye etmekle bitiyor. Bundan sonrası uzun konunun. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişi zikrini giderek arttıracaktır. Öyle bir arttıracaktır ki bu zikrin artışı günün yarısını aşacaktır. Kişi böylece yeni bir muhteva kazanacaktır. O noktada kişinin fizik vücudunun Allah'a teslim olması için gerekli standartlar oluşacaktır. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi olması için kişinin evvela zahit olması lazım. Ne zaman bir kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur. Zahit olmanın arkasından mutlaka fizik vücudun teslimi gelir. Kişi nefsinin kalbinde %80'den fazla nur biriktiği zaman fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insandır. Burada sabrı tavsiye etmeye henüz ulaşmamıştır kişi, ama hakkı tavsiye etmenin ötesinde fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Burası 25. basamaktır. Bundan sonra kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Ullelbap olacaktır. Ve Allah Teala ona 7 tane yer katını gösterecektir. Daha sonra kişi 7 tane gök katını Allah Teala'nın gösterdiği bir muhlis olacaktır. Nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla halis kılmış bir kişi olacaktır. Sabrı tavsiye edecek yeteneğe ulaştı mı? Hayır, ulaşmadı. Bundan sonraki kademede kişi salah makamının 1. kademesinde günahları örtülecektir. 2. kademesinde salah nuru verilecektir. 3. kademesinde günahları sevaba çevrilecektir. 4. kademesinde iradesini Allah'a teslim edecektir. Allah iradesini teslim alacaktır. 5. kademesinde ise o kişinin
Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınması söz konusu olacaktır. İşte bu nokta o kişinin sabrın sahibi olduğu noktadır. Kişi daha ulul-elbab makamında nefsinin kalbindeki sabırsızlık afetini tamamen yok eden birisidir. Bütün afetlerle beraber o da yok olmuştur. Ama kişi sabırlı bir insan olmuştur, sabrın sahibi olmamıştır. Ne zaman ki daha sonraki kademelere geçecektir. Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınarak irşat makamına tayin edilecektir. Allah'ın zatını görecektir. İşte o zaman sabrın sahibi olan bir kişi vardır. Vel Asr suresi bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in en hayati suresidir. Ve İslam'dan mutluluk mesajı kopmuştur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala bütün insanları Allah'a ulaşmayı davet etmekle saadeti de garanti altına almıştır. O kişiyi Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktaya kadar o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. 7-8 aylık bir devre. Şeytanla ilişkisi tamamen kesildiği için. Ve ne olacaktır bunun sonunda? Nefsinin kalbindeki fazıllar %50'yi aşacaktır. Ve kişi böylece yarı yarıya dünya saadetini yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olduğu 14. basamakta ikinci katın cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi dünya mutluluğunun da yarısının sahibidir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş bir hususu yaşamıştır. Ve böyle olduğu için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dile emrini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunu Allah'a ulaştır emrini veriyor. Ve diyor bunu biz yapacağız diyor Allah Teala ve bütün insanları bu mutluluğa, dünya saadetinin yarısına ve cennet saadetinin 3. katına Allah Teala mutlak olarak davet ediyor. Daveti burada bitiyor mu? Hayır. Daimi zikri de Allah Teala farz kılmış. Hakkı tukatihi takvayı da farz kılmış. Yani fizik vücudumuzu teslimde, irademizi teslimde, nefsimizi teslimde önce, sonra irademizi teslimde, hepsi üzerimize farz. Bunların hepsine davet ettiğine göre Allah-u Teala, daimi zikirde nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığına göre, sonsuz bir mutluluğun sahibi olan bir kişi oluyoruz artık. İşte o nokta, bütün insanlar için bir sonuca götürüyor sevgili kardeşlerim. O kişi, ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikreden, nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için iş dünyasında, dış dünyasında ve insanlarla olan ilişkilerinde bütünüyle sülfe süküne ulaşmış bir mutluluk sahibidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün bunlara davet ettiği için bir saadet davetiyesidir. Aynı zamanda bir saadet taahhütnamesidir. Çünkü Allah Teala bunları yaparsan diyor, mutlaka ruhunu ben kendime ulaştırırım, teslim alırım. Fizik vücudunu, nefsini ve iradini ise senin gerçekleştirmen için sana bütün yardımları yaparım diye Allah-u Teala taahhüt ediyor kişiye. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Bu hedeflere nasıl ulaşacağımızı bütün boyutlarıyla Kur'an-ı Kerim bizlere bildirmiştir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Allah bizleri niçin yarattı? Bu sualin cevabı Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim, mutluluk demektir. Bir insan Allah'a kul olmadıkça mutluluğu yaşayamaz. Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyen insanların hepsi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlara, yani tağuta kul olmaktan kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ellezine eştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi." Onlar ki o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. İnsan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ruhlarını milaki kılmaya, Allah'a ruhlarını ilka etmeye karar vererek bunu gerçekleştirdiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a kul olmayı diledikleri ve diledikleri için de şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtuldukları açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a kul olmakla kulluk etmek aynı anlama gelmiyor. Genel anlatım standartlarında eğer bir insan namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa
bu kişi Allah'a kulluk ediyor. Yani buradaki kulluk müessesesi ibadet ediyor, ibadetlerini yerine getiriyor. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de, avid kelimesi de hepsi aynı kökten gelir. Elif ve dal. Abd. Kul demek. Abid, aynı kökten gelen abid kelimesi, ibadet eden demek. İşte Türkçemize Allah'a kulluk etmek olarak kazandırılan müessese, Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 şartını kim yerine getiriyorsa o kişi abid olarak kabul edilir. Aslında Allah'ın ölçülerine göre kabul edilmez. O kişinin zikir de yapması lazımdır. Abid olmak için. Allah'a kul olmak için. Abid denilen kişiler sünnetleri bıraktık bir kenara ama farzları mutlaka yerine getirenlerdir. Farzların mütevasına baktığımız zaman farzların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak örmüş ki bu tuzakta hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Eğer Allah-u Teala sevgili kardeşlerim bize Kur'an'ı öğretmeseydi ve hidayeti öğretmeseydi, biz de herkes gibi Allah'a kul olmayacaktık. Sadece ibadet eden birisi olacaktık. Abd olmayacaktık, abid olacaktık. İşte insanlar bugün İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar. Ve de Allah'a bu suretle İslam'ın 5 şartıyla ibadet ediyorlar. Bugünkü din anlayışı onları abid standartlarına sokuyor. Ama bize göre bu eksik bir ibadet türüdür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri ihtiva etmiyor. İkisi de farz. Hele birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi abid olmaktan çıkarıp abd olmak hüviyetine sokan bir şey. Hadi bunu devre dışı bırakalım. Ama zikir, abid olmanın temel faktörüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Allah-u Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, "Utlu uhiye minel kitabi." Uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim diyor, onlara, sahabeye, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı oku ve anlat, açıkla. Utlu, tilavet et. Ve namaz kıl.
Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi namaz kıldığı sırada

Duştan men eder namaz kılınan süre içerisinde. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Üç tane zikir geçiyor bu ayet-i kerimede. Birincisi Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kıraati de bir zikirdir. İkincisi namaz kılmak. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçüncüsü Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak. O da bir zikirdir. İşte zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anarak Allah'ın adını, ismini zikretmek. İşte bu zikrullah'tır. Üç şekilde gerçekleşir. Ya kişi sesle zikreder, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da sessiz zikreder, gene dudaklarını kımıldatarak diye. Bir üçüncüsü ise dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kişinin kalbindeki ritme ayak uydurarak Allah kelimesini kalbindeki ritme uygun olarak kalpten tekrar etmesi. Dilini de kımıldatmayacak, ses de çıkarmayacak ama kalbinin her çift atışında Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye dilini kımıldatmadan buradan kalbinden tekrar edecek. İşte o, bu tarzı bir tekrar, onun adı zikrullah'tır sevgili kardeşlerim. Üçü de zikrullah'tır. Fakat bir insanı tasavvuf yolundaki ya da Kur'an yolundaki nihai hedefe, yani irşat makamının sahibi olmaya götüren üçüncü tarz zikirdir. Kalbi zikir. Zikrin kalp tarafından söylenmesi, dil tarafından değil, kalbin zikir yapması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah içinsiniz, Allah için yaşıyorsunuz. Böyle bir statüde hepiniz için söz konusu olan şey gerçekten Allah için olmak. Böyle bir husus içinse zikri kalbe indirmeniz temeldir. Öyleyse Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse için başlayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. İster insan şeytanlar olsun, ister cin şeytanlar olsun, ama şeytanın kuludur. Oysa ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı istiyor. İşte Allah Teala'nın

dizaynında bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek ancak zikirle mümkündür. Kulluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu kulluğun başlangıcıdır. Sonra sevgili kardeşlerim, bu başlangıcı aştıktan sonra ikinci kesime ulaşılır mürşide. Tabiyet Allah'ı kul olmanın ikinci safhasıdır. Tabiyetle beraber vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapması söz konusudur. Neticede de Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Böyle bir noktada Allah'ın zatına ulaştığı noktada

üçüncü kulluğa kişi ulaşır. Allah'a kul olmak söz konusu olan budur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizi neden yarattığının sırrı açıkça ortadadır. Allah-u Teala ezelde hepimizi bir araya getiriyor. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını 1200 yıllık hayatında ne kadar çocuk olmuşsa, evlat olmuşsa hepsini, onların her birinin sırtından kendi çocuklarını, onların her birinin çocuklarını, o çocuklardan da onların vücuda getirdiği çocukları Allah-u Teala ortaya koyarak ezelde, daha onlar dünyaya gelmeden kim bilir kaç bin yıl önce ezelde bütün Ademoğullarını bir araya getiriyor. Ve diyor ki elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Evet dediler. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah-u Teala'ya evet dedik. Bunun hiç istisnası yok. Herkes oradaydı. Ezeldeki eles bezminde herkes oradaydı. Ve Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine herkes cevap verdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyurdu ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, ben sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, ben sizlerden yemin istiyorum. Bana kul olacağınızı dair. Yani hepsindeki bütün afetleri yok edeceğinize dair, tasfiye olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza, teslim olarak benim kulum olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz hayattayken geri dönüp benim zatımda yok olmanız için, ifna olmanız için. İşte böyle bir dizaynla Allah-u Teala bizim üç vücudumuza da sesleniyor ve diyor ki sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz hepimiz eles bezminde Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Yani ruhlar, veçler ve nefsler Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmekle vazifeliler. Bu bapta bir olay söz konusu. Onların üzerlerine aldıkları yemini gerçekleştirmeleri söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olayda
Allah-u Teala'nın iradesi de devreye giriyor ve bizim irademizden onun da Allah-u Teala'ya teslim olması konusunda misak alıyor. Bu Allah'ın ahdidir. İrademizin Allah'a teslimi Allah'ın ahdidir. Bizim mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen bir husus. Şimdi biz diyoruz ki Allah-u Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Ve Allah-u Teala bunu açıkça üzerimize farz kılmış. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

bana şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. İşte Allah-u Teala'nın bizi yaratmasının arkasında asli faktör olarak bu emir var. Allah'a kul olma emri, şeytanın hegemonyasından kurtulmak, şeytanın hakimiyetinden kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bu hedefe dayalı olarak yaratılmışız. Sadece bu hedefe yönelenleri Allah Teala sever. Ve Allah onların dostu olur. Ama bu hedefe yönelmeyenleri Allah Teala sevmez. Onlar tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olurlar. Fatiha suresine baktığımız zaman Allah'ın bizi gerçekten kul olarak yaratmak istemesi çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü diyoruz ki Fatiha suresinde ki bizim Allah'a müracaatımızdır, Allah'a yakarmamızdır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman esması herkes içindir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsar. Onun ötesine tesir sahası oluşturmamıştır Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü ruhun Allah'a ulaştığı gün. Dünya hayatını yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruh o kişinin vücudundan ayrılır. Seyri sülükesinin bir yolculukla Allah'a ulaşır. Ulaştığı gün din günüdür. Ama aynı zamanda din gününü Allah Teala kıyamet günü içinde kullanıyor. Aynı zamanda din gününü mürşide tabi olduğumuz gün içinde kullanıyor. Öyleyse Allah Teala'nın kullandığı bu muhtevada kişinin din gününün sahibi olması Allah'a kul olmasıyla paralel bir olgu. 7 tane kulluk söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah'a kul olabilirler. Diğerleri olamazlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bundan sonra ne diyoruz Allah-u Teala'ya? İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse bütün insanlar bir hedefe dayalı olarak yaratılmışlardır. Allah'a
kul olmak. Bunun için yaratıldık. Allah'a kul olmak için ve Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a kul olmamız emrediliyor. İşte onunla iftar ederiz, onunla büyük mutluluk duyarız ki biz Allah'ın kuluyuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizi yarattı ve kulluğuna kabul buyurdu. Biz Allah'ın kulu olduk. Öyleyse Allah'a kul olmanın muhtevasında Allah'ın bize sevgi duyması, bizim de Allah'a karşı sevgi duymamız söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının dostudur. Amin olanların dostudur diyor. Amin olmak sadece Allah'a ulaşmayı dilersek gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanan bir insan Allah'a inanıyor diye Allah'ın kulu olamaz. O mümindir. Ama hak mümin olmamıştır. Hak müminler Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Cennete gidecek olan müminler hak müminlerdir. Allah'a inanmak bir insanı cennete ulaştırmak için yeterli sebep değildir. Her ne kadar insanlar kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cennete girecektir diye bir sözün ardına düşmüşlerse de bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır gelecekte diyor. Ama diyor o tartışma sırasında Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun oluşturduğu statü içerisinde ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor Allah-u Teala. Dilemeyen insan Allah'ın sevgisine muhatap olamıyor, layık olamıyor. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten
nura çıkarır. Çünkü amen olan kişi mutlaka 14. basamakta gören, işiten ve idrak eden bir kişi sıfatıyla mürşidine ulaşacaktır ve mürşidinin önünde tabiyeti gerçekleştirecektir. O zaman kalbinin içine iman yazılacaktır. İmanı artan bir mümin olacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar hak müminler değillerdir. Müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sadece inancın sahipleridir ve Allah'a kul olmayan bir insan Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. Yaratılış sebebimiz Allah'a kul olmak. İşte görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği bir olay söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği. Bu olay sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir mutluluk kaynağıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala böyle insanları seviyor, hak müminleri seviyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Ameni olan müminleri seviyor. Ve bu kişi kısa bir süre sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti sırasında ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Neticede de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İşte kişinin ruhu Allah'a ulaştı, seyri sülük tamamlandı. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılındı Allah Teala tarafından. Peki kim yaptı bu hedefe ulaşma işlemini? Biz yapmadık. Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. İşte dilemeyenler dalalette olanlardır. Allah'ın kulu olmayanlar dalalettedir. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama kim o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kendisine ulaştırmak üzere seçtiği kullarından, ki insanların 190'dan fazlası seçilir, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın bizi yaratma emrine itaat edenlerdir. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman Bakara suresinin 257. ayet kerimesindeki zulmetten nura ulaşmak söz konusu olacaktır. O kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerden oluşuyordu.
Nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkta, afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ama zulmet dediğimiz bu karanlıkların nefs tezkiyesi yoluyla ve tasfiyesi yoluyla önce yarıya indirilmesi, sonra da tamamen yok edilmesi söz konusudur. İşte bu hedefe yönelik olarak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde bir farklı dizayn oluşuyor. Bu minval üzere hedefe yürüyoruz. Nefsimizin kalbi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman %51 nura kavuşuyor. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Nurlar %80'i aşıyor. Daha sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Aydınlık %100 oluyor. İşte zulmetten nura götürmesi Allah-u Teala'nın. Ama ayet-i kerimenin devamı var. Devamı olduğu için buradaki nurlanma olayı, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki nurlanma olayı sadece yarıya kadar, %51 nur birikimine kadar. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bu nura çıkarma %51'e kadar. Ayet-i kerimenin arkasına bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُهْرُج۪ينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah diyor, amine olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Birinci bölümü. Şimdi bu ikinci bölüme giriyoruz. O kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Nasıl oluyormuş bu iş? Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerinde azalma başlarsa, bu azalma o kişiyi mutlaka devam ederse azalma, nefsinin kalbindeki afetlerin yeniden nefsin kalbine yerleşmeye başlaması söz konusu olur. Ve kişinin yarıya kadar aydınlanmış olan kalbi yavaş yavaş tekrar karanlığa geri döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah-u Teala'nın insanları zulmetten nura ulaştırması söz konusu. Ayet-i kerimenin bütününü alırsak yarıya kadar nura ulaştırması söz konusu. Eğer kişi bu noktadan sonra Allah'ın kulu olmaktan çıkarsa, Allah'ın yolundan saparsa, şeytanını kandırabilirse, o zaman bu kişinin kalbi %51 nurdan gene %0'a doğru geri döner. Geri dönüş devam ettiği sürece mutlaka kalbin içindeki nurlar sıfıra ulaşacaktır. Öyleyse bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirden vazgeçmemelidir. Bu istikamette o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın emrini gerçekleştirmektir. Yapsaydı görevini, bu kişinin nefsi önce tezkiye olacaktı, %51 nurla dolacaktı. Bu kişi yoluna devam edebilirse zikrini bıraktığı yerde, yerden aşağı doğru düşmesine müsaade etmeksizin, aynı seviyede tutabilmesi veya daha güzeli yavaş yavaş zikrini arttırabilmesi söz konusuysa, o kişi hiçbir zaman düşmez. Ve ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Devam ederse, zikrini arttırırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder.
Öyleyse Allah'ın bizi yaratmaktan muradı, ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz ve bizi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesi. İşte iradenin teslimi bir insanın kulluğunun sonudur, en üst boyutudur. Herkes için ulaşılabilecek olan merhaleler burada tamamlanır. Ama bu herkesin ötesinde Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Veli Resulleri, Kavim Resulleri, Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Peygamber Resuller. Onlar bu irade tesliminde ötesindedirler. Bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala tarafından seçilirler ve bir gün bir olgunluk kademesinden hareketle onlar sorumluluklarını mutlaka müdrik olurlar. Allah-u Teala onları o sorumlulukları içerisinde değerlendirir. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Allah-u Teala bizi Allah'a kul etmek için yaratmış. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek seviyedeki Allah'ın kulları hüviyetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamu.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 29 Kasım 1998. Bundan 65 yıl önce bugün dünyaya geldik. Bir doğum yıl dönümü kutlamak için buradayız. Ama ondan daha önemli bir şey daha kutlamak için buradayız. Tutuklanmamızın yıl dönümü. 1986 yılının gene Kasım ayının 29'unda tutuklandık. Tutuklanmamızın sebebi Devlet Planlama Teşkilatı'nın tarafımızdan tarikat yuvası haline getirilmesiymiş. Hürriyet gazetesi manşette böyle bir haber attı ve de acele 18 tane arkadaşımızla beraber 19 kişi olarak tutuklandık. 19 gün tutuklu olarak kaldık. Sonra kardeşlerimizin hepsi beraat ettiler ve olmayan bir suçtan dolayı bizi 3 ay tutuklu olarak hapse attılar. Sözüme dikkat edin, mahkum olarak değil. Çünkü mahkum edecek olan hiçbir delilin sahibi değillerdi. Çünkü bizim devlete karşı işlenmiş bir suçumuz asla söz konusu değildi. Ve 90 gün orada kaldıktan sonra beraat ettik. Kararı da delil yokluğundan deniyor. Dikkat edin. Bir delil yetersizliği olayı var. Bir de delil yokluğu olayı var. Delil yetersizliği kişinin bir şeyler yaptığını ama iyi gizlediğini ifade eder. Deliller yeterli olamadığı için mahkum edilmesi gerekirken mahkum edilemeyen bir insan söz konusu. Ama delil yokluğu demek hiçbir suçun mevcut olmadığı demek. Ve mevcut olmayan bir suçtan dolayı bizi 90 gün tutuklu olarak Ankara cezaevinde tuttular. Tabi Devlet Planlama Teşkilatı'ndan daha bu olayı takip etmeden hemen o yazı çıkar çıkmaz biz istifa ettik. Bizi 90 gün tutuklu bırakanlar, tabiatıyla bu hususu hiçbir hukuki delile istinad ettiremediler ve bir haksız fiil oluştu. Zulüm müessesesi her zamanki gibi yine çalıştı ve haksız bir tutuklanma söz konusu oldu. Ama mahkumiyetle neticelenmeyen bir tutuklanma. Belki hayatımızın en güzel günleri diyebilirim, hapishane günlerimiz. Neden diyeceksiniz? Evvela hapishanede bir din görevlisi vardı ki tasavvufa aşıktı. Ve her gün ona sohbet yapıyorken mahkumların ve tutukluların hepsi etrafımızda toplanıyorlardı. Ve çok kardeşimiz aramıza katıldı. Onların kaç katı insanda namaz kılmaya başladılar. Etrafımızda çok güçlü bir muhafız kadrosu oluştu. Çok hürmet gören, Allah'ın güzelliklerini onlara anlatan ve onların kalplerini yumuşatan birisi oldu. Bu konu onlar için öyle tesirli oldu ki biz serbest bırakıldıktan sonra oradaki Diyanet İşleri'nin görevlisi olan o kardeşimiz ki aramıza katıldı. Yüzlerce imza alarak oradaki tutuklulardan ve mahkumlardan bizi orada devamlı dersler vermek üzere Adalet Bakanlığı'na müsaade istedi. Ama bu müsaade tabiatıyla verilmedi. O kardeşimize demişler ki, yahu demişler onun suçu mu zaten? Nasıl size onu gönderelim? Orada neden çok güzel günler geçirdik? Çünkü herkesin derdine, herkesin problemine Allah-u Teala çözüm getirdi. Ve o insanlar mutsuzluktan mutluluğa döndükçe asıl mutluluğu biz yaşadık. Oradan çıktıktan sonra hayatımızın her devresinde oradaki kişilerle Allah-u Teala karşılaşmayı nasip etti dışarıda. Hep elimizi öptüler ve hep şunu söylediler. Hocam diyorlardı orada. Hocam biz seninle o hapishaneye düşmeden hemen karşılaşsaydık. Hiç orada olur muyduk? İşte hayatımızda duyduğumuz en güzel sözlerden birisi bu. Biz seninle daha evvel karşılaşsaydık, orada hapishanede olur muyduk? Olmazlardı. Orada o insanların mutsuzluktan kararan kalplerini aydınlatmayı nasip kıldığı için Rabbimize hep sonsuz şükretmişiz, hamdetmişizdir. Neden önemli bir gün? 29 Kasım 1986. Çünkü dünyanın İslam'ı öğrenebilmesi için Allah Teala son devirde bizi görevlendirdi. Biliyorsunuz ki ülkemizde din adamları var. Din adına ahkam kesenler. Kitaplardan öğrendikleri bilgilerle insanlara dini öğretmeye çalışanlar ve Kur'an'ı unutanlar. İşte onlara ve onların yanlış bilgilendirdiği insanlara Allah'ın hakikatlerini açıklamak şerefini Rabbimiz bu devirde bize ihsan edildi. Ve bu evrensel bir tatbikattır. Ülkemizdeki görevimiz tamamlandı. Şimdi dünya içiniz. Ve göreceksiniz ki yakın bir gelecekte dünya dinlerinin birleştirilmesi söz konusu olacak. Hep sizlere söylerim. İblis Tevrat'ı değiştirmiş, İblis Zabur'u değiştirmiş, İblis İncil'i değiştirmiş, Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Ama o değiştirdiği kitaplarda da İblis'in değiştiremediği bir şey varmış. Sonradan Allah-u Teala onu gösterdi. Allah'a teslim olmak konusundaki ayetleri ne Tevrat'tan çıkartabilmiş, ne Zebur'dan çıkartabilmiş, ne İncil'den çıkartabilmiş. Biz onlara teslimden bahsettiğimiz zaman onlar dediler ki bizde zaten bu var. Onun var olduğunu Allah-u Teala bize elbette daha evvel söylemişti. Ama bu onlara yaklaşmamız için ve onları İslam çatısı altında toparlayabilmemiz için Allah'ın bir ihsanıdır. İblise kalsaydı onları da çıkarmak isterdi. Eğer Allah-u Teala müsaade etseydi. Neden etmiyor? Çünkü dünyanın son devresinde insanların ikinci asrı saadeti yaşamaları lazım. Dikkat edin. İslam demek Allah'a teslim olmak demektir. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu. Sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın Tevrat'a indirdiği Hazreti Musa ve ona bağlı olanların hepsinin İslam olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a hepsinin teslim olduklarını. Hazreti Davud ve ona tabi olanların hepsi. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi. Ve nihayet yine Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve ona bağlı olan bütün sahabe hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bir tane Allah var. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberi ve Allah-u Teala hepsine tek bir dini öğrettiğini, onu yaşattığını söylüyor. Tek bir din. İnne dine indallahil İslam diyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Ve buyuruyor ki kim kıyamet günü İslam'dan başka bir dinle gelirse ondan o din kabul olunmaz diyor. İşte dünyanın sonlarına doğru yöneldiğimiz bugünlerde bütün dünyanın inananlarının, Allah'ın dostlarının hangi milletten olurlarsa olsunlar, hangi dinin mensubu olduklarını zannederlerse zannetsinler, ama hepsinin Allah'ın dostlarının bir tek bayrak altında toplanması söz konusu. İşte o bayrak Allah'a teslim olma bayrağıdır. İslam bayrağıdır. Sir kelimesi, İslam kelimesini, teslim kelimesini, selam kelimesini, selamet kelimesini, müslim kelimesini, müslüman kelimesini, daha bu kökten türemiş olan diğer kelimeleri, toplam 28 tane kelime, muhtevi. Bunların arasında da en önemli kelime, teslim kelimesidir. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmek. İşte insanların kitaplarında var olduğu halde bugün unuttukları şey Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak nedir diye sorduğumuzda bize diyorlar ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse o Allah'a teslim olmuştur. Onlar henüz ikinci basamaktalar. 28 basamağın ikincisinde ve hiçbir kurtuluş imkanları yok. Öyleyse bugün Allah-u Teala'nın din adına söylediklerinin dünya üzerinde yaşanmadığı bir devredeyiz. Allah'ın dininin bütün boyutlarıyla unutulduğu, insanları cennet saatine götürecek olan farzların yok edilerek İslam'ın bacaklarının kesildiği, insanları dünya saatine ulaştıracak olan farzların yok edilerek İslam'ın kollarının da kesildiği, İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itenlerin bunu başardığı bir devir yaşamaktayız. İşte bu devrin sona ermesi, İslam'ın yeniden canlanması, o bizim görevimiz. Öyleyse bilin ki şu anda bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala bunu açık ve kesin bir dille Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde anlatmış. Diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Birbirinin ardından ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Kıyamete kadar da Allah'ın bu görevi gerçekleştirecek olan insanları hep bütün kavimlere göndereceğini anlıyoruz. Ve Allah Teala Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Sonra Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde yine bütün kavimlere Resuller göndereceğini söylüyor, göndermekte olduğunu söylüyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde yine bütün kavimlere Resuller gönderdiğini söylüyor. İşte o Resuller hala yaşamakta. Bu Resullerden bir tanesi daima imamet görevinde görevlidir. Huzur namazının imamı. İşte son devrede bu görevi Yüce Rabbimiz bize ihsan etti. Yani mühür bizde. Öyleyse doğum günümüzden daha önemli olan bir başka günün içindeyiz. İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağı yeni bir devrenin arifesindeyiz. Ve önümüzdeki günlerde göreceksiniz ki küfür cephesi tamamen çökecektir. İnsanlar Allah'ın Kur'an'da söylediklerini tamamen unutmuşlar. Ve başka insanların yazdığı kitaplardan bilgileri aktarmışlar. Öyle bir din öğretisinin ve öğrenisinin sahibi olmuşlar ki Allah insanları kurtarmak için Kur'an-ı Kerim'e neyi koyduysa onun tam tersini bütün insanlara öğretir olmuşlar. Allah Teala cennet saadetine ve daha sonra dünya saadetine ulaşabilmemiz için neler yapmamız gerektiğini sıralamış Kur'an-ı Kerim'de. 4 safhadan bahsediyor. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim din öğreticileri evvela bunu inkar ediyorlar. Allah'ın Kur'an ayetlerini inkar ediyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar ki dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet Yunus 8, Allah-u Teala diyor onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse böyle bir dizaynın insanlar tarafından mutlaka öğrenilmesi lazım. Peki ne diyor zamanımızın din adamları? Allah'a ölmeden ulaşmak mı mümkün değil diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, onun için ölürsünüz. Ondan sonra da Azrail Aleyhisselam ruhunuzu Allah'a götürür, Allah'a teslim eder. Ruhunuz Allah'a gerçekten ulaşır, teslim olur. Ama ölümünüzden sonra hiç kimsenin diyorlar ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Yani Allah'ın üzerinize Kur'an-ı Kerim'de 9 defa farz kıldığı ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması emrini bu insanlar yok etmeyi başarmışlar. Kur'an'daki ayetlere rağmen. Bakınız 9 ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Zümer 54:1. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable yetekimin azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Rum 31, minibine ileyhi ve yettekun, ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Emirler bunlar. Serbest bir iradenin sahibi olan insan adı verilen mahlukuna Allah'ın emirleri, ruhunu Allah'a döndüreceksin diyor. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28, irci'i ila rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50, fefirru inallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a ulaş, Allah'a sığın. Beşinci ayet Lokman 15, ve tebisebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ruhumuzun ölmeden ulaşması söz konusu. Altıncı ayet Yunus 25. Allah'u yedi darüsselamı yehdi ben yeşâ'yı ilâh sırat-ı mustakim. Allah selam yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime 128. Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Allah'ın daveti de biliyorsunuz ki kendi zatına davet. İşte bu Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde olduğu gibi ve bütün bu farzlarda olduğu gibi. 9. ayet-i kerime Zümer, pardon, Rad 22. Rad 21. Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor? Allah'a ulaştırılmasını emrettiği diyor. Biz sağken, hayattayken Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı Allah-u Teala'nın emrettiğini söylüyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Tam 9 defa Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı şeyi din adamlarımız çıkıyor. Hayır diyor, böyle bir şey yok. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu alır, Allah'a götürür. Gerçekten ruhunuz Allah'a döner. Ama siz hayattayken değil, öldükten sonra. İşte onlara bu hakikat

ve onlara bu olayın geçerliliğini ispatlayacak olan işte o biziz. İkinci safhada mürşide ulaşmak var. Onlar bilmiyorlar ki mürşide ulaşamayan kişi dalalettedir. Ona ayet-i kerime gelince onlar bilmiyorlar ki mürşide ulaşamayan kişi küfürdedir. Bütün insanların kalplerinde küfür yazarak doğduğu Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında var. Bütün insanların kalpleri mühürlü ve mühürlü olan bütün kalplerin içerisinde küfür yazıyor. Ne zaman Allah-u Teala biz onun emrettiği mürşide ulaşırsak o zaman kalbimizin mührünü açıyor ve kalbimizin içine oradaki küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazıyor. Ne zaman mürşidin ruhu, mürşidimizin ruhu başımızın önüne gelirse o zaman diyor ki Mücadele 22'de biz onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bu imanın yazılmasının küfür kelimesinin alınarak vücuda geldiğini ise Allah-u Teala hepimize fısk müessesesini anlattığı zaman açıklıyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı diler de bu istikamette mürşidine ulaşırsa biz onların kalbindeki küfür kelimesini alırız, yerine iman kelimesini yazarız. Onlar irşat makamından şüpheye düşerlerse fıska düşerler. O zaman onların kalplerindeki iman kelimesini alırız, küfür kelimesini tekrar yazarız diyor Allah-u Teala. Tekrar kalplerini mühürleriz diyor. Allah'ın zatında olan ruh da o kişinin vücuduna tekrar geri dönüyor. Mürşidin ruhu o anda alınmıştır kişinin başının üzerinden. Üç defa müsaade ediyor böyle bir fısk müezzesine ve üçüncü fısk için şöyle söylüyor. Eğer diyor o kişi üçüncü defa fıska düşerse biz onların kalplerine bu sefer küfür kelimesini yazmayız diyor. Tab ederiz diyor. Bir daha değiştirilmesi imkanı yoktur diyor. İşte Allah-u Teala'nın küfür kelimesiyle iman kelimesi arasındaki devamlı değişiklikleri vücuda getiren bir fonksiyonu var. Yapan o kişinin sadece inancına dayalı olarak değil, Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirmesine dayalı olarak. Bir insanın dalaletten kurtulabilmesi, küfürden kurtulabilmesiyle aynı ana rastlar mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği an. O zaman Allah-u Teala onun başımıza bir mürşidini ona gönderiyor. O zaman kalbinin içine imanı yazıyor. Küfür kelimesini mühürü açarak küfür kelimesini oradan aldığını söylüyor Allah-u Teala ve yerine iman kelimesini yazarız diyor. Allah insanın kalbine iman kelimesini yazmadıkça hiç kimsenin mümin olması mümkün değildir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı ifade eder. Allah bütün insanların kurtuluşunu istiyor. Dini İnisarlarını alan insanlarsa Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini hiçbir mesnet olmaksızın ellerinde iddia ederek arkalarına cehenneme götürecek insanları tutuyorlar. İşte bunun için misyonumuz şu anda dünya üzerindeki en önemli misyondur. Bunu biz vücuda getirmedik. Eğer Allah öğretmeseydi hiçbir şey bilmiyordu.

0: O bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Öğrenmeyenler sadece zavallı bir adamlarımız. Biliyor musunuz ki bir insanın kalbine Allah imanı yazmadıkça o kişi mümin olamaz? Olabilir mi? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Kalbinizin içine bu sebeple iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedikçe, Allah kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız diyor. Mümin olamazlarsa ne olur? Allah'ın cennetine giremezler. Mümin suresi 40 numaralı suredir. Onun 40 numaralı ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. O nefs tezkiyesi yapanlar, nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar var ya, onlar diyor Allah Teala, bu amellerde bulunanlar, işte onlar müminlerdir. Allah kadın olsun, erkek olsun, müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Nefs tezkiyesi mürşide ulaşmadan başlayabilir mi? Ne yazık ki başlayamaz. Çünkü mürşidinize ulaşamazsınız. Kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazmaz. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Ve o çekim merkezi siz zikrettiğiniz zaman Allah'tan gelen rahmeti, fazlı ve salavatı içerir. Ve nefsinizin kalbine gelen rahmet, fazla selavattan fazla adını alanlar ruhunuzun faziletlerini, hasretlerini temsil ederler. İşte iman kelimesinin kalbinize yazılan iman kelimesinin çekim gücü fazla etrafında toplamaya başlar. Bunun manası kapkaranlık olan nefsinizin kalbinde, afetlerden başka hiçbir şey bulunmayan nefsinizin kalbinde ruhunuzu temsil eden, ruhunuzun hasletlerini temsil eden özelliklerin %1, %2 derken %7, bir daha %7, bir daha %7, bir daha %7, 7 tane %7 nur birikimini temin etmesi söz konusu olur nefsinizin, kalbinizin. Hep iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanarak gerçekleşir. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a sarılmayı dilerse biz onları rahmetimizin ve fazlımızın içine koyarız. Yani onların kalbine rahmetle fazl göndeririz. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Mürşide ulaşmadan evvel yalnız iki nur. Rahmetle fazl. Sonra sırat-ı müstakime ulaşma. Ne zaman? Bakara 157 veriyor bunun cevabını. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, ya Rabbi, biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala ve ilaveyi veriyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Rahmetle fazl herkesin üzerine, ama rahmetle salavat sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine, mürşitlerine ulaştıkları zaman. Öyleyse mürşidine ulaşmadan evvel insanın alabileceği rahmetle fazl, ulaştıktan sonra rahmetle fazl ve rahmetle salavat. Ne olur? Söylediğimiz olay olur. Allah Teala kalbin mührünü açmış, kalbin içine imanı yazmıştır. Ve kişi zikrettiği zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve rahmet, salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek kalbe ulaşır. Mührü üzerine baskı yaparak kalbin alt boyutundaki zulmani kapıya indirir. Allah'ın nurları nefsin kalbinde yerleşmeye başlar iman kelimesinin etrafında. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Ve nefs tezkiyesi üzerinize farz kılınmıştır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız üzerinize farz kılınmıştır. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmeniz üzerinize farz kılınmıştır. İşte bu düzen içinde Allah-u Teala'nın farzlarını gerçekleştirmek, mürşide ulaşmak varken ne yazık ki insanlar bu büyük hakikatten habersiz bir din öğretiminde bütün insanları cehenneme mahkum etmekle meşguller. Din öğretisi İslam'ın 5 tane şartına gelmiş, dayanmış. Bu şartlardan belki de en önemli sayılabilecek olan kelime-i şehadet getirmek ne yazık ki insanların kendi kendine söylediklerinde de aynı geçerliliği oluşturur zannettikleri bir hüküm almış. Yani insanlar kendi kendilerine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete giderlermiş. Bunu iddia ediyorlar. Oysa ki kim mürşidine ulaşır da onun önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o kişinin kalbine iman yazılacağı için o kişi mümin olur. Mümin olduğu için Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cehenneme gider, cennete gider, affedersiniz. Cennete gider. Çünkü o kişi mümin olmuştur. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde bütün müminlerin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Öyleyse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesi yani kelime-i şehadet bir insanı cennete gider getirebilir mi? Şarta bağlı. Eğer Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın mürşidini göstermişse veya doğrudan zamanın halifesine ulaşmışsa, zamanın imamına ulaşmışsa, ikisi de aynı şey demektir. Çünkü hangi mürşide tabi olsalar, o mürşid mutlaka bir gün hakikati görecek ve zamanın imamına tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ona bağlı olanların da hepsi tabi olmuş sayılıyor Allah Teala tarafından. Öyleyse 21. asrın kurtarıcı faktörü tabiiyettir. 14 asır evvel nasıl sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlarsa ondan asırlarca önce havariler nasıl Hazreti İsa'ya tabi olmuşlarsa ondan asırlarca evvel Hazreti Davud'a tabi olanlar nasıl tabi olmuşlarsa ondan asırlarca evvel Hazreti Musa'ya tabi olanlar nasıl tabi olmuşlarsa hepsi aynı tabiiyettir. Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olma. Bu onları dalaletten kurtardı. Bu onları mümin olmak şerefine erdirdi. Ve ancak mümin olduktan sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. Çünkü ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsinizin kalbinde %50'lik nur birikimlerinin birbirini takip etmesine bağlıdır. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emareyi tamamladığınız zaman ruhunuz birinci gök katına yükselir. Daha sonra nefsi levvamede ikinci gök katı, nefsi mülhimede üçüncü gök katı, nefsi mutmainede dördüncü gök katı, nefsi radiye, nefsi mardiye ve nefsi tezkiyede beşinci, altıncı ve yedinci gök katı, yedinci gök katının yedi tane alemi, sıfetin müntahaya ulaşma, yokluğa geçiş ve Allah'ın zatına vasıl olma, Allah'ın zatında yok olma, fani olma, ifna olma, işte bu ruhun Allah'ın zatında teslimiyeti gerçekleştirmesi halidir. Ve üzerinize bu konuşmamda anlattığım gibi tam 9 defa farz kılınmıştır. Ama eğer bizim din adamlarına bakarsanız bu bir farz değildir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına söz konusu değildir. Öyle düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ne yazık ki haberleri yok. İşte onlara bütün bu hakikatleri öğretecek olanlar hep Mir Vakfı'nın müntesipleridir, mensuplarıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması, onun Allah'a teslim olduğunu gösterir. İslam, üç teslimle gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, üçüncü teslim. İşte bu üç tane teslim, taakkut edemezse, Allah'ın indinde İslam olamazsınız. İslam olmak şerefine ermeniz mümkün değil. Öyleyse bütün dünyayı Allah'a teslim olma standartları altında, Allah'a inananlar çatısı altında, Allah'a teslim olanların bayrağı altında birleştirmek, o bizim görevimiz. İşte bu sebeple 29 Kasım günü önemli bir gündür. Çünkü bu bizim hem doğum günümüzdür, hem de Allah yolunda bu misyonun harekete geçişindeki tutuklanma günümüzdür. Geleceğin nurlarının oluşması her açıdan buna bağlı. İşte bugün aldığımız haber, 170 kişinin İstanbul'da tekrar Cebar kardeşimize tabi olması. Her hafta İstanbul'a gidiyor. 120-130 kişi derken 170 küsur kişiye ulaştılar. Bir günde teslim olanların sayısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde mutlaka bütün güzellikler oluşacak. Ve insanlar Allah'a teslim olmayı öğrenecekler. Ve Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın adamlarıyla, şeytanın dostları, şeytanın adamları bir savaşın içine girecekler. Bu dünyanın son savaşıdır. Ondan sonra bir asrı saadetin yaşandığını göreceksiniz. El-Vaka suresinde Allah-u Teala'nın söylediği sabikun el-ahirin, işte onlar ikinci asrı saadeti yaşayacak olanlardır. Sonraki sabikunlar. İşte bu gece bunu kutlamak üzere buradayız. Ve kardeşlerimiz aslında bizim doğum günümüzü kutlarken misyonun hukuk karşısındaki fonksiyonunu göstermesi açısından gerçekten bütün dünyaya ibret olacak olan bir haksız davranışı gözler önünde serdiği için önemli olan tutuklanma hadisesi. Gelecekte 19 gün tutuklu kalan 19 kişi. Bu herkes tarafından bilinecek ve dillerde söylenecektir. Hatırlarsanız vaktiyle sizlere demiştik ki yakın bir gelecekte bu ülkede, Türkiye'de adından en çok bahsedilen kişi biz olacağız. Gördünüz ki olduk. Türkiye'de en ücra kahvelerde bile herkes bizden bahsetti. Çünkü Allah-u Teala öyle söyledi. Sonra da dedi ki dünyada adından en çok bahsedecek kişi biz olacağız. Henüz o gün gelmedi. Ama yakında küfür cephesinin adım adım çöktüğünü göreceksiniz. Ve çöküntü başlamıştır. Çünkü artık çekinmiyorlar Diyanet İşleri Teşkilatı'ndaki kardeşlerimiz. Diyorlar ki biz Kastamonu'dan 4 tane din görevlisiyiz. Size tabi olma kararı aldık. İşaretler birer birer geliyor. İşte bu güzel geceyi kutlamak üzere bu açış konuşmasını yaptık. Ve şimdi Serdar kardeşimiz sizlere bu gecenin kutlamasına dair gelecek olan yazıları okuyacak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Rabbimiz geleceğimize dair işaret vermiş Sure-i Duhan'da. Mehdi İmam, Halife Resul hepsini bir kıl müstahsınızda. Bir güneş gibi doğdunuz bütün kainata. Kutlu olsun o gün Efendimiz'e ve tüm İslam'a. Gönlünüzde yer almak doğan, gönlünüzde yer almak doğamızdır. Layık olduğu manadır. Bismillahirrahmanirrahim. Özlemini satırlara dökemediğimiz, kelimelerin bile yetersiz kaldığı efendilerin en büyüğü en güzeli canım efendim. Allah'a çok şükür ki bizleri bu kutlu günde size kavuşturdu. Biz ne kadar şükürsek bunun şükrünü eda edemeyeceğimizin farkındayız. Çünkü siz Allah'ın en çok sevdiğisiniz. Çünkü siz bizi en başta Rabbimizi tanıtan ve onu sevdiren, ona yaklaşmayı bize öğreten biricik efendimizsiniz. Siz bize hayatı sevmeyi, insanları sevmeyi, bütün olayların sıkıntısından sıyrılmayı, İslam'ı yaşamayı öğreten en büyük deryasınız. Hepimizle tek tek uğraştınız. Hiç yılmadan, usanmadan, hep gülücüklerle. Doğruları en güzel şekliyle, kimseyi kırmadan bizlere vererek, bizleri bugünlere getirdiniz. İşte biz buradayız. İşte biz sizlerin eserinizdir. İşte biz sizlerin öğrencilerinizdir. Bu davayı sizinle paylaşanlar ve hep sizin yanınızda olanlarız. Ne olur bizi affedin. Size hiç layık olamadık. Sizin azıcık bile kıymetinizi bilemedik. Ama emin olun ki o büyük sevginiz, o güzel yüzünüz, o gül kokulu elleriniz hep bizimle yaşayacak. Hiç unutulmayacak. Bu kutlu günde o mübarek ellerinizi öperek, sizi veren Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek, sizlerle daha nice seneler İslam yaşamak dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.
0: Kimler bulursa geldi?
1: Efendim, aslında bir şey yok.
0: Bir şey, tamam.
1: Üçüncü sayfada.
0: Evet. Tamam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Efendimiz, cahiliye bulutlarının Allah'ın gerçeklerini örtüğü, elhamdülillah İslam'ın deyip de İslam'ın yaşanmadığı bir devrede kırıl kırıl Kur'an'daki İslam'ı yaşatacak bir güneş doğdu bugün. O bizleri delalet basamaklarından kurtarıp hidayet bahçelerine ulaştıracak olan, o bizlere İslam'ı öğretip yaşatacak olan, o Allah'a kul olup hürriyeti en üst boyutta yaşayan, o ilim veren, irfan veren, bizlere sevgi dolu yüreğiyle dua eden hidayetçimiz, imamımız, halifemiz, Mehdi Resulümüz. Bu mutlu doğum gününüz kutlu olsun. Nefret ettik çirkinden aşık olduk güzele. Yunusça sevmeyi sen öğretiyorsun bize. Hatırlanmanıza 29 Kasım'dan olmasın vesile. 365 gün 6 saat azdır bile. Siz kelimelerle anlatmaya yetmezsiniz sevgili efendim. Siz yaradan Allah'a hamd olsun. Size bizi ulaştıran Allah'a binlerce hamd ve şükürler olsun. Bu güzel doğum günümüzde biz Ankaralı müritleriniz yüreğinizde bulunsun. Siz İrfan ordumuzun başkomutanı, karanlıkların aydınlığı, damarlarımızdaki kan, içimizdeki can, kutsal olan sevgili efendimiz, nice doğum günlerine bizlerle birlikte sağlıkla ulaşmanız dileğiyle muhtaç olduğumuz dualarınızı bekler. Hepimiz saygı, sevgi ve hasretle o mübarek özlediğimiz ellerinizden öperiz. Ankaralı müritleriniz 1911-1998.
0: Hay Allah razı olsun.
1: İkinci fakültemiz, değerli efendimiz, ben Ankara'dan Tuncel kardeşim Çiğdem, eniştem Şükrü, iş arkadaşım Mücahit Bey, Fakültemde çalışan arkadaşım Mustafa, Tarım Bakanlığı'nda çalışan arkadaşım Umar, Razgı Evren personeli İsmail ve Murat adına doğum gününüzü kutlar. En derin sevgilerimizi ellerinizden öperiz. Sevgili efendimiz, İstanbul'daki Minir Vakfı mensupları olarak doğum gününüzü kutluyor. Hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Mustafa Sayın. Çok kıymetli efendimiz, bizler İzmirli öğrencileriniz olarak bu kutlu doğum gününüzde hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyoruz. Sizi bir nimet ve bir rahmet olarak yaratıp bir hediye olarak bizlere bahşettiği için Yüce Rabbimize hepimiz çok hamd ve şükrediyoruz. Hepimizin müşterek amacı Allah yolunda sonsuz bir gayret ve iştiyakın sahibi olup Allah'ın bizleri görmek istediği gibi olmak. sizi ve bizleri aynı zaman diliminde yarattığı ve size tabi olmayı bize nasip kıldığı için Allah'a her an hamdolsun dedik şükrediyoruz. Size tabi olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzun artarak bizleri hedefimize ulaştırmasını ve bunun sizin ayak izlerinizi takip ederek yolumuzdan sapmadan devam edebilmemizi Allah'tan niyaz ediyor ve sizin de mübarek dua ve himmetlerinizi bekliyoruz. İnşallah hak için hak ile birlikte olan bir toplum olmayı, Allah'ın yardımı ve sizin himmetinizle başarabiliriz. Size layık öğrenciler olmak için gayret edeceğimize, bu yolda son nefesimize kadar hizmet edeceğimize hepimiz söz veriyoruz. Dualarınıza çok muhtaçız. Gününüz kutlu ve mutlu olsun diyerek bütün İzmirli evlat ve torunlarınız mübarek ellerinizden tekrar hürmet ve hasretle öpüyoruz. Hakkınızı helal ediniz sevgili efendim. Allah razı olsun. Muhterem efendimiz, ey Allah'ın yüce Resulü, sizi biz çok özledik. Bayramlarda, kandillerde hep yolunu gözledik. Efendimiz biz, siz neydiniz bu alemi, bizimle mutluyduk, hürmetinizle mutlu. Kıymetiniz bilinmedi, hürmetiniz takdirden uzak. Ülkeyi afetler sardı, arıyoruz sizi, biz her yerde koşacak. Doğum gününüzü anarken hep gönüller hüzünlü, tekrar birlikteliğe bütün kalpler yüklü. Yüce Rabbimizin emridir yaşadığınız bu hicret, afetinizle bu küfranı nimet ülke elbette bulacaktır sizinle selamet. Hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Biz Ankara'nın mümkünler, nice sağlıklı yıllar dileyerek hizmetlerinizi bekleriz. Sevgili efendimiz, doğum gününüzü kutlar, nice uzun yıllar sizlerle birlikte sizlere layık müritler olmamızı Allah nasip etsin inşallah. Hürmetle ve özlemle ellerinizden öper, dualarınızı bekleriz. İzmirli ve Kuşadalı kardeşlerimizi alırız.
0: Oraya çevirin.
1: Sevgili efendimiz, Allah'ın yardımıyla huzuru bizlere tanıtan sizsiniz. Her şey sizi himmetinizle, ellerinizden hürmet ve öper, yaş gününüzü, canlı gününüzden kutlarız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin, Allah razı olsun. Sizi çok çok çok çok çok çok çok çok seven Süleyman, Reyza, Ebru ve Eşki Gülkokulu Efendimiz'i çok özledik. Canım efendim, ben sizi ancak resimlerde görüyorum. Fakat Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun ki, mübarek Miraç kandilinde sizi rüyanda görmeyi nasip etti. 65. yaşınızı candan kutlar ve daima yanımızda olmanızı dileriz. Sizin yardımınıza çok çok muhtacım. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Sizin mübarek elinizden öpen Belçika'dan müminim senden. İnşallah İngilizce efendimiz Miriam diyebilirsinden. Happy birthday dear İskender Ali Mir. I wish you happiness and joy in your life with a lot of courage.
0: Maalesef de selam abi bizimkine de herkes anlasın.
1: Çok değerli İskender Ali Mir. Happy birthday mutlu yaş günleri. Size mutluluklar diliyorum. Neşeli günler diliyorum. Ve birçok cesaret diliyorum. Kayıtçı.
0: Gelecek günlerde cesaret versin herhalde. Allah razı olsun.
1: Tekrardan İzmirli kardeşlerimizden, Kuşadalı kardeşlerimizden. Sevgili efendimiz, doğum gününüzü kutlar, nice uzun yıllar sizlerle birlikte sizlere layık müritler olmamızı Allah nasip etsin inşallah. Hürmetle ve özlemle ellerinizden öper, dualarınızı bekleriz. İzmirli ve Kuşadalı kardeşlerimiz adına. Çok sevgili efendimiz, doğum gününüzü ve mübarek günümüzü kutlarız. Hürmet, sevgi ve selamlarımızla sizleri çok seven ve özleyen Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa Mir Vakfı mensupları. Çok sevgili efendim, doğum gününüzü ellerinizden hasretle öperek kutlarım. Sizi ne kadar çok sevdiğimi bu güzel günde bu zamana kadar yeterince dile getiremediğim için size sevgili efendim yazmak istiyorum. Çok sevgili efendim, ben bugün neredeysem ve bugüne kadar hangi güzellikleri yaşadıysam ve inşallah bundan sonra da hep yaşayacaksam hep Allah-u Teala'nın yardımı ve sizin sonsuz himmetinizle olmuştur. Ben hep ne kadar eksik olsam da ne kadar aşağı yapmış olsam da siz benden hiç vazgeçmediniz. hep yeniden elimden tutup ayağa kalkmamın yollarını gösterdiniz. Siz bana bütün insanlardan daha yakınsınız. Çünkü başımın üzerindesiniz. Bunun da ne demek olduğunu hepimize yaşatan sizsiniz sevgili efendimiz. Allah-u Teala'nın en sevgilisinin bize bu kadar yakın olabilmesi bizim için sonsuz mutluluk kaynağı. Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Efendimiz, bizim size layık olabilmemiz için dua edin ve bize hizmet hiç vazgeçmeyin. Ne istek ve neredeysek sizin sonsuz himmetinizle Allah sizden sonsuz kere razı olsun. Sizi çok seven Emre. Esselamu Aleyküm. Haziran şükür minnet ol hüdaya. Siyam ayın görüp girdik safaya. Salavat Nuri Muhammed Mustafa'ya, sefa geldin ya, Şehri Ramazan merhaba. Gökyüzünde saf saf olmuş melekler, çevresinde döner çarpı felekler. Bu aylarda kabul olur dilekler, merhaba ya, Şehri Ramazan merhaba. Seher vakti yanır hep cümle kuşlar, her biri dillik deyince tesbihe başlar. Secde eder dağlar, saçlar ağaçlar, merhaba ya, Şehri Ramazan merhaba. O aylar yılda bir gelir, bunun kadrini kimler bilir, çok kişiler ermez ölür, sefa geldin ya Şehri Ramazan merhaba. Gelin gönderelim Şehri Siyam'a, hocam Hak Hazretleri layık göremeyiz. Ecel bir daha ermeye koyamız, sefa geldin ya Şehri Ramazan merhaba. Bezenli şuriler müminler ister, ilahi bazını sen bize göster. Münafıklar bu ayın çıktığını ister, sefa geldin ya Şehri Ramazan merhaba. Bugün cennet kapıları açıldı, Hakk'ın rahmetleri halka saçıldı. Ferari kanlara hülle biçildi, elveda, ya Şehri Ramazan elveda. Efendimize, hürmetlerimle, sevgi hanımlarım. Son iş olasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Efendimiz, selamun aleyküm. O mübarek elinizden hasret ve sevgiyle öpüyorum. Kutlu doğum gününüzü ben, eşim, torunum Önder ve Nürnberg'deki kardeşlerimiz hepsi yürekten kutluyoruz. Amerika'daki kardeşlerimizin ve Mir camiasının ve İslam aleminin bugünkü mübarek kandili gününden kutluyorum. Ve Yüce Rabbimin daha çok uzun yıllar İslam alemine ve Mir camiasına siz sevgili efendimizi bağışlaması için yürekten yalvarıyorum ve diyorum ki Rabbime en güzel, ey güzel Allah'ım. Sevdir bizi sevdiklerini, yerdir bizi yerdiklerini, yar et bize yerdirdiklerini. Seni görme liyakatına sahip olan sevgili Efendimiz'in himmetine, şefaatine ve bereketine layık eyle bizleri. Sevgili Efendimiz, sizi çok ama pek çok seviyoruz. Bu sevgiyi yüreklerimize sığdıramıyoruz. Bu mübarek dualarınıza muhtacız. Siz sevgili Efendimiz'e ve verenlerinize, oradaki kardeşlerimize sonsuz selamlarımızı gönderiyoruz. Allah sizi başınızdan ayırmasın. Rabbim sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum. Mübarek ellerinizden tekrar öpüyoruz. Selamun aleyküm. Nürnberg'den Hacı'ya geçtim.
0: Ay Allah razı olsun. Şüphel ediyorum. Şeyler hazır oldu artık. Evet. Başlıyor mu İfran? Ne diyorlar?
2: Amerika'da kardeşlerimizin
0: var. O nereden? Getiriyorlar mı? Tamam. Serdar ona hem okusun hem tercüme etsin inşallah.
2: Türkçe
0: mi?
2: Yanımızdan çok sevdiğimiz pirimiz, efendimiz, her şeyimiz, hayatımızın güneşisiniz. Bu en mutlu günümüzde sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'ın bize bu sonsuz ihsanından dolayı sonsuz hamd eder şükür ederiz. Allah'ın bu kadar bahtlı kullar olduğundan dolayı size layık olmanız nasip etsin Allah. Kendinize affet.
0: Allah razı olsun. Buradaki kardeşlerimiz mi diyorlar? Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu doğum gününün aynı zamanda tutuklanma gününün dizaynını buradaki günlerde görüyoruz. 65. yaşımızı idrak ettik ve 65 tane gün. Allah-u Teala'nın dinini biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusu gonca gül kokusudur. Ne zaman etrafınızda böyle bir koku duyarsanız ki çoğunuz duydunuz hamdolsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizinle beraberdir. Ama duyduğunuz gül kokusu beklemiş gülse, Eylül gülüyse o zaman o biziz. Allah-u Teala bize gül kokusunu ihsan etti. Fakat Gonca gül kokusu değil, beklemiş gül kokusu. Eylül gülü kokusu. İşte Allah-u Teala'nın ihsanları hamdıdır. Hamdolsun ki her zaman bizimle beraber çok sohbetler yapmışızdır. Allah'ın gül kokuları içinde. Geçmiş günlerde yüzlerce kardeşimiz bizimle beraber bu güzellikleri yaşadılar. Hatta kulakları çınlasın, bir gün yollayırken etraf burcu burcu gül kokmaya başlayınca Barış kardeşimiz yoksa gül mü sürdün dedi. Aslında sürmemiştik. Ama Allah-u Teala dileyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gösteriyor, gönderiyor veya bizim gül kokumuzu duyuruyor ve Allah'ın bütün güzelliklerini kardeşlerimizin yaşamalarına sebebiyet veriyor. İşte bu gece 65. yaşımızı idrak ettiğimiz bu gece hayatımızın 35 senesini bu yola hasreden birisi olarak bizi sonsuz mutlu ediyor. Ve kardeşlerimizin yazdıkları takdirinden geçen güzellikleri siz de işittiniz. Bizi çok mütehassıs ettiler, duygulandırdılar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten şu büyük hakikati hiçbir zaman unutmamamız lazım ki Allah-u Teala bizlerin dostu, bütün insanların dostu, Allah'ın nefret ettiği, Allah'ın gazapladığı insan yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir yelpaze var sadece. Şu dünyada en büyük kötülükleri işlemiş olanları bile affetmeye hazır. Üstelik de onların günahlarını sevaba çevirerek affetmeye hazır. O insanların o kapkaranlık kalplerinde birazcık idrak olsa ve hacet namazını kılıp mürşitlerini sorsalar Allah-u Teala'ya, o mürşitlere ulaşsalar, en büyük suçlulardan bahsediyorum. Kimi düşünüyorsanız, kimi aklınıza getiriyorsanız, onu yaptıkları zaman, mürşide tabi oldukları gün, onların bütün negatif faktörlerden kurtulmuş olduklarını, bütün günahlarının sevaba çevrilmiş olduklarını göreceksiniz. Allah Teala bunu garanti ediyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi diyor ki, kim tövbe ederek mürşidin önünde mümin olmuşsa ve nefsi ıslah edici amellere başlamışsa, biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir haksızlık olmaz mı diye düşünenler var. En çok günahkarları en büyük mükafatla mükafatlandırmak bir haksızlık değil mi? Elbette değil. En büyük günahkarlar en zor Allah'ın yoluna girecek olanlardır. Eğer girebilirlerse o dönüş yolları çok çetin bir yoldur onlar için. Ve onun mükafatını görmeyi onlar o açıdan hak ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala bütün hesapları anında öder. Ne zaman bir insan bir başkasına yanlış bir davranışta bulunursa, zulmederse, o zaman Allah-u Teala zulmedenden zulüm derecesindeki zulmün gerektirdiği derecatın hepsini alıyor, onun şer hanesine, günah hanesine kaydediyor. Ama zulme uğrayanın da amel defterine, sevap hanesine kaydediliyor aynı rakam. Yani kul hakkı Allah-u Teala tarafından anında ödeniyor. Bu yüzden Allah-u Teala Allah hesabı çabuk görür buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ı seriül hesap. İşte Nisan suresi 64. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseler de önünde diz çöküp el öptükleri zaman tövbe etseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affedilmesi için bizden talepte bulunsan, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabenin günahlarını Allah-u Teala sahabenin talebi üzerine affediyor, sıfırlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani o zaman günahları sıfırlandığı için ikinci defa etmesi sevaba çevirmek anlamına geliyor. İşte Allah-u Teala'nın tövbe ve mağfiret adını verdiği iki tane statü var. Tövbede günahlar af olur. Ama mağfirette günahlar sevaba çevrilir. İşte bütün devirlerde Allah'ın mürşitleri hep tabi olanların günahlarının sevaba çevrilmesini isterler. Bu mürşitlerin aslında bu talebi yapanı bir tek kişidir. Allah'ın indinde söze en çok geçerli olan o tek kişi. Kim bu? Zamanın halifesi, zamanın imamı. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar açık olarak söylemiş. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki arşın bütün melekleri ve oradaki kişi zamanın imamının ruhu. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mürşidin önünde tövbe eder de bu tövbesinin arkasından senin yoluna girerse, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarırsa, ya Rabbi sen onların günahlarını sevaba çevir. İşte Allah Teala'nın indinde günahların sevaba çevrilmesi mağfiret kelimesiyle ifade ediliyor. Mağfiret etmek. Nisa 167-168-169'da Allah Teala diyor ki onlar ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan çevirenlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Asla onların günahlarını sevaba çevirmez diyor Allah-u Teala. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Kim Allah'ın yoluna girmezse, dalaletteyse onlara mağfiret edilmiyor. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için ve en kötü olan insan bile, en büyük günahları işlemiş olan insan bile mürşidine ulaşsa, önünde diz çöküp tövbe etse, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilese, o kişinin bütün sevapları, mutlaka, bütün günahları mutlaka sevaba çevrilecek. İşte bu büyük işlemin bilincinde olarak hepinizin en güzele ulaşmasını inşallah dileriz. Bu akşam burada doğum günümüzü ve tutuklanma günümüzü inşallah kutluyoruz. Ve bunun tabi neticesi olarak da pastalar geliyor, çaylar geliyor, İçecek şeyler geliyor. Onları getirin. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar
3: aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz. O. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez, onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman ve nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen Bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinize. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki

0: şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: O kişiden daha ahsen kim vardır? O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve Hanif olarak Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmuştur diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın ilinde ikinci teslimi yaptığımız zaman, fizik vücudumuzu da ruhumuzdan sonra Allah Teala'ya teslim ettiğimiz zaman velayetin bir üst kademesine ulaşıyoruz. Zikrimiz de devamlı yükseliyor bu anlattığım kademeler boyunca. Ve öyle bir makama ulaşıyoruz ki o makam artık bizim için günün 24 saatinin 12 saatinden daha ötesinde zikir yaptığımız bir anlam kazanıyor. Yani kısaca günün faydalı alanları zararlı alanlarından fazla. Bize pozitif derecelerin devamlı yazıldığı alan toplamı, negatif derecelerin yazıldığı alan toplamından fazla olmuş artık. O nokta bizi zahit kılan nokta. Bu zühd noktasını aşabilirsek eğer, daha ötede daimi zikir var. İşte bizim kurtuluşa ulaştığımız, halâsa ulaştığımız, fevzül azime ulaştığımız yer burası. Bu daimi zikir bize ne sağlar? Daimi zikrin sağladığı şey Allah Teala ve tekaddes hazretlerinin sonsuz rahmetinin hep kalbimize bir çağlayan gibi aktığı, hiç kesilmediği bir olay. Yani Allah'ın rahmetini devamlı olarak faydalı bir istikamette kullanmış oluyoruz. Allah'ın 24 saatlik zaman hazinesinin bütününü Allah'ın emrettiği boyutlarda kullanmış oluyoruz. Yani artık biz Allah'ın emrettiği o sonsuz mutluluğa namzet hale gelmişiz. Ne oluyor? Eğer biz Allah'ın devamlı zikrine sahipsek, kalbimizdeki mühür hep aşağıda. Devamlı zikrettiğimize göre Allah'ın rahmeti devamlı kalbimize gelecektir. Devamlı kalbimize geldiği için de üzerinde artık iman yazılı olan o mührü mutlaka aşağıda tutacaktır. Böylece o mühür kalbimize şeytanın karanlıklarının gelmesine artık kesin olarak mani olacaktır. Ve kalbimize sadece yukarıdan Allah'ın rahmeti ulaşacaktır. O rahmette kalbimizdeki pislikleri temizleyen, bizi huzura kavuşturan bir özellik taşır. Ve gelen rahmet devamlı gelip kalbimizdeki bütün masivayı, kötülükleri, karanlıkları, pislikleri oradan alıp götürecektir. Bu daimi zikir bir süre devam edince, ki bu süre uzun değildir, bir süre sonra bakacağız ki kalbimizde Allah'ın yardımıyla, Allah'ın rahmetinin oluşmasıyla hiç karanlık bir yer kalmamış, artık tamamen nurdan ibaret, aydınlıktan oluşan bir kalbin sahibi olmuşuz. O zaman söz konusu olan şey, bir sonsuz huzura kavuşma hali. Bu huzura kavuşma hali bizim için önemli bir olgu. Çünkü Allah Teala'nın bizden istediği şey o huzura kavuşmamız zaten. Bütün insanlardan o sonsuz saadete ulaşmalarını istiyor Allah Teala sadece. Bunun basit olan, son derece basit olan formülünü vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ne yaparsınız da bu sonsuz saadete ulaşırsınız ve hep sonsuz hazzı yaşarsınız. İşte bunun şartları. Daimi zikir. O daimi zikre ulaştığınız an artık demek ki Allah'tan rahmet alacaksınız. Şeytanların hiçbir karanlık kalbinize giremeyecek. Böyle olduğu takdirde nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. O afetleri karanlıklar temsil ediyordu. Ama sizin kalbinizde artık karanlık bir yer

0: kalmamış, tamamen aydınlıklardan oluşan yeni bir yere ulaşmış oldunuz. Şimdi aydınlıklar söz konusu ise kalbinizde, nefsinizin afetlerini temsil eden karanlıklar bütünüyle yok olduysa artık afet yok kalbinizde. Nefsinizdeki kalp artık afetleri taşımıyor. Demek ki nefsiniz afetleri boşalttı, yok etti, elimine etti. Onların yerine ruhunuzun bütün hasletleri geldi. Aydınlıklar ruhun hasletlerini temsil eder. Geldi kalbinizdeki bütün afetlerin boş bıraktığı yerleri doldurdu. Artık ruhunuzun bütünüyle aydınlandığı bir aydınlıklar alemindesiniz. İşte Allah Teala sahabeyi tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 7. ayeti kerimesi. Diyor ki ben size imanı sevdirdim. Fıskı, isyanı ve küfrü kerih gösterdim. Ve nefsinizi nur haline getirdim, müzeyyen kıldım. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala sahabe için. Anlıyoruz ki sahabenin hepsi bu yüksek ruh haline ulaşmışlar, daimi zikre ulaşmışlar ve nefislerindeki bütün afetleri yok etmişler, onların yerine hasretleri yerleştirmişler ve sonsuz saadete ulaşmışlar. Gerçekten böyle bir olay bizi sonsuz saadete ulaştırır mı? Kesin. Konuşmamızın başlangıcında çok fazla zamanımız yok. Biz bu mutluluk halini namazdan sonra anlatalım yoksa kısaca ben size anlatayım da ondan sonra namazımızı kılarım. Sonra genişletiriz. Demiştik ki nefsi emmaredeki bir kişinin içindeki kavgaların, gürültülerin, huzursuzlukların var olmasındaki temel etken nefstir. Çünkü nefs her an bizi şerre davet ediyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime gereğince. Ama biz İslam olduysak, yani daimi zikre ulaşarak, kalbimizi bütünüyle temizleyerek, nefsimizi de son cesedimizde Allah-u Teala'ya teslim ettiysek, ne yaptık? Önce ruhumuzu teslim ettik, fenaya ulaştık. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik. Muhsinlerden olduk, teslime ulaştık. Şimdi de nefsimizi teslim ediyoruz. İşareti kalbimizin tam bir aydınlığa kavuşması, nura kavuşması. Onu da yaptık, nefsimizi de teslim ettik. Öyleyse Allah'ın bize emrettiği üç teslimi gerçekleştirdik. Üç teslimi gerçekleştirdiysek biz artık İslam olduk. Çünkü İslam kelimesinin birinci anlamı teslimlerdir. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim edince bize verilen üç emaneti de teslim etmiş oluyoruz. Öyleyse teslimlerimizi tamamladık ve İslam olduk. İslam kelimesinin ikinci muhtevası sulh ve sükun. Yani kesintisiz bir saadet. Acaba ona da ulaştık mı? Evet. Neden ulaştık? Çünkü nefsimizdeki bütün afetler yok oldu. Yerine ruhumuzun hasletleri gelip yerleşti. Öyleyse nefsimiz artık bizi şerre davet edemez. Şerre davet şer odaklarının varlığından kaynaklanıyordu. Onların hiçbirisi yok artık. Yalnız hayır odakları var. Ve nefsimiz bizi sadece hayra davet edebilir. Ruhumuz da hayra davet ediyor. Nefsimiz de hayra davet ediyor. Öyleyse aralarındaki kavga sona erdi. Vücut ülkesindeki iç harp bitti, yerine sulh ve sükun hali geldi. Artık iç dünyamızda kavga bitti. Nefsimizle ruhumuz artık kavga etmiyor, bir anlaşmanın, bir huzurun içine girdiler. Nefsimiz bizi şerre davet etmiyorsa, hayra davet ediyorsa, ruhumuz da hayra davet ediyorsa, artık nefsimiz bize şer işletmeyecek demektir. Her ikisinde talebi hayır işlemek olduğuna göre aklımız bize hayrı işletecek ve hayrı işlemeye başlayacağız. Öyleyse hayır işlediğimiz sürece bir sıkıntının, günah işlemenin sıkıntısını duymamız mümkün değil artık. Aksine hep hayır işlemenin huzurunu, mutluluğunu ve saadetini duyacağız. Öyleyse o günden itibaren devamlı hayır işleyen, hiç sıkıntı duymayan, hep huzuru ve mutluluğu duyan birisi olacağız. Eğer şer işleseydik, o zaman ruhumuz gelip nefsimizin üzerine azap tatbik edecekti, vicdan azabı duyacaktık. Hep hayır işlediğimize göre artık böyle bir olay da mümkün değil. Biz artık hayrı işleyen, şerri işlemeyen birisiyiz. Öyleyse ruhumuz nefsimize azap tatbik edemez. Çünkü tatbik etmesi için şer işlememiz gerekirdi. Sadece hayır işliyoruz ve bu azaptan da kurtulmuş oluyoruz. Başka birinin bize yanlış bir davranışta bulunması halinde gene bir sıkıntıya düşmeyiz. Çünkü nefsimizde öfke odağı yoktur, kin yoktur, intikam yoktur, nefret yoktur. Onların hepsi yok olmuştur. Yerini sevgi, hoşgörü ve Allah'ın güzellikleri almıştır. Ayrıca bir gerçeğin de farkına varmışızdır. Başka birinin bize bir zulüm ika etmesi halinde o kişi sadece bize hayır ulaştıran birisidir artık. Öyleyse o kişiye, bize zulmeden kişiye, bize kötülük eden bir kişi diye değil, Allah'ın hayrını bize ulaştıran kişi olarak bakıyoruz. Neden? Çünkü iki tarafın da filmi aynı anda çekiliyor. Birisi bir başkasına zulüm ika ediyorsa, zulüm ika edenin defterine, hayat filmine negatif rakamlarla günah işlenirken, zulüm görenin defterine de aynı miktar sevap olarak işleniyor. Kim derecat kazanırsa, sevap kazanırsa işte o hayra ulaşmıştır. Öyleyse başka birinin yaptığı bir zulüm bize derecat kazandırdığına göre bize sadece hayır getiriyor. Öyleyse intikam almayı hiç düşünmüyoruz. İşte intikam almayı düşünmediğimize göre intikamımızı alamazsak doğacak olan o şuur altı birikimi, stres bizde oluşabilir mi? Asla oluşamaz. Çünkü o kişiden intikam almayı istemek şöyle dursun. O kişiyi bize hayır ulaştıran birisi olarak görüyoruz sadece biz. Bir dost olarak görüyoruz. Bize o zulmü yaptı ama aynı zamanda bize hayrı ulaştırdı. Derecat kazanmamıza sebebiyet verdi. O açıdan görüyoruz kişiyi. Öyleyse o kişi bizim düşmanımız olamaz. Öyleyse ondan intikam almayı hiçbir zaman düşünmeyiz. İntikam almayı düşünmüyorsak, intikam alamamaktan doğan şuur altı birikimi, stres bizde hiçbir zaman oluşmayacaktır. Gene o kişiden intikam almayı düşünmediğimize göre, böyle bir intikamı hedef olarak almadığımıza göre, intikam alsaydık duyacağımız huzursuzluğu, sıkıntıyı duymamız da mümkün değildir. Ayrıca intikam alsaydık ruhumuzun nefsimiz üzerine azap tatbik etmesi gerekirdi. İntikam almayı düşünmediğimiz için bu azaba da duçar olmuyoruz. Öyleyse hangi açıdan bakarsanız bakın, ister dış ilişkiler açısından, insanlarla olan ilişkilerimiz açısından, ister iç dünyamızdaki nefsimizle ruhumuz arasındaki kavga açısından meseleye bakın, artık savaş yok. Savaşın yerini huzur, sulh almış. İç dünyamızda da sükunet içindeyiz, sulhteyiz. Ruhumuzla nefsimiz anlaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın emrettiği her şeyi yapan, hep hayır işleyen birisi olarak Allah ile devamlı bir sulh ve sükun hali içindeyiz. Çünkü amel defterimizin her saniyesi bize artık hayır rakamlarını yazdırıyor. Çünkü daimi zikirdeyiz. Her saniye zikir yapan insan, her saniye hayır rakamını amel defterine alan insandır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde de her şey mükemmel olarak Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta işliyor. Başka insanlarla münasebetimize gelince onların hepsi bizim için artık birer dost. Bize kötülük yapan hiç kimse kalmadı. Herkes dostumuz. İşte Yunus öyle söylüyor. Biz kimseye kim tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor Yunus. Gerçekten bu seviyeye varan birisi için hayat artık bir mutluluk dizaynı içerisindedir. İnsan bir cennette yaşadığını hisseder. Dünya bir insan için bu seviyede cennet olur ve Allah'ın emrettiği o sonsuz mutluluğa kişi ulaşmış olur. Bu sonsuz mutluluğu hepinize dileyerek namazdan evvel konuşmamızın birinci bölümünü inşallah bitirmiş olalım ve namazımıza başlayalım. Allah hepinizden razı olsun. salsalin min hameyin mesnun diyor. Demek ki insan adı verilen bu mahluk hameyin ve mesnun olan, yani şekillenmiş ve kuru olan bir balçıktan halk edilmiş, bir balçıktan yaratılmış. Sonra nefsimizden bahsediyor Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve buyuruyor ki biz o nefsi seva ettik diyor, dizayn ettik diyor. Sonra bir üçüncü olay. Ruhumuz Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve tekat sahipleri ruhumuz için buyuruyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki üfürülen bir ruhumuz var. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuz var. Ve seva edilen, dizayn edilen bir de nefsimiz var. Böylece bizler bir üçlüyle halk edilmişiz. İşte dünya adı verilen bu gezegene gönderilmişiz. Bu gezegende hayat bulmuşuz. Ve bu hayatımız bir gün sona erecek. Hayatımız sona erecek derken insanların çoğu var olan her şeyin bittiği, yok olduğu bir dönüm noktası düşünürler. Oysa ki ölüm sadece fizik vücudumuzun görevinin sona erdiğini belirten bir özellik taşır. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde fizik vücudumuz belli bir süreyle yaşamak mecburiyetindedir. Sürenin sonu Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ecel dolduğu zaman ölüm olayı mutlaka vücut bulacaktır. Ve değişmez bir zaman koordinatına sahiptir. Uhud Savaşı'nda mağlubiyetten sonra bir takım kişiler dediler ki kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ve Tekat Hazretleri şöyle buyuruyor. Hayır, öyle değil. Hepsi evlerinden sürüklene sürüklene o öldükleri yere götürüleceklerdi ve o dakikada, o saniyede mutlaka orada canlarını teslim edeceklerdi. Demek ki ölüm denilen faktör hem mekan boyutlarında hem de zaman boyutlarında koordinatları belli bir nesnedir. O an, o saniye ve o yerde. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Secde Suresinin 11. ayeti kerimesinde ölümü tarif ediyor. Diyor ki, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri size gelip sizi müteveffa kılacaklar diyor. Sizi öldürecekler. Demek ki önce öleceğiz. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Ve bakıyoruz ki bir ölüm olayı var. Acaba bu ölüm olayını Azrail Aleyhisselam nasıl vücuda getiriyor ve onun yardımcıları? Biliyorsunuz ki insan vücudunda 1 milyardan fazla hücre var. Her hücrede de adına biyoloji ilminin mitokondri dediği elektrik üreteçleri var. Bu üreteçler, bu jeneratörler devamlı elektrik ürettikleri için fizik vücudumuzda olaylar cereyan edebiliyor. Fiziksel ve kimyasal olaylar. Enerjiyle vücuda gelen olaylar. İşte bu enerjiyle vücuda gelen olayların var olabilmesi mutlaka enerjinin mevcudiyetine bağlı. Azrail Aleyhisselam kendisine has bir metotla kontağı kapatıyor. Bütün elektrik jeneratörlerini çalışmaz hale getiriyor. Ve artık vücudumuz elektrik üretemez hale geliyor. Bunun üzerine enerji olmadığı cihetle hayatiyet dediğimiz hareket artık fizik vücudumuzda sona ermek mecburiyetinde ve beyine yeterli oksijen gitmediği noktadan itibaren beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudumuzdaki bütün organlara adım adım yayılıyor. Ve ölüm olayı takip ediyor. Fizik vücudumuz ölüyor. Bu vücut muhtevasında manyetik alanları da içeriyor. Biliyorsunuz ki bir mıknatısın iki kutbu var. En kutbu ve es kutbu. Fizik vücudumuzda elektromanyetik bir alandır. Bu alanın bir kutbu nefsi kendi boyu yörüngesinde tutar. Bir kutbu da ruhu. Böylece Allah. Çekim alanlarının var olduğu bir sistem içinde nefs ve ruh fizik vücudumuzla beraberdir. Çekim alanlarının yok olduğu ölüm olayıyla birlikte bir sigara dumanı gibi artık kendini tutacak bir güç mevcut olmadığı cihetle ruh ve nefs fizik vücudumuzdan ayrılırlar ve vücudumuzun üzerinde şekillenirler. Bu şekiller fizik vücudumuzun ölüm anındaki bütün boyutlarıyla aynıdır. Yani her saç tanesinde bile şekil değişmez. Ve ölümden sonra Azrail aleyhisselam kendisiyle alakalı olan ruhu beraber alır ve beraberce bir yolculuğa çıkarlar. Allah'a doğru bir yolculuk. Bu yolculuğun sonunda sitetin müntaha vardır. Taşılması lazım gelen son ağaç. Bu ağacın ışık saçtığını söylemiştim. Üzerindeki her yaprağında bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi bulunan bir ağaç. Ve bu ağacı hiçbir melek aşamıyor. Azrail aleyhisselam dahil. Ama insan ruhu bunu aşabilecek yetkide yaratılmış. Ve sitetin müntahayı geçiyor. Artık geçtiği yer yokluk. Adem diyor Kur'an-ı Kerim'imiz yokluğa. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında kendisi için bir sığınak buluyor. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve Tekat Hazretleri buyuruyor. Estağfirullah. Zalikel yevmül hakkı femen şa'a ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Çünkü dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol ittihaz eder. Bu yolu takip ederek Allah'a varan kişi için Allah bir sığınaktır. Tabiatıyla bu gidiş, ölüm adını verdiğimiz gidişten farklı bir gidiş. Çünkü dünya hayatındaki bir gidişten bahsediyoruz. Bir huslat olayından bahsediyoruz. Ve ruhumuz Azrail Aleyhisselam'ın yardımı olmaksızın kendini o yedi katlık yolculuğa çıkaranlarla birlikte bu yolculuğu takip ettirir ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte Allah'ın zatının bir sığınak olduğunu görüyoruz Nebe 39'da. Başka bir ayet-i kerimede Allah Teala Nebe 39'da kullandığı meab kelimesinin yerine hüsnül meab kullanıyor. Yani meabların, sığınakların en güzeli, ahsen olanı. İşte ölümle beraber insanoğlunun ruh adı verilen sistemi yaratıldığı yere Allah'ın zatına döner. Ve artık Allah'la sonsuza kadar beraberdir. Peki nefs ve fizik vücut ne oluyor? Biliyorsunuz ki fizik vücut ölümden sonra bir tabuta konulur, mezara götürülür ve toprağa yaratıldığı asla döner. Orada genel olarak bir toprağa dönüş olayı vardır. Aylarca süren bir toprağa dönüş olayı. Sonunda belki kemikler bile toprak olacaktır. Ama Allah'ın sevgilileri için yani bunun alt ucu hikmettir. Daimi zikre ulaşanlar için toprağın bu yetkisi elinden alınıyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında biliyorsunuz ki Akşemseddin Hazretleri çok kusurlarının dışında bir yere kadar gitti. Fatih Sultan Mehmet de onunla beraber. Padişahım dedi buranın kazılmasını istiyorum ve kazdılar. Kazdılar ki bir kefen ve kefenin içinde bir ölü. Sanki yeni ölmüş gibi. Hiçbir yerinde bir eksiklik yok. Ve Akşemseddin Hazretleri mezara indi, kefeni araladı, mezardan çıkardığı eli, kefenin içindeki eli öptü. ve bu ayin Eyüp Sultan Ensari Hazretlerine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine gözleri parlayan Fatih Sultan Mehmet o eli öpmek üzere mezara atladı ama el içeri çekti kendisini. Eyüp Sultan Hazretleri Akşemsettin Hazretlerine o hani içinizdeki ses vardı ya Allah Allah dediğiniz sesle o sesle dedi ki biz buralarda sultanız ama o alemin sultanı. Onun için ona elimizi öptürmeyiz. Fatih Sultan Mehmet el geri çekilince gözlerinde yaşlar birikti. Ama bu sözü duyunca çıktı mezardan artık. Üzülmedi. Ne gördük burada? Sanki 1453 kaç sene evvel bu tarihten? 1400 olsaydı 500 sene evvel olacaktı aşağı yukarı. Demek ki 450 sene. 1400 seneden 450 çıkınca ne kalır? 950 sene evvel ölen birinin cesedi hiçbir değişikliğe tabi tutulmadan orada aynen kalmış Allah-u Teala tarafından. Hatta o bezin üzerinde bir sarı leke bile mevcut değil. Demek ki toprak bazı insanların cesetlerini kendisine çevirmek hakkına sahip değil. Allah-u Teala o hakkı dilediği zaman ondan alıyor. Ne oluyor? Nefsle ruh beraberce fizik vücuttan çıktıkları halde ruh Allah'a yalnız başına ulaşıyor. Nefs ise fizik vücutla beraber mezara giriyor. Bu girişte toprağın varlığı veya yokluğu nefsi hiç ilgilendirmez. Onun için orası bir fizik alem değildir. Dünya adı verilen alem nefsimiz için bir fizik alem değildir. Nefsimizin alemi berzah alemi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'imizde. O aleme göre bütün nefisler fiziktir. Fakat o alemin dışında bu dünya adı verilen alem de dahil olmak üzere nefs için fizik bir sistem yoktur. Yani şu anda birimiz burada nefs olarak bulunsaydık, bir defa hiçbirimiz onu normal şartlarda göremezdik. Saniyen o nefs şu duvarların içinden hiç sıkıntı çekmeden geçebilirdi. Duvarlar yokmuş gibi bir görüntü olarak vardı, var olacaktı onun için. Çünkü bu alem nefse ait bir fizik alem değildir. Fiziğin ötesinde bir alemdir. İşte böylece nefsimiz kendisi için fizik olmayan bu alemde 40 gün süreyle fizik vücutta beraber olmak mecburiyetindedir. Bu beraberlik bir zorunluluktur. Çünkü iki tane melek adlarına münkir ve nekir deniyor. Yani iki vazifeli gelip bize yaptığımız bütün günahları tek tek soracaktır. Ve onların karşısında da bir fizik olmayan azap, ruhani bir azap, nefsani bir azap tatbik edecektir bize. İşte insanlar cennete bile gidecek olsalar bu günahları sebebiyle 40 günlük bir süre bir azaba çekilmek mecburiyetindeler. Demek ki bir insan Allah'ın güzelliklerini işlediği takdirde hem o güzelliği yani hayrı işlediği zaman huzur duyuyor, mutluluk duyuyor. Hem bir gün Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onu cennetine koyduğu zaman bir sonsuz huzura kavuşuyor. Halbuki günah işleyen insanlar için evvela günahın işlenmesi sırasında bir sıkıntı var. Nasıl hayır işleyen bir insan hep huzur duyarsa, mutluluk duyarsa, başkalarına yardım etmekten bir iç ferahlığı duyarsa, günah işleyen bir insan da o günah işlediği an mutlaka bir huzursuzluğu tadacaktır. Bu olayın başlangıcı. Arkadan o kişinin ruhu mutlaka nefsine, günahın seviyesine paralel bir azap tatbik edecektir. Bu azaba da vicdan azabı diyoruz. Yetmez, mezara girdikten sonra 40 gün süreyle yeni bir azap, kabir azabı tatbikatı söz konusudur. Eğer kişi cehenneme gidecekse bütün bunların ötesinde sonsuza kadar azap söz konusudur. Öyleyse bir tarafta Allah'ın güzellikleri var, O güzelliklere ulaşmak için bir gayretin sahibi olmak ve hep huzur içinde olmak var. Öbür tarafta ise devamlı bir huzursuzluk içerisinde insanın hem bu ömrünü hem de sonsuz ömrünü geçirmesi var. Ve Allah bütün insanları o sonsuz mutluluğa davet ediyor. Bir gün insanın hiç o şer denilen sistemi uygulamayacağı bir alana çekmek istiyor. Evet, 40 günlük süre tamamlanınca nefs fizik vücudu terk eder ve adına berzah alemi denilen bir aleme gidip kıyamete kadar orada yaşamını sürdürür. Bu alemi hepiniz tanıyorsunuz. Yani rüya adı verilen bir sistem içinde sizden çok evvel ölmüş bulunanlar da beraber geçirdiğiniz hangi gece ise o gece onları fizik olarak hissettiğiniz gece, yani büyük annenizin, babaannenizin, dedenizin elini öptüğünüzde elinizin içinde gerçek bir el varsa, bir odanın içine girmek için mutlaka kapıyı açarak içeri giriyorsanız, şartlar fizikse şu koltuğa uzandığınız zaman şu koltuğu tutabiliyorsanız rüyanızda, bilin ki nefsiniz o anda berzah aleminde. İşte o alem. Hani nasıl bir alemmiş diye düşünüp merak etmeye gerek yok. Çünkü kim bilir kaç yüz defa hepiniz o alemi gördünüz. Yetmez. O alemde bulunanlarla beraber o geceyi geçirdiniz. Ve ne zaman böyle bir şey dileseniz, hani yeni bir dostu ölmüş olan birisi için konuşuyorum. Öyle bir durum söz konusuysa hiç onu kaybetmiş değilsiniz. O gece bir hacet namazı kılın. Allah-u Teala'dan o geceyi ve başka geceleri onunla beraber geçirmeyi dileyin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala sizi mutlaka oraya gönderecektir. Ve o kişi hiç ölmemiş gibi o gece ve başka geceler onunla beraber olacaksınız. Sorarsınız, sen ölmemiş miydin? Cevap verir, evet ölmüştüm ama görüyorsun ki buradayım. Gerçekten ölmüştü. Ölen fizik vücudu ve toprağın altına girmişti. Ama nefsi ölmüyor. Sonsuza kadar var olmakta devam edecek. Üstelik bütün o hayatı fizik vücutla beraber geçiren bir nefsten bahsediyoruz. Öyleyse her an onu karşınızda görmek gibi Allah'ın büyük bir imkanına sahipsiniz. Ve böylece ölüm olayı tahakkuk etti. Ve günler geçti, zaman geçti, kıyamet gününe ulaştık. Kıyamet gününe ulaştığımız zaman Allah Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki nefisler birleştiği zaman diyor. Burada nefisler diye çift kullanmış Allah Teala, çoğul kullanmış. Bu zaman diyor. Yani toprağa nasıl ceset girdiyse oradan tekrar girdiği hüviyette geriye çıkması söz konusu. Nasıl bir filmde filmi tersine işletirseniz yukarıdan denize dalan bir insan tekrar geriye çıkarsa, onun gibi zamanı da tersine işlettiğiniz zaman her olay o an gelince ters oluşacaktır. Yani o kişiyi mezara koyanlar tarafından kişi tekrar dışarıya çıkarılmış olacaktır. Tekrar tabutu ile evine, evinden nasıl giriyorsa o filmin ters işlediğini düşünün, yatağına yatacaktır. Gene devam ediyor ters işleme. Ölmeden belki noktaya ulaşınca o kişi canlanmış olacaktır. İşte canlandığı haliyle kıyamet günü Allah-u Teala'nın indi ilahi adını verdiği, Allah'ın huzuru adını verdiği ve sonsuz olarak huzur namazının her gün 5 vakit kılındığı, hatta 7 vakit kılındığı o meydanda bütün insanlar toplanıyor. Berzah aleminden gelen nefsler fizik vücudun içine girmeden önce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri surat tekrar üfürüyor ve bizler ölüyoruz. Yeni bir hüviyetle diriliyoruz. Bu yeniden üfürmeyle, yeni bir hüviyetle dirilmeden sonra da bizim için söz konusu olan şey artık bir cehennem veya cennet hayatını yaşayacak formdayız. Artık iç organlara ihtiyacımız yok. Oksijen alıp vermek mecburiyetinde değiliz. Oksijen alıp karbondioksit vermek mecburiyetinde değiliz. Yediğimiz yemekleri öğütmek vesaire mecburiyetinde değiliz. Artık bizim için bir değişmezlik söz konusu. Yepyeni bir hüviyete bürünüyoruz. Ve sonsuza kadar o hüviyeti değiştirmemek söz konusu. İşte o sonsuzluk içerisine girmeden önce Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin huzurunda hayatımızın filmi oynamaya başlıyor. Hayatımızın filmi doğumdan itibaren bize ait olan film olarak başlar ve doğum noktasından itibaren başımıza neler geldiyse onları üç boyutlu olarak Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bize 2.4 saatlik bir zaman süreci içerisinde gösterir. Yüce Rabbimiz diyor ki orada 1000 yıl, yani bu dünya adı verilen gezegende, burada bir güne eşdeğerdir diyor. Öyleyse orada indilaydaki bir gün buradaki 1000 yıllık bir hayata tekabül ediyor. Sonucuna ulaşıyoruz. Biz insanlar 100 sene yaşasak bile 100 senenin bir gündeki karşılığı 2.4 saat oluyor. 100 sene 1000 senenin 1/10 olduğuna göre, 2.4 saatte 1 günün 1/10 olduğuna göre, 2.4 saatlik bir zaman süresi içinde bütün hayat filmimiz gözümüzün önünde oynuyor. İşte burada bütün aldığımız pozitif rakamlar, yani sevaplarımız, bütün aldığımız negatif rakamlar, yani günahlarımız, birer birer gözümüzün önünde oynayan o hayat filminde görünüyorlar. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri buradaki durumumuzu ifade etmek istikametinde kardeşimizin söylediği Rahman suresinin 39. ayeti kerimesindeki sözü buyuruyor. Diyor ki o gün kimseye yaptıklarından hesap sorulmaz. Ne demek bu? İşte açıklamasını şimdi yapıyoruz. Başka ayeti kerimelerde Allah-u Teala şunları söylüyor. Bir, diyor ki o gün herkesin ağzı mühürlenir. Ve bütün uzuvlar yaptıklarını kendileri söylerler. İki, o gün kimsenin kimseden saklısı olmayacaktır. Üç, o gün herkese yaptıkları gösterilir. İşte bu demektir ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin huzuru ilahisinde bizim bütün hayat filmimiz oynuyor. Hem de Allah-u Teala'nın kullandığı isimle Kitaben Merkumen adını veriyor bu filme. Yani rakamlı kitap, rakamlı film. Hayatımızın her noktasında kazandığımız veya kaybettiğimiz her derece orada görünüyor. Üstelik eskilerine ilave edilmiş olarak görünüyor. Filmi üç boyutlu olarak gösteriyor Allah-u Teala. Yani herkesin hayat filmi bir perdede oynamıyor. Kendi gözlerinin önünde, 50-60 santim önünde bir bütün olarak oynuyor. Çocukluğundan itibaren, doğuşundan itibaren bütün hayatı kimlerle beraber kapalı kapıların arkasında ne yaptıysa her şey son derece açık bir tablo olarak, devamlı bir film olarak bize gösteriliyor. Eğer aranızda ölüm tehlikesi geçiren varsa bu filmi çok iyi hatırlar. Çünkü ölüm tehlikesinin geçirildiği andan itibaren hayatınız bir sinema şeridi gibi gözünüz önünden geçer. İşte o film, o gözünüz önünden geçen kalp, manevi yapınızda kalbinizce gözlenen o film, orada gerçek olarak hem baş gözünüzle hem kalp gözünüzle seyrediliyor. Hem siz hem de nefsiniz o filmi seyrediyorsunuz. İşte o film, eğer uzuvlar kendi yaptıklarını kendileri ifade ediyorlarsa, bir adamın bir hırsızlığında o hırsızlığın nasıl yapıldığı gösteriliyor zaten. Yani el, ben bu hırsızlığı yaptım diye kelimeyle bir şey söylemiyor ama elin kasaya nasıl girdiği, kasadaki paraları nasıl çıkardığı açık ve kesin olarak gösteriliyor. Dolayısıyla söylemiş hüviyette el, hatta kelimeler çoğu zaman yetersizdir. Bir olayın detaylarıyla görülmesi, rüyet edilmesi başka şeydir. Başka birinin anlattığına istinaden bir olayı gözünüzün önünde canlandırmanız başka şeydir. İkincisi, herkeste değişik bir yorumlamaya girer. Ama birincisinde herkes gördüğü olayı, gördüğü esas üzerinden düşünecektir. Anlatımda gene farklılıklar oluşur ama olay tektir. İşte o anlatım farklılıklarına mahal vermemek üzere Allah-u Teala olayı vücuda geldiği şekliyle gösteriyor size. Unutmayın ki bütün hayatınız şu anda dahil Kiremen Katibin melekleri adı verilen meleklerle devamlı filme alınıyor. Bu melekler görevlidir. Sağ tarafımızdaki ve sol tarafımızdaki melekler. Aslında bir tek kamera film alıyor. Fakat ne var ki alınan film muhafaza edilme istikametinde değişik iki yerde muhafaza ediliyor. Eğer biz o an bir sevap işlemişsek, sevaba ait olan kesim mutlaka sağ tarafımızda muhafaza edilecektir. Eğer bir günah işlemişsek, günaha ait olan film, filme alındıktan sonra sol tarafımızda muhafaza edilecektir. Ve kıyamet günü iki filmde noksandır. Sağdaki filmde noksandır, soldaki filmde noksandır. Neden? Sağdakinde günahlarımız yok, soldakinde ise sevaplarımız yok. İşte o gün hangi rakam eksikse, eksik olan taraf, fazla olan tarafa filmi teslim etmek mecburiyetindedir. Böylece sevapları fazla olan bir kişinin filmi soldakiler sağ taraftakilere verecekleri için sağ tarafında tamamlanır. Günahları fazla olan birinin filmi ise günah tarafının rakamı daha büyük olacağından sol tarafa verilir. Yani sağdaki melekler ellerindeki filmi sola teslim etmek mecburiyetindedirler. Ve böylece solda film tamamlanacaktır. Hangi tarafta film tamamlanıyorsa bize o tarafta teslim edilir. Teslim de çok enteresan bir görünümdedir. Sağ taraf için şu omuzumuzdan itibaren dikey bir çizgi çekin. Şöyle bir çizgi. Bir de göğsünüzün ortasından şöyle bir çizgi çekin. Şu alan içerisinde sağdakilerin filmleri kendilerine teslim edilir. Soldakiler içinse gene buradan itibaren bir çizgi çekin. Sonra da tam orta noktanızdan geriye doğru bir çizgi çekin. Şu alan içerisindeki sistemde bize teslim edilir. Onun için Allah-u Teala filmleri sollarından verilenlerle arkalarından verilenler tabirini kullanıyor. Filmleri sağlarından verilenlerle önlerinden verilenler tabiri kullanıyor. Bu sağ ve sol taraf orta noktalar. Ama ekstrem uçlar ortalar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Orta noktalar deyince yani asgari standartlarda sağa geçenlerin filmleri şuradan verilir. Ama ilerledikçe salaha kadar giden bir spektrum içinde filmin teslimi ta öne kadar uzar. Kim başının Allah üzerinde Allah'ın bir nurunu taşıyorsa o filmini önden alır. Demek ki önden sağa doğru bir spektrum, bir yelpaze var. Soldan da arkaya doğru bir yelpaze var. Kim cehennemin en üst katına gidecekse o soldan alır. Ama cehennemin en alt katına giden kafirler arkadan alırlar filmleri. Böylece filmin arkadan alınmasıyla soldan alınması arasında 7 katlık bir cehennem merhalesini ayrı 7 spektrumda göreceksiniz. Melekler vazifelerini her zaman programlandıkları üzere tam yaparlar. Eksik yapmak onların işi değildir. İşte böylece kıyamet günü filmimizin bize teslimi bizim cennete mi cehenneme mi gideceğimizi gösteren kesin bir ölçü taşır. Kim sağdan ve önden filmini alıyorsa o kişi mutlaka cennetliktir. Kim soldan veya arkadan filmini alıyorsa o kişi de mutlaka cehennemliktir. Şimdi ölüm olayı ta vaktiyle tamamlanmıştı. Veya kıyamet günü sağdık ama kıyametin vücuda gelmesiyle hepimiz öldük. Ondan sonra söylediğim gibi sura üfürülüyor, diriltiliyoruz. Ondan sonra tekrar sura üfürülüyor, öldürülüyoruz bir defa daha. Niçin? Cennet veya cehennem hayatını yaşayacak yeni bir forma Allah-u Teala bizi ulaştırsın diye. İç organlara ihtiyaç duymadığımız yeni bir forma kavuşacağız. Cennette ve cehennemde bizim için artık hücre yenilenmesi diye bir olay yok. Biliyorsunuz ki her gün 1 milyondan fazla hücre yenilenir bir insanın vücudunda. Ve bu hücreler yerini yenilerine terk ederler. Hayatiyet de budur. Ölen hücreler ölür, vücudu terk ederler. Hep böyle kepek gibi falan bir şeyler görürsünüz ya, onlar hep ölen hücrelerdir. Gözünüzden çıkan, sabahları oluşan küçücük bir zerre bir şey, o gözünüzün iç alemindeki ölen hücrelerin dışarı atılmasıdır. Devamlı da yenileri imal edilir ve vücut fabrikası devamlı yeni hücrelerle hayatiyetini sürdürür. Bir eşitlik var sadece beyin adı verilen organda. Ölen hücre sayısıyla yeniden oluşan hücre sayısı her gün birbirine daima eşittir. Hücre sayısı hiç değişmez. Beyne ait bir olgu bu. Ama eğer alkol almaya başlarsanız işte o zaman beyin hücrelerinizdeki azalmanın adımını atmış olursunuz. İnsan beyninde değişmeyen hücre sayısını azaltabilen bir tek faktör var. Alkol. Eğer alkolü içki standartlarında alan bir insan alırsa o kişinin beyin hücrelerinde azalma oluyor. Bilin ki Allah-u Teala neyi yasak ettiyse ilim daha yeni yeni onlardaki gerçek olguyu kavrayabiliyor. Alkol aynı zamanda insanın iradesini zayıflatan, ona beklemediği şeyleri rahatça yaptıran ve onu herkesin önünde rezil eden bir özellik taşır. Şeytanın da muradı zaten insanların iradelerinin zayıflaması, birbirlerine düşman olmaları ve birbirlerine kötü davranmaları ve böylece huzursuz olmaları. Daha başka bir ifadeyle Allah'a olan taleplerini, ihtiyaçlarını, muhtaç oluşlarını kaybetmeleri. Demek ki kıyamet günü dediğimiz zaman bu söylediğim şeyleri birer birer yaşayacağız. Ve kitabımız bize sağdan veya soldan verilsin. Aynı zamanda bir de mizan veriliyor. Mizan adını verdiğimiz şey şu kainat üzerinde düşünebileceğiniz ve onun da ötesinde olan düşünemeyeceğiniz bütün günahların hafızasına kaydedilmiş olduğu bir kompütür sistemi. Ne kadar günah varsa ve ne kadar sevap varsa hepsi bu kompütür sisteminin hafızasına pozitif ve negatif olarak yerleştirilmiş. Bu kompütür sistemi otomatik çalışıyor. Filmle, hayatımızın filmiyle tam bir ilişkinin içerisinde. Hayatımızın filmi oynarken oradaki icraat neyse o icraat müsbet olduğu takdirde bu yanımızdaki mizanda müsbet olan icraatın derecatı gösterilir. Aynı anda filminize bakarsanız aynı dereceyi göreceksiniz. Ve hayatınızın bütün parçaları boyunca kazandığınız ve kaybettiğiniz her derecat mutlaka mizanda da kendi ismiyle, ait olduğu ismiyle gösterilir ve aynı anda iki ışık birden yanar. Yani şunu Allah-u Teala söylüyor birçok ayet-i kerimede, diyor ki kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. Göreceksiniz ki o gün mizanda ezelde tayin edilen rakamlar neyse her günahın ve her sevabın o rakamların aynını siz o günahı veya sevabı işlemişseniz Allah-u Teala ve takatas ettiğini size aynen işlemiştir. Böylece size de Allah-u Teala ispat ediyor ki Allah haksızlık yapmaz. Kimseye kul kadar haksızlık tahakkuk etmesi mümkün değildir. Şimdi bütün bunları niye söyledik? Kardeşimiz sordu. Rahman suresinin 39. ayeti kerimesi. Orada Allah-u Teala diyor ki kimseye o gün yaptıklarından sual olunmaz. Böyle bir ifade. İşte sual olunmamasının sebebi bu. Sual olunmasına gerek yok. Halbuki birçok zavallı zannederler ki Allah-u Teala her insanı karşısına alacak. Ey kulum söyle bakalım bugüne kadar ne günahlar işledin? Ve tabii onun anlatması da aylarca sürecek. Ondan sonra ikinciye sıra gelecek. O anlatacak bütün hayatını. Üstelik de sözle anlatıyorlar bunlar. Bütün bunların hiç mevcut olmadığını, insanların hayal ürünü olduğunu görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bütün konuların gerçeğini ifade buyuruyor. Mesela bir hayal ürünü olan olay daha Sırat Köprüsü. İşte kıldan inceymiş, kılıçtan keskinmiş, Üzerine çıkan günahkarlar aşağı düşermiş. Yani aşağısı cehennemmiş. Ötekiler köprünün üzerinde kalırmış. Öbür tarafa geçerlerse orası da cennetmiş. Bakın ne kadar imkanı olmayan bir büyük saçmalık. Allah Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki, kıyamet günü muhakeme edildikten sonra, muhakeme işte bu olay. Yani hayatınızın pozitif ve negatif bütün rakamları o gün gözünüz önünden geçiyor. Eğer sevaplarınız fazlaysa pozitif bir değer alıyorsunuz ve kitabınız sağ taraftan veya sağdan öne doğru belli bir yönden veriliyor. Daha o an anlıyorsunuz yani. Mesela şu mesafeyi 7'ye bölün. Eğer birisi buradan alıyorsa kitabını o 7. kat cennete çıkacaktır. Şuradan alıyorsa 1. kat cennete çıkabilir ancak. Böylece 2. kat, 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat ve 7. kat cennete çıkabilenlerin hepsinin kitapları bu irtifa, bu açı üzerinden kendilerine teslim edilecektir. Kim peygamberlerle beraber haşredilecekse onlar bilin ki salihlerdir, onlar bilin ki sıddıklardır, onlar bilin ki şehitlerdir. Kur'an-ı Kerim'de aynen bu tabirler geçiyor. Onlar diyor peygamber olmadıkları halde peygamberlerle beraber haşredilmek şerefine ereceklerdir. İşte bu hayatımızın filmleri bize verilip de durumumuz belli olduktan sonra vücutlarımız cennet veya cehennem halini yaşayacak şekilde bir takım kitaplarda erkekler 33 yaşındaki haliyle, hanımlar da 19 yaşındaki haliyle yeniden canlandırılırlar diyor. Bu dış görünüştür. İç organlara gerek zaten yok söylediğim gibi. Ve artık hücre yenilenmesi de yok. Allah'ın özel enerjisi o insanı sonsuz olarak yaşatacak. Ama cehennemde olanlar hiç yaşamayı istemeyecekler. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Onlar her an ölmeyi dilerler ama diyor bir daha ölemezler diyor. Bir defa daha ölüm mümkün değildir. İşte Sırat Köprüsü'nden bahsediyorduk. Onun için bunları söyledim. Allah Teala arkadan diyor ki bu muhakemenin neticesinde ister diyor cehennemlik olsun, ister diyor cennetlik olsun, herkesi diyor önce mutlaka cehenneme götürürüz diyor. Öyleyse Sırat Köprüsü'nün var olması bu istikamette mümkün değil. Yani hesabımızın görüldüğü indi ilahiden cehenneme kadar olan gidiş yolu üzerinde bir Sırat Köprüsü'nün bulunması mümkün değil. Neden? Çünkü hiç kimse köprüden aşağı düşmüyor. Allah Teala diyor ki ister cehenneme gitsin diyor, ister cennete gitsin, herkesi diyor önce mutlaka cehenneme götüreceğiz diyor. Meryem suresi 71. ayeti kerime. Cehenneme gittikten sonra diyor, orada kalacak olanları katlarına yerleştiririz diyor. Ve cehennemdekiler kalıyorlar orada. Ondan sonra diyor cennetlikleri alıp bu sefer de diyor hepsini cennete götürürüz. Dönüş yolu üzerinde bir Sırat Köprüsü düşünseniz bu da mümkün değil. Çünkü hiçbir fire yok. Ne gidişte fire var ne de dönüşte fire var. Öyleyse bir takım insanların o kıldan ince kılıçtan keskin köprünün üzerinden koçun boynuzuna sarılıp da geçmeleri gibi bir takım şeyler sadece hayal mahsulü. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle bir şeye cevaz vermiyor. İşte ona cevaz vermediği gibi hani Allah-u Teala'nın huzurunda herkes tek tek sorguya çekilecek de imtihan edilecek de günahlarını anlatacaklar, sevaplarını anlatacaklar. Allah da çekin bu kulumu cehenneme atın, çekin bu kulumu cennete alın, atın diyormuş. Onlar da melekler de tutup kollarından o kişiyi götürüyorlarmış birer birer. Üstelik 7 kapıda da şaşırıyorlardır herhalde hangi kapıdan sokalım diye. Neyse birçok zırvalık ama aslında Kur'an-ı Kerim'imiz 14 asırdan beri bir tek harfi bile değişmemiş olan bütün gerçekleri bize tam olarak veren bir muhteşem kitap. Allah'ın kitabı. İşte ne duyarsanız inceleyin Kur'an-ı Kerim'i, karşılaştırın. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu net olarak göreceksiniz. Hani bir takım hocalar diyorlar aman kurban keserseniz büyük kurban kesin. O büyük kurbanın boynuzuna sarılırsınız diyor. Sizi Sırat Köprüsü'nden aşırır. Mutlaka diyor cennetlik olursunuz. Başka birisi diyor aman hacca gidin. Niçin? Hacca giden herkes cennete gider. Bunların hiçbirisi ne yazık ki doğru değil. Bir insanın cennete gidebilmesi için belli bir derecatı mutlaka tamamlanması ve günahlarının mutlaka sevaplarına en azından eşit, hatta sevaplarının günahlarından daha ötede olması gerek. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri gerçekten insanlara o gün geldiği zaman, kıyamet günü, bu surenin gereğince, Rahman suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince, senin günahların nedir, bize günahlarını anlat diye bir sual etmiyor. Söylediğimiz gibi sual etmesine de zaten gerek yok. Ayet-i kerime, bir defa daha oku ayet-i kerime, yalnız 39'u.
1: İşte o gün insana da cinlere günah sorulmaz.
0: İşte o gün insana da cinlere de günahı sorulmaz diyor Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri. Neden sorulmaz? Çünkü sorulmasına gerek yok. Allah-u Teala herkesle ayrı ayrı muhatap olmak gereğini hiçbir zaman duymayacaktır. Herkesin hayat filmi kendi önünde oynuyor. Aynı anda sonsuz sayıdaki insanın hesabı, mahkemesi kendisinin görebileceği, hiçbir haksızlığa mahal verilmediğinin kendisi tarafından da tespit edileceği bir şekilde sonsuz bir muhteşemlikte cereyan ediyor. Uzuvlar söylüyor yaptığı hatayı. Bütün hayat filmimiz bize gösteriliyor. Devamlı aldığımız, kazandığımız ve kaybettiğimiz dereceler gösteriliyor. Ve biz bu derecat sisteminin içinde hesaba ulaşıyoruz. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, kimin sevap tartılara ağır basarsa onu cennetimize alırız. Kimin günah tartıları ağır basarsa onu da cehennemimize alırız. İşte o gün sevap tartılarımızın mı, günah tartılarımızın mı ağır basacağı hususu kesinlik kazanıyor. Ve hangisi ağır basmışsa, yani sevap derecelerimiz daha fazlaysa demek ki sevabımız ağır bastı. Günah derecelerimiz daha fazlaysa demek ki günahımız ağır bastı. Birincisinde cennet, ikincisinde de cehennem bizim için kaçınılmaz oluyor. İşte böylece size ölümü ve size kıyameti anlattık. Kıyamet günü bu söylediğimiz olaylar cereyan etti. Hayat filmimiz oynadı. Kim cehenneme gidecekse, kim cennete gidecekse onların yeri bu hayat filmine göre belli oldu. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri zamanın yaratıcısıdır. Allah zamandan münezzehtir. Dolayısıyla zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi sadece Allah olduğu cihetle zamanın her parçasında her an bulunabilir. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri tarafından o kıyamette oynanan bütün filmlerin oradan ezele götürüldüğünü düşünün. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri için zamanın başı da sonu da onun içinde bulunduğu an onun orada bulunmasını sağlayacak şüviyettedir. Şimdi şu sehpanın şu köşesini A noktası olarak düşünün. Bu taraftaki köşesini de B noktası olarak düşünün. Ve bu mesafenin basit olarak konuşalım 100 kilometre olduğunu düşünün. Eğer biz saatte 100 kilometre hızla hareket eden bir vasıtayla hareket edersek A noktasından B noktasına bir saatte ulaşırız. Eğer 200 kilometreye çıkarsak yarım saatte ulaşırız. 400 kilometreye çıkarsak 15 dakikada ulaşırız. Şimdi hızınızı arttırın. Arttırın, arttırın, arttırın. Bu dakikalar saniyelere ulaşacaktır. Saniyeler saniselere ve sıfıra doğru yaklaşacaksınız. Ama ne yapsanız o iki mesafe, bu iki mesafenin arasında daha uzatın. 100 kilometre değil, 100 milyar, 100 trilyon kilometre olarak düşünün. Hızınızı da ona göre arttırın. Ama ne yaparsanız yapın, hiçbir zaman sıfır zaman aralığında A noktasından B noktasına varamazsınız. Çünkü siz bir insansınız. Düşünce adı verilen bir sistemle hudutlusunuz. Son hızınız düşünce hızıdır. Düşünce hızı o düşünceyi düşünebilmek için geçireceğiniz zaman aralığına bağlıdır. O zamanı mutlak olarak kullanmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki siz düşünce hızıyla hareket edebilirsiniz. Dünyadan güneşe doğru hareket edeceksiniz.
1: dünyadan güneşe doğru hareket ettiğinizi düşündüğünüz zaman aralığı içinde oraya varabilirsiniz.

0: da bulundurabilir. Çünkü kendisi zamandan müstahnidir. Müstahni kılmak istediklerinde doğru ve ters zaman parçaları içinde çalıştırabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir mağaradaki ashab-ı keyif için Allah-u Teala onların hayatlarının geçeceği o mağarada hayatı 300 sene zaman parçasını uzattığını söylüyor. Yani zamanı öyle bir kullanmış ki Allah Teala, öyle bir şekilde değerlendirmiş ki mağara içindeki insanlar 300 sene uyuyorlar ve bir gece uyudukları kanısıyla ertesi gün birini çarşıya çıkartıyorlar. Ellerindeki paraların 300 sene evveline ait olduğu anlaşılıyor. Anneleri, babaları, çocukları, torunları, torunları, torunları ölmüş. Ondan sonrakilerle karşı karşıya. Demek ki zamanın o parçasında Allah Teala zamanı durdurdu. Sadece o mağara için. Dilediği an, dilediği her şeyi yapmaya yetkilidir. Hamd ederiz, şükrederiz. Şimdi Allah Teala'nın kıyamet günü o hayat filmlerini oradan ezele gönderdiğini düşünün. Zamanın evveline. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz diyor ezelde bütün insanları fizik vücutlar olarak, nefsler olarak, ruhlar olarak huzurumuzda topladık. Ezelde daha insanlar yaratılmadan evvel, zamanın gelecek parçalarında doğacak olan insanları Allah Teala huzurunda toplamış. Şu anda bile zamanın sonuna ermediğimize göre henüz doğmamış olan insanlar var. Gelecekte doğacak ve yaşayacak. Onları da Allah Teala ezelde daha insanlar yaratılmadan evvel huzurunda toplamış Araf 172'ye göre. Sonra hepimize birden sormuş. Elestü bi rabbiküm diyor Allah Teala. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler. Bela. Evet. Hepimiz şu anda yaşamakta olanlar, bundan evvel yaşamış olanlar ve ölmüş olanlar, bir de henüz doğmamış olup da bundan sonra doğacak ve yaşayacak olanlar, hepimiz Allah-u Teala'nın huzurunda zamanın evvelinde toplanmışız ve Allah'ın bu sualine elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine cevap vermişiz. Galu dedik. Ne dedik? Bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela şeklinde veriliyor. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Biliyorsunuz bunun üzerine Allah-u Teala bizden 3 tane yemin istiyor. Fizik vücutlarımızdan ayrı bir yemin, nefslerimizden ayrı bir yemin ve ruhlarımızdan ayrı bir yemin istiyor Allah-u Teala. Bunların da Kur'an-ı Kerim'de açık açık ifade buyurulduklarını görüyoruz. Allah'ın fizik vücutlarımızdan istediği yemin, Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah Teala, Estaizu billah, elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lehum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Diyor ki Allah Teala, ey Adem oğulları, ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olun, şeytana kul olmayın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul oluş ise sırat-ı müstakimdir. Ahd almadın mı diyor Allah Teala? Yani bana kul olacağınıza, şeytana kul olmayacağınıza dair bana diyor yemin vermediniz mi diyor. Hepimiz bu yemin.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allah'a ve salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk yolculuğuna.

İnsanlar mutluluğun ne olduğunu bilmeden yaşarlar. Bu çok zavallı bir hayattır. Bir ot gibi insan olmanın huzuruna eremeden bir yaşam. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizler insanız. Kainatın en üstün mahlukları olarak yaratıldık. Ne diyor Allah Teala Câsiye 23'te? Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor sizlerin emrine musahhar kıldım her şeyi. Emrinize vakfettim. Emrinize tahsis ettim. Emrinize verdim. Bütün kainat sizin diyor. Yani sadece zahiri alem 200 milyar galaksi 100 milyar affedersiniz. Öyle olduğu söyleniyor. Ve her galakside 100 milyar yıldız. İşte uzayda insanlar olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş 19 ayet-i kerime yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olmak bir mazhariyettir. Allah'ın yolunda olmak bir mutluluktur. Allah'ın yolunda olmak hayatın temelidir. Ve Allah Teala sizlerden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Diyor ki bana yönel. Ondan sonra diyor ki mürşidine tabi ol. Ondan sonra diyor ki ruhunu bana teslim et. Ondan sonra diyor ki fizik vücudunu teslim et. Sonra diyor nefsini teslim et. Sonra irşad ol diyor. Sonra da irşad et diyor. 7 safa 4 tane teslim. Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Mutluluk mu? Her gün adım adım mutluluğunuzun arttığını yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel dizayn edilmiş ki. İnsanoğlunun Allah'a hayran olmamasına, Allah'ın bu güzellikleri bize öğretmesinden sonra hep hayretle bakmışımdır. Nasıl olur? Bu idrake herkes sahip. Herkesin idraki var. Şeytan nasıl bir korkunç tuzak kurabilmiş ki bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayretleri çok büyük ölçüde başarıya ulaşmış. İşte bu sizlere anlattığımız hakikatleri bilmeyen 70 milyondan fazla insan yaşıyor bu ülkede. Kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zanneden ve bizim söylediklerimizi hiç incelemeden insanlara bizi bir yalancı olarak lanse eden, Allah'ın Kur'an'ından haberleri olmayan binlerce insan yaşıyor ülkemizde. Ve o insanlar, o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, 30 senedir biz insanlara kurtuluşun reçetesini öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da öğrenmemekte ısrar ediyorlar. Arkasında kimler var? Dinlerini bilmeyen birinci özellik, okullarda öğrendikleri din öğretiminin yeterli olduğunu zannedenler,
İkinci özellik. Ve o öğrendikleriyle bizim öğretimizi, Kur'an öğretisini, Kur'an'ın unutulmuş hakikatlerini karşılaştırdıkları zaman ikisinin birbirine uymadığını gören ve öğrendikleri ilmi düşündükleri zaman yahu bu kadar üniversite profesörü var. Bunca din alimi yetiştirmiş bu ülke. Onlar bilmeyecek de bu mu bilecek diye bir düşünceyle bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannedenler var. Ne yazık ki bunlar büyük çoğunluğu içeriyor. En korkuncu ellerinde insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin delilleri var. Ama ne yapsınlar sevgili kardeşlerim? Onlar okullarında onları öğrendiler. Şimdi bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz, Allah-u Teala'nın bize A'dan Z'ye öğrettiği Kur'an hakikatleri onların söylediklerine ters düşüyor. Çünkü onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Onlar din öğreticilerinin bugüne kadar ulaşmış kitaplarını öğrendiler. Öğrendikleri kitaplar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle olunca iki uçlu bir değnek çıkıyor ortaya. Bir tarafta bizim söylediklerimiz var. Bir tarafta onların söyledikleri. Peki. Ölçü nedir? Hadi gelin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım. Ne diyor? Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a ters olamaz. Kur'an'ın dışında olamaz. Furkan Kur'an'dır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir furkan olarak doğruyu yanlıştan ayıran rehber olarak, ayıraç olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bugünkü din öğretisine bakalım. İnsanlar kitaplar yazmışlar. Asırlardan beri Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden başlayan bir kitap yazma yarışı bugüne kadar gelmiş. Maturidisi, Eş'arisi, dört tane mezhep, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, her biri ayrı bir telden çalıyor. Hepsi de istinatlı. Yani dayanakları var. Kimler? Din alimleri. Ve bugün din ilmi tamamen din alimlerinin bu insanlara sunduğu bir bilgi dağarcığından kaynaklanıyor. Oradan nimetleniyor. Oradan alıyor gıdasını. Ama sevgili kardeşlerim, konunun hakikatine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyi Kur'an'la nurlandırdı. Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. O bütün sahabeye sadece Kur'an öğretti. Ondan sonra insanlar kitaplar yazdılar ve din o kitapların inhisarına girdi. Tekeline girdi. Ve en korkunç olayla karşı karşıyayız. Kur'an unutuldu. Gerçekten unutuldu mu? İspat edelim mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'daki birinci safa bütün sahabe gerçekleştirmiş. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet.
Bütün sahabe gerçekleştirmiş, Kur'an'da farz. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim olunması, teslim edilmesi. 21. basamak ulaşması, teslim 22. basamak. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 4. safa, fizik vücudun Allah'a teslimi. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak. 26. basamak, nefsin Allah'a teslimi, ulul-elbab makamı. 5. safa, 6. safa irşad olmak. Muhlis olmak. Aynı şey. Halis kılarak nefsinin kalbini muhlis olmak. 6. safa ve 7. safa iradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin olmak. Bütün sahabe irşad makamının sahibi oldular. Sevgili kardeşlerim, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizdeki öğretide bu 7 safanın hiçbirisi yok. Şimdi konunun öz iskelet müessesesine bakalım. Dini ayakta tutan temel faktörler 7 safa ve 4 teslim. Menşei Kur'an. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe Kur'an'daki 7 safa 4 teslimi yaşadılar. Onlara sadece Kur'an öğretildi. Bugün Kur'an'ın esamisi yok. Üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimi Kur'an'ı, Kur'an'daki 7 safayı, 4 teslimi bütünüyle yok etmiş olan bir din tatbikatını içeriyor. Ve dünyaya ilmi ulaştıran matematiğin, fiziğin, kimyanın, bütün ilmi değerlerin başlangıç noktasını teşkil eden Kur'an hakikatleri 14 asır sonra bütünüyle unutulmuş. İşte size söylediğimiz 7 safa ve 4 teslimin hiçbirisi bugünkü din öğretimi standartlarında hiç kimseye öğretilmiyor. Ve Allah Teala 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize Kur'an'ı öğretmiş. Kime öğretmiş? Bir kara cahile öğretmiş. O biziz. Neden? Hani bir söz vardır. Elif'i görse mertek sanır diye. İşte biz oyuz. Ne Arapça biliriz, doğru dürüst, ne de Kur'an'ın okunmasını. Ama Kur'an'ın ruhunu biliriz. Ruhunu. Bunu da alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz. Evet, biz Kur'an'ı, Kur'an'ın ruhunu biliriz. Şimdi neticeye bakalım sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sahabe, Kur'an'ın tam tatbiki, 7 safa 4 teslim, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Hem 7 safanın farziyeti, hem de bütün teslimlerin gerçekleştirildiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında orada Kur'an'da mevcut. 14 asır sonra İslam aleminin feci durumu. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimin hiçbirisini bilmiyorlar. Din öğreticileri de bilmiyorlar. Kur'an'ı yaşayanlar sadece tasavvuf ehli. Onlar da devede kulak. Ve Allah Teala bize tasavvufçuların sözleriyle değil, Kur'an'la tasavvufu öğretiyor.
Allah-u Teala bize Kur'an'la tasavvufun aynı şey olduğunu, birbirinden ayrılamaz olduğunu, tek bir müesseseyi oluşturduğunu söylüyor. Ve biz bunu herkese ispat ediyoruz. Biz hakikatleri ispat ettikçe din öğreticileri de bize kızıyor. Sevgili kardeşlerim, sevinmeleri lazım değil mi? Neden? Çünkü Kur'an bir mutluluk rehberidir. Kur'an bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kur'an bir mutluluk garantisidir. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesi ve sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir şey yoktu. 14 asır sonra Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife Kur'an, Kur'an'dan başka bir şey yok. Öyleyse dinler yoktur. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar sadece bir tek din vardı. Bir tek din oluştu. İşte ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannedenlere en büyük ihtarı Allah-u Teala'nın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve senin sahabene de farz kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti İbrahim'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti Musa'yla. Onun şeriatı Hazreti İsa'yla aynıymış. Onun şeriatı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynıymış. 5 tane ulul azm peygamber, onlara sadece ulul azm peygamber deniyor. Hepsi aynı şeriatın, aynı dinin sahipleri. İşte mutluluğun kökenindeki bu gerçek, bugünkü dünya alimlerine benimsetildiği takdirde savaşlar biter. Sevgili kardeşlerim, Birleşmiş Milletler'de konferans vermek istedik. İslam'ı temsilen biz. Hristiyanlığı temsilen burada Norfolk'taki bir büyük kilisenin pastörü ve Musevileri temsil etmek üzere de bir sinagogun başkanı. Biz 3 imzayla Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Dedik ki dinler yoktur. Biz 3 dinin temsilcisi orada Birleşmiş Milletler'de bir konferans vermek istiyoruz. Arkasında ne var? Arkasında dünya sulhu var. Arkasında kan dökülmesinin sona ermesi var. Sevgili kardeşlerim, kabul edilmedi davetimiz. Dediler ki, siz bunu kendi ülkenizin buradaki yetkilisine ulaştıracaksınız. Onlar bize ulaştıracak. Daha ilk etapta maksadımızın ne olduğu görüldüğü anda sulhun düşmanları harekete geçtiler. Sonra biz oradaki yetkiliye yazıyla ulaştık. Ve bir defa daha reddedildik. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz dünya üzerinde oynanan oyunları? İşte bu mutsuz, herkesin huzursuz olduğu bir dünyayı sadece Allah'ın bu ilmi öğrettiği biz huzur içine sokacak vasıfların sahibi kılındık. Ve bunu
gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu adam geleceği nereden biliyor diye bize sormayın, biz bilmeyiz. Biz sadece bir aynayız. O söylediklerini bu ağızla, bizim ağzımızla size ulaştırır. Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse onlar bunu biliyorlar. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Şu anda şeytanın dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Ama en kötüsü de bize hiçbir şey yapması mümkün değil. Bu sebeple iblis kuduruyor. Ama kudursa da, kudurmasa da dünya sulhü bütün bu üç kağıtçılara rağmen mutlaka kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Hiçbirinizin en ufak bir endişesi olmasın. Ha, eğer bize nasıl kurulacaktır diyorsanız bunun cevabı bizde yok. Onun nasıl olacağını biz bilmeyiz, bilmek mecburiyetinde de değiliz. Ama anında her an ondan emirleri alırız ve onları bize söyletir. Biz bir aynayız. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yeryüzündeki aynası. Bunları bir övgü sözü falan diye kabul etmeyin sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar bizi artık tanıdınız. Evvelce söylediklerimizin hepsi birer birer gerçekleşti. Bakın ne kadar samimiyiz. Biz bir hiçiz diyoruz. Biz bir şey değiliz. Bir aynayız sadece. O bizim ağzımızdan konuşuyor. Bizi konuşturan o. Onun tasarrufundayız. Tasarrufun ne olduğunu bilmeyen insanlar da bilsinler, öğrensinler ki bir kişinin iradi yapısı Allah-u Teala tarafından bütünüyle alınır da o huzur namazının imamlığına tayin edilirse o tasarruf altındadır. Kalp gözü açık olanlardan binlerce kişi huzur namazını görebilmiştir. Orada namazı kılanın gerçekten biz olduğunu görmüşlerdir. Bizim ruhumuz, ruhlarımızdan sadece bir tanesi, binlerce, on binlerce ruh, her bir insanın bugün kim tabi olmuşsa onun başının üzerine gelip yerleşiyor. O biziz. Sevgili kardeşlerim, bilmeniz, öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki hangisini söyleyebiliriz size bilmiyorum. Ama mutluluk diyorsanız, mutluluk bir uyum halidir. Neden insanlar mutsuz? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var. İnsanlar doğdukları günden öldükleri güne kadar tasavvufu yaşamadıkça hep nefsleri %100 afetlerle dolu, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaşarlar. Afetler Allah'ın emirlerine %100 karşı çıkar, yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. İki düşman kardeş içinizde birbirini yiyor, devamlı kavga halindeler, devamlı savaşınız var. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Orada huzursuzluk vardır. Orada sıkıntı vardır. Ama orada mutluluk yoktur. İşte bütün dünya insanı kendilerine ne nefs tezkiyesi ne de nefs tasfiyesi öğretilmediği için bu korkunç manzara, her gün birçok masum insanın kanının dökülmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlara son verecek olan kişi o biziz. Söylediğimiz gibi biziz demekle kendimizi kastetmiyoruz. Onunla biz. Bu vücut sadece bir aynadır. Onun sizlere ulaştırmak istediği şeyleri söyleyen bir ağız,
Onların gerçekleşmesini gerçekleştirecek olan, oluşturacak olan bir fizik vücut. Yani biz. Aslında bir hiçiz. Sıfır. Sevgili kardeşlerim, biz bir hiçiz. Sadece o var. İşte bu hiçliğimiz sebebiyle Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Ki bu hiç gelecekte bütün savaşları bitirecek olan kişidir. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Ey insanlar, sizlere sesleniyorum. Neden mutlu değilsiniz? Arkanızda sadece şeytan olduğu için, nefsinizi tezkiye etmediğiniz için, tasfiye etmediğiniz için, bu büyük ilim, bu hazine size öğretilmediği için. Ne diyor Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İşte o ballar balıdır. Mutluluk burada. Demin sözlerimizi bir hedefe yöneltmiştik. Neden insanların mutsuz olduğunu söylemiştik? Neden? Kendi içinde insan kavga halinde. Nefsiyle ruhu arasında bir ömür boyu sürecek olan korkunç bir çekişme. Ruhu hep güzellikleri yapmasını isteyecek, nefsi hep yanlış yaptıracak, arkasından da pişmanlık duyacak. Çünkü Allah Teala ona azap edecek her yaptığı yanlışın arkasından. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecek. Ömür boyu yanlışların işlenmesi, nefse tabi olmak, arkasından da hep huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak. Ömür boyu mutsuzluk. Peki ya bu insan nefs tezkiyesini yapmışsa? Nefs tezkiyesinde durum aynı standartlarda başlar. Kişi nefsini tezkiye ettiği anda nefsinin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık vardır. Dünyaya gelişinde de durum aynıdır. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu nurlar %91'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman %100'e ulaşır. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlandığı zaman ne olur? O kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli mi? Çok önemli. Neden? Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, sadece duyabileceğiniz his huzurdur, mutluluktur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarabilirseniz, o zaman da mutluluktur, huzurdur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından bir huzursuzluk duyarsınız. Bir kişinin kalbini kırarsınız, vicdan azabı duyarsınız. Aslında bu Allah'ın size verdiği azaptır. Arkadan da ruhunuzun nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Her yanlışın bedelini mutlaka ödersiniz. Hele insanlara bu yanlışlıklar sebebiyle zulmediyorsanız, o zaman hiçbir zaman huzurlu olabileceğinizi zannetmeyin. Bir ömür boyu sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Kapkara kalpli bir insan olarak yaşarsınız. Şimdi Allah'ın yoluna girmiş, nefs tezkiyesini sonra da tasfiyesini gerçekleştirmiş birisine bakalım. Ne olmuş? Hiç. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuş. Yani nefsinin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yapmak için çırpınıyor. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlememek için.
Ve de kişi öyle davranıyor. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. İnsanlar onu herhangi birisi zannederek ona karşı yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama o bunları dikkate almıyor. O yanlışlıkları yaptıkları için kendisine dokunan kötülüklerin sebebiyle değil, onları kurtarabilmek için onlarla konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, aradaki farkı anlatabiliyor muyuz acaba? Kendisine yapılan bir kötülük sebebiyle onları zem etmiyor. Onlara kötü davranmıyor. Onların bu kötülükleri yaparak kendilerine ne kadar azap verdiklerini onlara anlatabilmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın yolunda insanların dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

Bütün insanlar, etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın, hep mutsuz insanlar. Her tarafta bizim ülkemizde hırsızlık, yan kesicilik. Artık sokaklarda güpegündüz mağazaların içine girilip oradaki şeyler çalınabiliyor. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke, bu ülke Osmanlı'nın mirasının sahibi olan ülkedir. Bu duruma gelmemizin arkasında ne var zannediyorsunuz? Sadece bir tek şey, Allah'tan kopmak. Ve hala bir kısım insanlar dini ülke için bir tehlike diye düşünebiliyorlar. Tehlike mi yoksa bütün dünyanın kurtuluşu mu? Her şey değişecek sevgili kardeşlerim. Bu fikri yapının sahipleri ait olduğu yerlerden sorumluluğu olanlardır. O sorumluluklarının gerçek anlamını anlayacaklar. Bir gün söylediklerimizi onlar da inceleyecekler ve sadece nefislerinin kurbanı olduklarını görecekler. O zaman bütün dünyayı kurtaracak olan bir yeni dünya söz konusu olacak. Bir yeni yaşam tarzı. Herkesin başkalarını kendinden üstün saydığı, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte mutluluk orada. Sahabeye baktığınız zaman herkesin kendisini onlardan daha fazla sevdiğini fark eden ama bunun sebebinin de başkalarını kendisinden daha üstün olarak kabul etmesi olduğunu idrak eden bir insanlar dizisi sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını hep ömür boyunca Allah'tan dileyeceğiz. Zannetmeyin ki bu böyle gelmiştir. Hırsızlıklar, cinayetler devam edecektir. Hayır, devam etmeyecektir. Onları yapan insanlar Allah'ı tanımadıkları için nefslerinin kurbanı oluyorlar. Sonra da hayatları boyunca pişmanlığın çilesini yaşıyorlar. Ama öğrendikleri zaman tövbe edecekler Allah-u Teala'ya. Bu ülke dünyaya örnek bir ülke olacak. Şu anda dünyada en çok suç işleyen ülke olmak İtalyanlarda. Ama ikinci sırada da Türkiye var. Biz varız. Sevgili kardeşlerim, dünyada 600 yıl boyunca en az suç işlenen ülke şerefini korumuş olan Osmanlı'nın torunları olmakla şeref duyarız. Soykütüğümüz Osmanlı'nın başından sonuna Osmanlı olduğumuzu ispat eder. Onlara hayranız. İnsanlar bize kızıyorlarmış. Buz gelir. Biz
Allah'ın dostuyuz. İnsanların dostuyuz. Hepinizin mutluluğu için çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayın. Çok zikredin ki nefsinizin kalbindeki afetler yok olsun. Onları yok edebildiğiniz gün siz de bizim gibi olacaksınız. Bütün dünya düşmanınız olsa vız gelecek. Hiçbir şey sizi korkutamayacak. Çünkü ölümü hayattayken yaşamış olacaksınız defalarca, defalarca. Çoğunuz ne demek istediğimizi anlayamazsınız. Ama olsun, öyle de olsa biz sizi çok seviyoruz. Öyle de olsa kurtuluşun mutlaka gerçekleşeceğini net ve kesin olarak biliyoruz. Şu dünyadaki hiçbir şeyin bu gelişmeyi durduramayacağını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe güvenle bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Gelecekte bu ülke dünyanın yıldızı olacaktır. Çünkü dünya solunu kuracak olan temel yapı gene Osmanlı kanından kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ederek mutluluğun yaşını, yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ama bu aşağı yukarı bedavadan size verilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Şimdi daha öteye geçtiğinizi düşünelim. Ne olacak? Daha öteye geçtiğiniz zaman nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman bu dünya size kucak açacak. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bitmiş olacak. Çünkü nefsinizde afet yok. Nefsiniz %100 nurlarla dolmuş. %98 fazıl, %2 rahmet. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik. Peki, dış dünyanızda insanlar size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. O zaman bütün dünyayla barışıksınız. Siz barışıksınız, onlar olsun olmasın. Öyleyse dış dünyanızda da hiç kimseyi incitmeyen, başkalarının incitici davranışlarında da o yaptıkları hata sebebiyle kaybettiği dereceleri yakinen bildiğiniz için onların değişmesi için gayret sarf eden bir insan olursunuz. Ondan intikam almak için değil, ona güzeli, doğruyu anlatıp da onu da o nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o muhteşem güzelliği ve mutluluğu yaşayabilecek bir hale getirmeyi hedeflersiniz. Herkese davranışlarınız aynı standartlarda olur. Hataları görürsünüz. İnsanlar düzeltemezler. Söylersiniz, düzeltemezler. Sabredersiniz. Çünkü Allah-u Teala size sabrı öğretmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İşte bu minvan üzere bir hayat söz konusu sevgili kardeşlerim. Yaşamak, ne diyorsunuz, güzel bir şey mi? Bize göre öyle. Şartlar ne olursa olsun öyle. Geleceği Allah'ın öğrettiği bir sıfatıyla geleceğe bakabiliyoruz. O güzel günleri görebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada sulh-i sükunun kurulduğu o muhteşem dünya sulhu. Evet, o günler gelecek. Hiç kimsenin
kuşkusu olmasın. Eğer bunu engellemekse insanların hedefleri, evvela karşılarında en büyük engelin biz olduğunu bilsinler. Ha, bizi ortadan kaldırmayı falan düşünebilenler olursa bilsinler ki bu mümkün değil. Deneyenler görecekler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizler bizim canımızsınız. Sizler bizim ciğerimizsiniz. Sizler mutluluğun, gelecekteki mutluluğun sahipleri ve muhafızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, önce nefs tezkiyesine, sonra da tasfiyesine ulaştırarak sonsuz mutluluklara fasıl etmesini ve dünyada mutluluk yaşanırmış dediğiniz bir güne hepinizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz bu mutluluk sohbetinde. Hepiniz mutlu olun, emin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha beyan ederek inşallah sözlerimize başlıyoruz. Bir hadis sevgili kardeşlerim. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Emanete riayet etmeyen kişinin ile iman arasındaki ilişki nedir? Emanet sevgili kardeşlerim, ruhunuz. Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik de onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür. Allah Teala insanın iki tane şartını veriyor. Cehalet ve nankörlük, inkar. Muradı ne? Yani insan cahil ve nankör olduğu için mi emaneti yüklenmiş? Hayır, değil. Burada Allah Teala emaneti yüklenenin sadece şu fizik vücut olmadığını, cahil ve nankör eden olan nefsin de şu fizik vücutla beraber ruha ev sahipliği yaptığını ifade ediyor. Fizik vücudumuz bir mekandır. Ruh da, nefs de bu mekanın içinde ikamet edenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikamet müessesesi bir yerde kalmak demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Emanete riayet etmek müessesesi ve bir emanet ruhumuz. Ruhumuzu, fizik vücudumuz ve nefsimiz beraberce yüklenmişler. Beraberce sorumluluk kendilerinde olmak üzere üzerlerine almışlar bu vazifeyi. Ruh muhtevasında %100 hasletler olan bütün güzellikleri sinesinde toplayan, Allah'ın emirlerine mutlak itaat edecek olan, yasaklarını ise asla gerçekleştirmek istemeyen hasletlerden oluşan bir müessese ruh. Bir de nefsimiz var sevgili kardeşlerim. Muhtevasında %100 afetler var. Allah neyi emretmiş? Nefsiniz asla onları yapmak istemez.
Allah neyi yasaklamış, onu da mutlaka yapmak ister. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, neye dayalı olarak oluşuyor? Allah Teala iki düşman kardeşi insanın içinde devreye sokmuş. Birisi %100 geceyi nefsin afetleri sebebiyle nefsin kalbi kapkaranlıktır. %100 karanlık olan, hiç ışığı olmayan bir karanlık geceyi ifade eder. Karanlıklar. Ruhunuzsa tamamen nurdan oluşmuştur. %100 hasletlerden vücuda gelir. O da nurla temsil edilir, aydınlıkla temsil edilir. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var olarak dünyaya getirildiniz. Nefsiniz %100 karanlıkları, korkunç afetleri ifade eder. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, hepsi nefsinizin afetleridir. Ruhun hasletleri ise onun tamamen tersidir. Nefsinizde düşmanlık var, ruhunuzda dostluk. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükunet. Nefsinizde küfür var, ruhunuzda iman. Sevgili kardeşlerim, iki zıt kardeş içinizde, iç dünyanızda devamlı bir savaş halinde. Ama Allah Teala açık bir şekilde emanetlerin hepsinin sahibine iadesini emrediyor. Nisa suresi 5. Allah Teala Nisa suresinin 53. ayet-i kerimesinde

diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Yeşil çay. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri onların sahibine, emanetler çoğul, emanat ama sahibi tekil, ehli, o emanatın, emanetlerin ehli, sahibi, emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Diyelim ki ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Ruhunuz emanetti zaten. Biz emaneti diyor göklere yere teklif ettik. Emanet olan ruhunuz gitti, ayrıldı, ruh Allah'a ulaştı. O zaman fizik vücudunuz emanet olur. Nefsinizin kalbi %80'den fazla nurla dolduğu zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete gelir. Hala nefsinizin kalbinde %19 karanlık vardır ama o noktada fizik vücudunuz artık onları dikkate almaz. Kale almaz, umurunda bile olmaz. Allah ne emretmişse yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de işlemez. İşte burası fizik vücudunun teslimidir. Ne oldu? İkinci emanette teslim oldu. Fizik vücudunuz teslim edilince Allah'a nefsiniz emanet hükmüne girer. Emanet hüviyetinde olur. Daimi zikre ulaştığınızda 26. basamakta onu da Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra 19 mertebe nefsinizin kalbini müzeyyen kıldığınız zaman Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 5 mertebe, 19 mertebe nefsinizin kalbini müzeyyen kıldığınız zaman iradenizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Ve emanetlerin hepsi Allah'a teslim edilir. Öyleyse emanete riayet etmeyenin, yani emaneti Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur diyor Allah Teala. İman kelimesi, mümin kelimesi

كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلى baştan alalım ayeti kerimeyi ya da ayeti kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde bunları söylüyor. O Allah'ın evliyası, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları var ya, onlar amini olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve böylece takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar buyuruyor Allah-u Teala. Kimdir müjdeleri alan? Kimdir üzerine korku olmayan kişi? Amin olanlardır. Peki amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesini inceliyoruz. İki ayrı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bir, inanan demek, mümin demek. İki, mümin ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin. İki anlamda da kullanılıyor aminu kelimesi olarak. Lügat manası iman etmiş olan demek. Ama bu iman etmiş olan kişi iki ayrı kademeyi ifade ediyor. Öyle ki o kadar önemli ki farklılık, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürlerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama inanmış, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiş, o kişinin inancı onu kurtaramıyor. Ve o kişi mümin ama hakka mümin, hak mümin olamıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala ne diyor hepimize? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Eğer dilemezseniz takva sahibi değilsiniz diyor. İşte dilemeyenlerin, amini olmayanların takva sahibi olmadığını ve şirkli olduğunu söylüyor Allah Teala. Rum suresi 31. ayet-i kerime münibine ileyhi ve kanu yettekun ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel. Münip ol. Ona, Allah'a münip ol. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek

takva sahibi ol diyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Takva sahibi olanların içinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse yoktur. Takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dileme şartını mutlaka sinesinde barındırır. Sadece onlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte burada da öyle söylüyor. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ve bir sonraki ayet-i kerime, Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Ve her birisi kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve her fırka kendi elindekiyle ferahlanır. Her fırkanın tatbikatı birbirinden farklı. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilememiş ve elindeki kendisine verilen, ona ulaşmış olan ilim neyse ona itibar ederek yaşıyor ama gideceği yer cehennem. Neden? İşte bugün insanlara bakıyoruz. 72 tane fırka tespit edilmiş durumda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Öyleyse bu 73 fırkanın 72'sinin cehenneme gideceği vakasıyla karşı karşıya, sadece bir tanesi fırkayı naciye Allah'ın cennetine gidecek. Öyleyse kimler şirkte? Bu fırkalara ayrılanların hepsi şirkte. Ama bir fırka var ki tek bir fırka, onlar şirkte değil. Onlar ameni olanlar, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azab. Nisa 164'te Allah Teala üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, münip olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala Nisa 164'te. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, münip olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, aminu olan kişidir. İşte Allah Teala'nın ifade ettiği Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Amenu olarak takva sahibi olanlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olanlar. Ama her amenu olan takva sahibi değildir. Takva sahibi değilse onun dini yoktur.
dinin içinde bulunabilmek mutlaka takva sahibi olmayı gerektirir. Gördük ki Rum 31'de takva sahibi olamazsa kişi Allah'a ulaşmayı dileyemezse o kişi şirkte olacak, gideceği yer cehennem. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse, münip olmazsa takva sahibi olamıyor, şirkte kalıyor. Şirkte olanların hepsi cehenneme gideceği cihetle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki aminu, münip olanlar Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulanlar. Öyleyse ve takva sahibi olarak, böylece takva sahibi olarak şirkten kurtulanlar, demek ki Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, takva sahibi olamadığı kesin, şirkte kalacağı kesin ve cehenneme gideceği kesin. Öyleyse emanet ruhumuz, bu emanetin Allah'a dönmesi, gördük ki üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Bunun muhtevasına bakıyoruz. Bir emir olduğu da kesin. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmanın bir emir olduğu da kesin. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruh. Ruhu Allah'a ulaştırmak bir emir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir şeklinde zikretmişse o mutlak olarak farz hüküm doğurur. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, emrettiği cihetle ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farzdır. Kaçıncı defa farz sevgili kardeşlerim? İşte ruhumuz bir emanettir. Bu emanete riayet etmeyen kişinin iman müessesesi eksiktir. O kişi Allah'a inanabilir ama Allah'a inanması onun imanının olduğunu ifade etmiyor. Allah-u Teala'nın katında iman sahibi olabilmek, Allah'a inanmakla gerçekleşmez. Ruhun kişi Allah'a hayattayken ulaştırılmasına da iman etmek mecburiyetindedir. Böyle olan kişi ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte sadece inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler imanın sahibidir. Buradaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde söylenen emaneti riayet etmeyenin imanı yoktur. Bu sahih iman, gerçek iman. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin iman seviyesi. Hem mümin olmak iki türdür, hem de amene olmak iki türdür. Zaten amene olmak da mümin olmak demek aslında. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen müminler.
Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen amini olanlar. İşte Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amen olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerinin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaştıkları zaman tabiyetleri gerçekleşebilir. Başların üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Onların ruhları o zaman vücutlarından ayrılır. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ne olmuştur? Emanet Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bu o kişinin emanete riayet ettiğini gösterir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesse emanete mutlaka riayet edecek olanlardır. Neden? Çünkü bu onların elinde değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak, yani emanetini mutlaka Allah geri alacaktır. Allah'ın sözü var. Diyor ki Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiği anda o kişi Allah'ın kulu olur. Ve onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'ın seçtiği kişi seçtiği anda kul olmuyor. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu oluyor. Allah'ın kuluysa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın kuluysa mutlaka Allah'ın cennetine girer. İnsanlara baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine girebilecek olanların hak müminler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amini olanlar diyor.

Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Yani kişi aminu Allah'a inanıyor ama takva sahibi olmamış. Öyleyse iki tür aminu olan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlar aminudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlar mümindir. Ama ister amin adıyla anılsın, ister mümin adıyla anılsın Kur'an-ı Kerim'de, onlar cennete giremezler sevgili kardeşlerim. Onlardan sadece Allah'a inandıktan sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar hak müminlerdir. Hakka müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar imanın sahipleridir. Öyleyse, iman kelimesi sadece inancı ifade etmiyor. Bu inancın, o kişinin iman sahibi olabilmesi için bu inancın Allah'a ulaşma dileğini de beraberinde bulundurması gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, ancak o zaman muhtevayı anlıyoruz. O zaman hadis-i şerif gerçek anlamda yerine oturuyor. Emaneti riayet etmeyen kişi, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmayan kişidir. Bir insan ruhun vücuttan ayrılabilmesi için devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi gerekir. İşte sevgili kardeşlerim, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşide tabi olan kişilerin durumunu söylüyor. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah tarafından vazifelendirilmiş ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. İşte bu insan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş birisidir. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu gelen ruhun mahiyetini açıklıyor. Diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden, katından, Allah'ın emriyle hareket eden bir ruh gönderir. O kişiye yevmit telakının, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini o kişinin ruhuna haber versin diye. İşte devrin imamının ruhu gelir, kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, ben devrin imamı olarak burada vazife aldım, senin bu dünyadaki görevin tamamlandı, asli hedefin olan Rabbine geri dönme emrini sana tebliğe geldim. Şimdi vücudu terk et ve buradan ayrıl. Hangi mürşide tabi olduysa ruh onun dergahına ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Sonra da seyri sülükle o ruh 7 tane gök katını aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Şimdi bu tövbe sırasında, mürşide tabiyet sırasında birinci işlem kişinin kalbine iman yazılmasıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emanete riayet etmeyenin imanı yoktur demesindeki ikinci sebep de bu kesimle alakalı. İmanı yoktur. Yani Allah Teala onun kalbine
iman kelimesini yazmamıştır manasına gelir. Eğer kişinin kalbinde Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre iman kelimesi yazılı değilse, o kişinin kalbine iman yazılmamış demektir. O kişinin bu açıdan imanı mevcut değildir. Kalbine iman yazılmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hem başlangıçta o kişinin imanı yoktur, inancı vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediği için onu cehennemden kurtarabilecek olan bir iman seviyesine o kişi sahip değildir. Çünkü emanete riayet etmemiştir. Emaneti Allah'a doğru yola çıkarmak üzere harekete geçmemiştir. Kalbine de iman bu sebeple yazılmamıştır. Eğer mürşidine ulaşsaydı, tabiyetini gerçekleştirseydi, Allah kalbine iman yazacaktı. O zaman o kişi kalbine iman yazılan birisi olarak, imanı olan birisi hüviyetine girecekti. Şimdi hadisin ikinci tarafına bakalım. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahdimiz, daha ezelde Allah-u Teala'ya ahd veriyoruz. Araf 172'de Allah-u Teala ezelde Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından bütün Ademoğullarını ortaya çıkardığını, onların hepsine birden ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğini, onların da evet sen bizim Rabbimizsin dediğini söylüyor. Sonra ne olmuş? Sonra Allah-u Teala bela diyen, evet sen bizim Rabbimizsin diyen insanlara şöyle söylüyor. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre, ey insanlar sizlerden yemin istiyorum, misak istiyorum, ahd istiyorum. Bu yemin, misak ve ahd. Ruhun ve cin ve nefsin Allah'a verdiği üç tane yemin, sonra ilahi irade, cüz'i iradeden, insanın iradesinden, iradesinin de Allah'a teslimini istiyor. Onun da gerçekleşmesi söz konusu. Öyleyse din, muhteva olarak bunların hepsini bir bütün olarak muhafaza eder. Kim ahde vefa etmezse, onun da dini yoktur diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde ahdini yerine getiremez. Ahdi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmektir. Ruhunu teslimin ötesinde fizik vücudunu da Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala Yasin 60 ve 61'de diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Ademoğulları, Adem'in sülbünden gelen fizik bedenlerimiz. Ve fizik bedenlerimizin Allah'a ahdi söz konusu. Allah fizik bedenlerimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız için ahd vermiş. Öyleyse
Kim böyle bir şeyi yaparsa o şeytanın kul olmaktan kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a kul olur. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki O sabikunel evelin var ya

Allah Teala Zümer 17'de vellezîne iştenebu't tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhe lehumül büşrâ fe beşir ibâdî diyor. Sahabe için onlar tağuta, şeytana kul olmaktan kaçındılar, iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Şeytana kulken sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala kullarım ibadesini kullandığı cihetle Allah'a şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir din sahibi değildir. Din adına hangi bilginin sahibi olursa olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu din sahibi olarak kabul etmiyor. O, insan şeytanların veya şeytanın kuludur. İnsan şeytanların kuluysa mutlaka gerçek anlamda şeytanın kuludur. Şeytanın kulu, Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse böyle bir kişinin, ahde vefa etmeyen kişinin Allah'ın ahdi fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Allah'ın ahdi Allah'ın kulu olmamızdır. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse bir din sahibi olamaz. Din mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasında bulundurur. Bu dilek yoksa kişi tağutun yani şeytanın kulu olarak kalmaya mahkumdur. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ahde vefa edip şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulu olabilenlerdir. Sadece onların dini vardır. Bir dinin kainatın başka bir din hiç olmamıştır. Kainatın ikinci bir dini hiç olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bir tek din mevcut olmuştur. O din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği anda da kişiyi tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtarır. Allah'ın kulu haline getirir. Eğer kişi ahdine vefa etmiyorsa Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyince de kul olamayacaktır Allah-u Teala'ya. Ve böyle bir durumda o kişinin dininden bahsetmek de söz konusu değildir. O kişi dinin dışındadır. Asgari standart dinin sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki hadis dört dörtlük olarak yerli yerine oturuyor. Emanete riayet etmeyen, emanetini Allah'a göndermek üzere harekete geçmeyenin imanı yoktur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler hem emanete riayet edenlersiniz, hem ahde vefa edenlersiniz. Her iki açıdan da sizler dinin sahibisiniz ve imanın sahibisiniz. İman sahibi olan insan
dininin de sahibidir. İman deyince kuru kuruya bir imandan bahsetmek hiç kimseye bir şey sağlamaz. İman müessesesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasında oluşur. Kişinin kalbine iman yazıldığı yerse mürşidine tabi olduğu yerdir ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazılan kişi gerçek imanın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bir konumuzu daha inşallah burada tamamlıyoruz. Ve Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Bir konuşmamızı daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amén.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetiyle teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
0: Olsun Darhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyanın bir hercümercin içinde olduğu bu devrede bütün dinlerin mensuplarının bir kısmının birbirine düşman olduğu bir devrede inananların kendi aralarında bir düşmanlığı devam ettirdikleri bir devrede hidayetin önemini vurgulamak için dünya sulh ve sükununa bu kapıdan geçilebileceği için sözlerimizin bu devrede önem taşıdığına inanıyoruz. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bugün 2002 yılının eşiğinde bütün dinlerdeki insanların bir kısmı, hamdolsun ki çok büyük bir kısmı değil, sadece bir kısmı, başka dinlerdekilere düşman, hasım ve öldürmeye yönelik eylemlerle devrede. Bütün dinlerde bir kısım din adamları da bu düşmanlığı körüklüyor. İşte Allah-u Teala'nın din adı verdiği sistem bütün inananların bir araya gelmeleri, birleşmeleri ve bir tek birlik oluşturmaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sadece bir tek din vücuda getirmiştir. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Bu din bütün inananların bir tek cephe oluşturmasını emreder. Öyleyse inananlar arasındaki asırlardan beri vücuda gelen harflerin aslında Allah'ın emirleriyle bir ilişkisi hiç olmamıştır. Taraflardan biri diğerine saldırdığı zaman saldırılan taraf otomatik olarak kalbe girmek mecburiyetinde, başka bir alternatifi yok. Her dinin içinde insanları başka dinlere düşman etmeye çalışan bir takım din adamlarının varlığı, insanların inanan kesimi arasında asırlardan beri devam eden bir anlaşmazlıklar dizisini, sıcak harfler dizisini ve nihayet terör dizisini oluşturmuştur. Allah-u Teala inananlar arasında düşmanlığı istemiyor, dostluğu emrediyor. Şeytan insanlara korkunç bir oyun oynamış. İnsanları asıl dinlerini unutturarak ayrı ayrı dinlerin sahibiymiş gibi insanları düşmanlık hedefine yöneltmiş. Bugün Musevilerin bir dini var. Hristiyanların bir dini var. İslam'ın bir dini var. Ve üç cephede birbirine düşman. Sevgili kardeşlerim, Allah ayrı ayrı dinler indirmedi. Sadece insanlığın var olduğu noktadan itibaren ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize kadar sadece Allah'ın bir tek dini olduğunu görüyoruz. Tek bir din, Hanif dini, tek Allah'a inanan, tek bir inanan toplumu vücuda getiren ve Allah'a teslim olmayı ruhu, reçi yani fizik vücudu ve nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden bir tek din. Öyleyse sevgili kardeşlerim, son zamanlarda şunu görüyoruz ki Museviler de Hristiyanlar da dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesinlikle kendi kitaplarından öğrenmiş durumdalar. İslam da aynı standartların içinde. Dinlerinin aslında tek bir dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini, İslam alemi, Kur'an-ı Kerim'i inceleyen İslam alimleri biliyorlar. Aslında bunun manası çok derin sevgili kardeşlerim. Bu bulgu birliğin müjdesidir. Eğer Allah-u Teala'nın sadece bir tek dini varsa ve insanlar her peygamber devrinde o dini yaşamışlarsa, sonradan geçen yüzyıllar boyunca iblis insanları bu asıldan farklı noktalara ulaştırmayı, saptırmayı başarmışsa, o zaman insanların ait oldukları din grubuna ait kitaplarını dikkatle incelemeleri lazım. Görecekler ki İslam da Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hanif dinidir. Musevilik de Hanif dinidir. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın kitaplara verdiği önem ve onların vasıflandırılması bize çok net bir hususu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi, bir nur, bir şifa olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Tevrat'ın da bir hidayet rehberi, bir nur, bir şifa olduğunu söylüyor. Allah Teala İncil'in de bir hidayet rehberi, bir nur, bir şifa olduğunu söylüyor. Hepsi için ayrı bir kelime daha kullanmış, öğüt diyor. İnsanlara onların uyarılması konusunda ve müjdelenmesi konusunda öğüt. Bütün peygamberler, her devirde yaşayan peygamber, sadece bir tek dini kendisine tabi olanlarla beraber yaşamış. Bu din Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı din de o din olmasına rağmen, Hazreti Nuh'un yaşadığı din de aynı din olmasına rağmen, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir Hanif olarak Kur'an-ı Kerim'de serdettiğini görüyoruz. Hanif dininin sahibi ve tatbikatçısı olarak serdettiğini görüyoruz. Öyleyse Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim kendini Hanif olarak Hazreti İbrahim'in Hanif dinine doğrult. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani sadece bu dini, Hanif dininin özelliklerini yaşayabilecek olan bir efsafta yarattık biz bütün insanları. Ve bu din kayyim olan dindir. Hem insanların hep tatbikatında sürdürecekleri, kıyamete kadar devam edecek olan kainatın yegane dinidir ve bütün insanların bu dini tatbik etmek üzere, bu dini tatbik edebilecek olan, sadece bu dini yaşayabilecek olan fıtratla yaratıldığını ifade ediyor Allah Teala. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu buyuruyor. Aynı zamanda Arapça diniyle, Arapça diliyle, Arap diliyle indirilen Kur'an-ı Kerim, Hanif kelimesinin tam karşılığını İslam olarak vermiş. İslam, teslim olmak demek. Biz insanlar Allah'a ruhumuzu, bir, fizik vücudumuzu, iki, nefsimizi, üç, ve irademizi, dört. Bu dört faktörü Allah'a teslim etmekle mükellef kılınmışız. Allah-u Teala buna ahdallahi diyor, Allah'ın ahdi diyor. Allah açısından meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bize bir vasiyette bulunduğunu, bunun Allah'ın ahdi olduğunu görüyoruz. Bu ahd, Allah'ın ahdi bizden ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Ve Allah Teala bunu vasiyet ettiğini söylüyor bizlere. Hepimize vasiyet ettiğini söylüyor. Ve Allah'ın ahdi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bütün dinlerin mensupları, eğer hepiniz dininizi incelerseniz, bunun Allah-u Teala tarafından menşeinin Adem Aleyhisselam'a dayandırıldığını göreceksiniz. Çünkü Hazreti Adem'in, ilk peygamber olan Hazreti Adem'in iki oğlu birbiriyle anlaşmazlığa düştüğü zaman kardeşini öldüreceğini söyleyen Kabil'e kardeşi Habil diyor ki, neden diyor üzülüyorsun ve kızıyorsun? Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Ne demek bu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün dinlerin mensupları? O zaman da takva vardı. O takva ki tam 7 safayı içerir. Amenular takvası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an takva sahibi olursunuz. Bu takvaların başlangıcıdır. Ondan evvel takva sahibi değilsiniz hiçbiriniz. Takva kelimesi her ne kadar korkmak, çekinmek, sakınmak anlamına gelirse de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'tan ne kadar korkarsanız korkun takva sahibi olamazsınız. Birinci takva 28 basamaklı bir bütün dinler skalasında üçüncü basamağı isabet eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Veya dilemezsiniz, ebediyen ikinci basamakta kalırsınız. Sonra Allah Teala size 10 tane ihsan verecektir. Ve bu 10 ihsanla tabiiyetinizi gerçekleştireceksiniz. 14. basamaktasınız. Ve kalbinizin içindeki küfür kelimesini Allah alacak, kalbinizin içine imanı yazacak. Ve o zaman mümin olacaksınız. O zamana kadar siz Allah'a inanıyorsunuz diye kendinizi mümin zannediyordunuz. Oysa ki kalbinizin içine iman yazılmadıkça, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. Öyleyse 14. basamakta müminler takvasının sahibi oluyorsunuz. Sonra nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları, faziletler girmeye ve Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Evvelce kalbinizin içinde hepinizin küfür yazıyordu. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Bütün insanlar kalpleri mühürlü olarak doğarlar ve herkesin kalbinde küfür yazar. Ta ki tabiyetini gerçekleştirsin ama ihsanla gerçekleştirsin. Gerçekleştirdiği gün Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. 14. basamaktasınız. Ve kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor, kalbinizin içine iman yazıyor. Mümin oluyorsunuz. Müminler takvası. Sonra nefs tezkiyesine paralel olarak nefsinizin her %7 fazilet birikiminde iman kelimesi kalbinize inen Allah-u Teala tarafından zikir yaptığınız zaman gönderdiği nurları nefsinizin kalbinde biriktirdikçe nefs tezkiyesi olayı gerçekleşir.

Allah'a dönecektir. İkinci defa %7 nur birikimi ruhunuz ikinci gök katında nefsi levamedesiniz, nefsinizi kınıyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi mutmain oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunu hissediyorsunuz. Kesinlikle bundan emin oluyorsunuz. Ruhunuz dördüncü katta. Beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz beşinci katta. Bu katlara radiye ve mardiye deniyor. Nefsinizin kademelerine radiye ve mardiye deniyor. Allah'ın, siz Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah da sizden razı oluyor. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde. %7 fazilet birikimi. Böylece bu birikimle nefsinizin kalbinde nurlar huşuda kazandığınız %2 rahmet nuru ile birlikte %49'da 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştiniz, fazilet birikimi. %49 fazilet, %2 rahmet olmak üzere nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla işgal olunur. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için başlangıçta nefsinizin kalbine %100 tesir edebilen iblis artık nefsinizin kalbinin sadece %49'una tesir edebilmektedir. %51'in kontrolü Allah'ın faziletlerine, rahmetine, Allah'ın nurlarına geçmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. 7 tane gök katını aşan, 7. gök katının soldan sağa 7 tane alemini geçen ruhunuz sizden intihaya ulaşmış. Varlıklar aleminin en üst noktası, sonra yokluğa geçmiş. Allah'ın zatına ulaşmış. 21. basamaktasınız. Allah'ın zatında kaybolmuş. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'ın zatına sarılmış. Allah'ın zatında yok olmuş. 22. basamaktasınız. İşte burada evvap takvanın sahibi olursunuz. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhunuz ulaşmıştır. Sığınağa sığınmıştır. Ve sizde evvap vasfının, meaba sığınmış, sığınağa sığınmış vasfının sahibi olan üçüncü takvanın sahibi oldunuz. Evvap takva. Bundan sonra fena makamını Allah'a sarıldığınız zaman, ruhunuz Allah'ın zatında kaybolduğu zaman, sığınağa sığındığı zaman kazandığınız bu fena billah makamının arkasından Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Mekka makamındasınız. Zikriniz günün yarısını aşacak. Zühd makamındasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nasıl, Allah'a ulaştırarak mı? Hayır, fizik vücudunuzu Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırdığınız zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yeni bir takvanın sahibi olursunuz. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse onların adına muhsinler diyor Allah-u Teala. Siz de böylece muhsinler takvasının sahibi oluyorsunuz. 25. basamaktasınız. 22. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz.
Hanif

dininin, İslam dininin, kainattaki bütün dinlerin aslı olan Hanif dininin gereğini yaptınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Sonra daimi zikre geçiyorsunuz, ulvel bab oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz ve göklerin birinci katı, derin katı gösteriliyor size. Sonra 7 tane gök katını Allah Teala bir bir gösteriyor. O zaman İhlas makamının sahibisiniz. Muhlisler takvasının veya Ahsen takvanın sahibi oluyorsunuz. Ahsen olduğu için nesiniz? Ahsen takva diyoruz. Size Allah Teala muhlis adını verdiği için, nefsinizin kalbini halis kıldığınız için muhlis takva diyoruz. Ve bir takva daha, 5. takva, 27. basamaktasınız. Ve bundan sonraki kesim, Sitet-i Münteha'yı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tövbe-i Nasuh'un 4 mertebesini yükseldiğiniz zaman irşada ulaşırsınız. Azim takvanın sahibi olursunuz. İradenizi Allah'a teslim etmek üzere kalbiniz tam 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Ve irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Allah Teala iradenizi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren devamlı Allah'tan emir alan bir insan olursunuz. Burası bir hakkın takva. Burası hak kul yakın takvası. Burası hakka tukatihi takva. Takvaların sonuncusu. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin eden irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. İşte sevgili kardeşlerim, takvanın Hazreti Adem zamanında da var olduğunu Allah Teala ifade ediyor. Kabil kardeşini öldürecek Habil'i, Habil diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana elimi kaldıracak değilim. Beni öldürürsen o senin problemin. Hangi takvanın sahibi? Habil takva sahibi, öyle bir takvanın sahibi ki iradesi Allah'a bağlanmış. Öldürmeye gelen kardeşine elini kaldırmıyor. Allah Teala ona bu istikamette yetki vermediği için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem'den başlayan bir din standardı, tek bir din. Kur'an-ı Kerim bunun adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Tevrat'ta da, İncil'de de Hazreti İbrahim'in dini diye geçiyor. Ve Allah Teala Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kendilerine bağlı olanlarla birlikte, tabi olanlarla birlikte Hanif dinini yaşadıklarını, şeriatlarının aynı olduğunu ifade ediyor. Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde bu konuyu Allah Teala kesinleştirmiş. Buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğimizi, vasiyet ettiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya
verdiğimiz şeriatı. Ve sana vahyettiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Görüyoruz ki tek bir şeriat var. Hazreti Nuh da aynı şeriata tabi olmuş ve hepimiz aslında Hazreti Nuh'la birlikte o günkü dünyada yaşayanların hepsi öldüğüne göre gemidekilerin dışında Hazreti İbrahim'le ve Hazreti Nuh'la birlikte gemiye sığınabilenlerin soyundan geliyoruz. Hepimiz aynı soylarımız. Onlar Hazreti Adem'in soyundan geliyor. Biz de onların soyundan tabiatıyla hepimiz Hazreti Adem'in soyundan geliyoruz. Ama dikkat edin, bugün dünyada yaşayan 7 milyar nüfus hep bir tek gemideki Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan çoğalmıştır. Bütün dünya en yüksek dağlara kadar sularla kaplanmıştı. Ve herkes ölmüştü. Sağ kalanlar sadece Hazreti Nuh'la birlikte kurtulanlardı. Öyleyse söylediklerimizi yerli yerine oturttuğumuz zaman sevgili kardeşlerim şunu görüyoruz. Hazreti Musa Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı kendisiyle beraber, ona tabi olanlarla. Ve hepsi, sadece tabi olanlardan bahsediyorum, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Hazreti Nuh ve onunla beraber olanlar Allah'a teslim olanlardı. Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini teslim ettiler. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların hepsi. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Hazreti Yakup, Hazreti İsmail, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar. Şu anda Yahut kavmi hayatta yaşıyorlar. Ama dinlerinin esasını teşkil eden Hazreti Musa'ya verilen Tevrat ve Hazreti Musa ile birlikte yaşayanlar, oradaki şeriat, İncil'in şeriatı, oradaki şeriat Kur'an-ı Kerim'in şeriatı. Oradaki şeriat, Hazreti İbrahim'in şeriatı. Oradaki şeriat, bütün dinlerin şeriatı. Öyleyse ne görüyoruz? Hazreti İsa ve ona tabi olanlar. Onlar da ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ne geliyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. İradeleri de dahil olmak üzere. Öyleyse hepsi aynı şeriatın sahipleri, hepsi dinlerini yaşayanlar, hepsi Allah'a teslim oldular.
Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala İslam kelimesini kullanıyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Allah'a teslim olma dini ve Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dinin adını İslam koymuş. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hanif olduğunu, bütün insanların Hanif fıtratıyla yaratıldığını, Hanif dininin gereği olarak kendisini dine ikame etmesini söylüyor Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Bugün için söylüyor. Bugün artık dinlerin birleştirilmesi ve insanların hidayete davet edilmesi zamanı gelmiştir. İçinde bulunduğumuz çağa Allah Teala hidayet çağı diyor. İşte sizlere hidayeti anlatmak üzere buradayız. Hidayet insanın ruhunu Allah'a teslim etmesidir. Hidayet insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etmesidir. Hidayet insanın nefsini Allah'a teslim etmesidir. Hidayet insanın iradesini Allah'a teslim etmesidir. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolundular. Bu çağa, içinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Allah-u Teala bu çağa asrı hidayet diyor. Her peygamber zamanında yaşanan hidayetler dizisi bugün bütün dinlerde büyük kitleler tarafından unutulmuş durumda. İslam'da da unutulmuş durumda. Hristiyanlıkta da unutulmuş durumda. Musevilikte de unutulmuş durumda. Ne kadar dünyada din var ise bütün dinlerde unutulmuş durumda. Öyleyse bu unutulmuş olan şeylerin hayata geçirilmesi, işte o devri yaşıyoruz. Onların hayata geçirilmesi ise hidayet adını alıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu net olarak bilelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe size demin söylediğim Hanif dininin esasını teşkil eden 7 tane takvanın hepsini yaşadılar. Öyleyse onlar gerçek anlamda takva sahipleriydi. Onlar Hanif dininin gerçek sahipleriydi. Onlar İslam dininin gerçek sahipleriydi. Onlar kainatta yaşanan yegane dinin gerçek sahipleriydi. Öyleyse olaylar dizisine baktığımız zaman bütün sahabenin 7 tane safhayı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Teslimler 4 tane: ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu teslimlerin muhtevası içerisine Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir olmazsa olmaz şartı getirilmiş.
öyle bir muhteva ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden İslam'da niyet amelden üstündür? Bunun ispatı Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Ve bu dilek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine götürür cümlelerinde yapmaktadır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki, onlar ki bize ulaşmayı dilemezler, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, kazandıkları dereceler itibariyle buyuruyor Allah Teala. Öyleyse cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir talep, sadece bir dilek, bir niyet. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırma niyeti. Bütün amellerden üstün, çünkü böyle bir dileğin sahibi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Böyle bir dileğin sahibi olmayan insanın cehenneme gittiğini gördük. Söylediğimiz ayetler 3 taneydi. Yunus 2 ayet, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dileyen? Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dileyen ne olur? İşte Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra yemin olsun, zamana yemin olsun ki innel insanın lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsrandadırlar? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceklerdir demek. Hüsranda olanların mutlaka cehenneme gideceği, orada ebediyen kalacağı ifade ediyor Mü'minin 103'te. İnsanlar, yani insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecekler diyor Allah Teala, hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane amenu olma grubu tespit ettik. Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci defa amenu olanlar. 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabiiyette bulunanlar, tabi olanlar, önünde tövbe edenler, biat edenler, tabi olanlar, bunlar ikinci kademeyi oluşturuyor. İkinci defa amiri olmak. Kim ruhunu Allah'a ulaştırır da sığınırsa, meaba sığınırsa, evap olursa, ruhu Allah'a sığınırsa, o üçüncü defa amin oluyor. Fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edenler dördüncü ve beşinci defa amin oluyorlar. İrşada ulaşanlar altıncı, iradesini Allah'a teslim edenler yedinci defa amin oluyor. Böyle bir dizaynda İslam alemi için önemli olan şey bütün bu safhaların unutulmuş olması.
İşte Allah Teala amin olanların illellezine amin diyor Velhasıl suresinde, ama amin olanlar hariç onlar küsranda değildirler diyor Allah Teala. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de amin olanları müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi dalalette olanları da, ameni olmayanları da uyar diyor. Ameni olmayanların uyarılması gerektiği, olanlarınsa, ameni olanlarınsa müjdelenmesi gerektiği ifade bulunuyor. İşte böyle bir dizaynda 14 asır evvel gerçeği yaşanan, Kur'an gerçeğiyle yaşanan dinimize baktığımız zaman, İslam dinine, kainatın tek dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün sahabenin 7 tane safayı yaşadıklarını görüyoruz. Bugün hepsi unutulmuş. 7 safayı da yaşamışlar mı? Üçüncüden başlayalım. Çünkü bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safhaya ulaşmışlar. Birincinin ispatı üçüncüden geldiği için üçüncüden başlıyorum. Diyor ki Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı diyor Allah Teala. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması şöyle ifade ediyor Allah Teala tarafından: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hepsi üçüncü safhaya gelmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi bakalım kim ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimlerdir? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte ayetler. Rad suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini, yani Allah'a verdikleri yemin, Allah'ın ahdini, yeminlerini de, misaklarını de, ahdlerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirdiler, ifa ettiler. Ve misaklarını bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kimler? Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Daha orada birinci kat cenneti elde etmişler. Sonra bütün sahabe kainatın mürşidine tabi olmuş. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a seni alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Seni alemlere rahmet olmak üzere gönderdik diyor. Yedi aleminde yokluğu devre dışı bırakırsak, altı aleminde rahmeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse ona tabi olmuş sahabe. Bütün sahabe tabi olmuş. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Zaten bu konuda bir itirazın gelmesi de söz konusu değil. Herkes kesin olarak biliyor ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün sahabe ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar.
Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Elbette teslim etmişler. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmillere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Daha evvel bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde onlara deyin ki diyor Allah Teala, nahnu lehu muslimin. Biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Burada nefsin teslimi de mevcut. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Onların hepsi irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe hakkı tukati takvanın irşada ulaştırma konusunda Allah'tan yetki almanın sahipleri miydiler? Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabe mürşit olarak geçiyor. İrşada memur ve benzin kılınanlar olarak geçiyor. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Sahabenin ister ensar olsun ister macirin hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu kesinleştiriyor. O sabikun el evelin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir kısmı ise ensara ve macirine insanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim edip Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve sevgili kardeşlerim, bugüne bakıyoruz. Bugün 7 Safa'nın 7'si de İslam dininin tatbikatını yaptığını söyleyen insanların %90'dan fazlası tarafından unutulmuş durumda. Şeytan 14 asırda İslam'ın bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin İslam'daki tatbikatını, ikisi de aynı dindir, bütünüyle devreden çıkarmayı başarmış. İnsanların Allah'a ulaşmalarını, Allah'a ulaşmayı dilemelerini yok etmiş, insanları unutturmuş. Böylece daha baştan bütün insanları, bunu unutan insanları, hatırlamayan insanları cehenneme mahkum etmiş. İnsanların irşat makamına ulaşmalarını önlemeyi başarmış. İslam'da mürşide tabi olmak yoktur deniyor büyük kütleler tarafından. İnsanların İslam'ı yaşamadığını, İslam aleminin insanların İslam camiasının %90'dan fazlası irşat makamını hayır diyorlar. İrşad edecek kimse yoktur. Son peygamber odur. Onunla beraber irşat bitmiştir. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyorlar. Üçüncü safhayı da yok etmişiz. İnsanına diyorlar hayat veren ruhtur. Ancak Hazreti'lem ruhunuzu alırsa o Allah'a götürür. Onun dışında ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. 12 tane farzı yok sayıyor insanlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda 12 tane farz koymuş Allah Teala ve bugün iblis insanlara unutturmuş bunu. Dördüncü safhası da yok İslam'ın, tatbik edilmiyor. Burada ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindesiniz.
Nefs tezkiyesi zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşir. Ve zikir de farzdır. Çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ve zikrin farziyetten çıkarıldığını görüyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve ruhun Allah'a ulaştırılması üç safa bugün İslam literatüründe büyük kitlelerin tatbikatında mevcut değil. Hristiyanlıkta da büyük kitlelerin tatbikatında mevcut değil. Musevilikte de büyük kitlelerin tatbikatında mevcut değil. İblis bütün dinleri yerle bir etmiş. Bunlar devreden çıktığı andan itibaren bir insanın cennete ulaşması artık mümkün olamaz. İblis böylece sadece İslam'ın değil, bütün semavi kitapların tatbikat dinlerinin üç safhasını yok etmiş ve bütün insanları, tatbikatı yapmayan insanları cehenneme mahkum etmiş. İslam'ın, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani bütün dinlerin bacaklarını kesmiş. Daha sonrasını da yok etmiş. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş. İslam'ın, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bütün dinlerin kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı bitkisel hayata itmiş. Bitkisel hayatta bir dinler yaşantısı var. İnsanların %10'dan çok azı dinlerini, kainatın tek dinini yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, dinimiz hidayet dinidir. Kainatın bir tek dini olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adıyla Allah-u Teala'nın adlandırdığı, bütün peygamberler aynı dini yaşamıştır. Ve ne yazık ki zamanımızda Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, İslam'da da insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyorlar. Ve dinler arasında ayrıcalık var. Dinler arasında düşmanlık var. Bütün bunların yok olabilmesi, devre dışında kalabilmesi ancak insanların bütün din mensuplarının dinlerini esaslı bir şekilde gözden geçirmeleri standartlarına bağlıdır. Bütün dinler görürlerse ki başka bir dinin sahipleri değiller. Kainatın tek dininin, Hanif dininin sahipleri ve mutlaka yedi safayı da gerçekleştirmek asli görevleri, o zaman dinler diye bir şey kalmayacak. Tek bir din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini asli unsur olarak bütün dinleri birleştirecek ve hidayetler oluşacak. Ruhun ve çin nefsin ve iradenin hidayeti. Hidayete ermek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayetin merkezinde olan kişi sıfatıyla bunları sizlere açıklıyoruz. Çağımız hidayet çağı ve biz hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Hayrettina sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Daim akıl aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz teslim. Kime teslim? Allah'a teslim. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an 28 basamaklık bir dizaynı içerir. Bu 28 basamaklık dizaynın muhtevasına baktığımız zaman şunu görürüz.

Kur'an-ı Kerim'de 4 tane teslim olmuştur. Ve Kur'an İslam'ı, kainat tek dini olan Hazreti İbrahim'in halif dinini 7 safhada dizayn eder. 28 basamaklık bir skala üzerinde. Birinci basamakta olanlar, ikinci basamakta olanlar, onlar cehenneme gidecek olanlar. Olayların yaşanması ve değerlendirilmesi. Herkes değerlendirir. Olayları herkes yaşar, herkes değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında pozitif istikamette bir gayretin sahibi olmasa bile kişi, eğer başka insanların hidayetine mani olacak davranışlarda bulunmuyorsa, o zaman seçilirler. Seçilenlerin küçük bir kısmı, %10'dan daha azı, teslimler için devreye girerler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı kişi dilediği zaman kurtuluşa imzasını atmıştır. Cenneti hak etmiştir. Evet, sadece bir dilekle. Neyi dilemiştir? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah'ın cennetini hak etmiştir. Bu dileği sebebiyle Allah'ın cennetini hak etmiştir o kişi. Kimdir Allah'ın cennetini dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler kimdir? Ameli olanlar. Allah Teala kim ameli olursa onların mutlaka felaha ereceğini açıklıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendine seçer. Bu kullarından her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse dileyen kişi Allah'a ulaşacak olan kişidir. Ve dilemek bir dönüm noktasıdır. Ve birinci safhaya ulaşmaktır. Cennetin anahtarını elde etmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Hem de üçüncü kat cennete. Çünkü Allah'ın sözü Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah'a ulaştırılmasıdır. Öyleyse Allah'a yönelenler. Üçüncü basamakta Allah'a yöneliriz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a yönelmişti. İşte Allah Teala onların Allah'a yöneldiğini Zümer 18'de 17'de açıklıyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا ve enabu ilallah. Onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Febeşir ibadi, kullarımı müjdele. Ve enibu ilallahi, Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Daha sonra kul oldukları da kesin. Burada Allah'a yöneldikleri an birinci kulluk başlıyor. Allah'a yönelmekle Allah'a kul olma. Kul olmanın birinci seviyesi, ilk seviyesi budur, burasıdır. Öyleyse bütün sahabe Allah'a yönelmişler. Daha sonraki kademede Allah Teala buyuruyor ki onlar sözü dinlerler, sizin ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler.
sadece Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Yani Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Allah Teala burada açık bir hüviyette onu devreye sokuyor. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Âl-i İmran 73 İnnel hidâ hidallah. Hakkaki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Şimdi biz evvela birincisinden başlayalım. Zümer 17'ye göre bütün sahabe Allah'a enabi olmuşlar. Allah'a yönelmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı hepsi dilemiş. Burası üçüncü basamak. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala derhal hep kalbimize baktığı için kalbimizdeki bu talebi işitiyor, biliyor, görüyor ve derhal Rahim Esması ile tecelliye başlıyor. Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesine göre وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِي اِنَّا النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ لِسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّهِ Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim Esması ile tecelli etti. Nefsler hariç. İşte Rahim Esması ile tecelli burada başlıyor. Bu tecelli o kişinin hayatının sonuna kadar devam ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye Allah'ın Rahim Esması tecelli etmez. Tecelli ederse ne olur? Tecelli ettiği noktada dördüncü basamaktayız. Tecelli ederse gözlerdeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklardaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalplerdeki ikinleti alır. Yerine ifat koyar. Yedinci basamak. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre mi var, kulaklarında vakra mı var, kalplerinde ikindet mi var? Evet. Allah Teala diyor ki İsra 45 ve 46'da Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onları Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de inanmayanlarla Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda yani onların gözleri üzerinde hicab-ı mestüre var diyor. Gizli bir perde koyarız onların gözlerinde. O perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır diyor Allah Teala. Senin söylediklerini işitmezler, manasına varmazlar. Onların kalbinde ikinet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Bu kişiler kalplerinde ekinnet olanlar idrak edemezler. Önce işitememişlerdir. Manasına varamamışlardır. O manasına varamadıkları şeyi kalplerine indirseler de kalplerinde idrak etmeleri mümkün değildir. Ekinnet sebebiyle. Allah Teala ekinneti alırsa ne koyar kalbe? İhbat koyar. İşte Allah Teala kalbe ihbat konulduğunu ki bununla hicab-ı mestürenin de kaldırıldığı, vakranın da kaldırıldığı, ekinnetin de kaldırıldığı sonuçlanıyor. Çünkü üçüncü sıradaki, son sıradaki işler ekinnetin alınıp yerine ihbat konulmasıdır. Diyor ki Allah Teala Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde kendilerine ilim verilmiş olanlara olanların irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğundan
emin olmaları için onların kalplerine ihfat konuldu diyor Allah Teala. Kalplerindeki hikmet alındı ve kalplerine ihfat konuldu. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar. Dördüncü basamaklar Rahim Esma'sının tecelli. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda ekinnetin, hicab-ı mestürenin, ifbatın, önce hicab-ı mestürenin, sonra vakranın, sonra ekinnetin alınması ve yerine ihbat konulması. Ve 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. Tegabin suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amen olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. 9. basamakta o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf 33. Onlar ki gayette Rahman'a huşu duyarlar, onların kalbi Allah'a çevrilir. Ve 10. basamakta Allah göğsümüzü yarıyor, şerh ediyor ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse femen yuridullahu en yehdiyehu. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse yehdi yeşrah sadrehu lil İslami, onların göğsünü şerh eder İslam için, onların Allah'a teslim olmaları için. Teslim olmayı başlangıç seviyesinde içeren şey, Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği insanları onların kalplerini şerh etmesi ve İslam'a teslime açması. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişi zikir yaptığında onun göğsüne nur gönderiyor. Rahmetle fal. Bu iki nur kalbe geliyor. Kalpten göğüse geliyor. Göğüsten açılmış olan yolu takip edip kalbe ulaşıyor. Kalp mühürlü, kalbe giremeyen rahmet ve fal sızmaya çalışıyorlar. Rahmet sızıyor. Fazıl sızamıyor. Ve %1 derken %2 rahmet kalbe giriyor. 11. basamakta rahmet ve fazlın kalbe ulaşması. 12. basamakta %2 rahmetin nefsin kalbine girip orada küfür kelimesine rağmen yerleşmesi. Herkesin kalbinde küfür kelimesi var ama burada yerleşiyor. Sonra ne olur? Kişi böylece huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması daha zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşunun oluşması. Öyleyse sonraki olay ne? Bu noktadan sonra Allah Teala o kişiye İstihaneyi sabırla ve hacet namazıyla isteyen kişiye mürşidini gösteriyor. Ve o kişi irşat makamına ulaşıyor. 14. basamak. İrşat makamına ulaşan kişi Allah'tan bu noktaya kadar tam 10 tane ihsan aldı. Tam 10 tane ihsan. Ama 10. ihsanla mürşidine ulaştı. Burası 14. basamaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki 4 tane 7 basamağın 2. grubu. 1. 7 basamak nerede bitti? Nefsimizin kalbinde Allah-u Teala ekinleti aldı, ihbatı koydu. 14. basamakta Allah bizi irşat makamına ulaştırdı. Ve irşat edileceğimiz kişinin o olduğunu bize göstermek suretiyle. Sonra mı ne olur? O irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz anda işlevler ard arda başlar. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir.
Ve ikincisi kalbimize iman yazılır. Allah Teala diyor ki Mücadele 22'de onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidirirler. Yani ruh devamlı onların başlarının üzerinde kalır ve onlarla beraber olur. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Allah'ın ikinci nimeti, Allah'ın birinci nimeti. Kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala. İkinci nimeti, küfür kelimesini alıyor. Allah Teala üçüncü nimet, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Dördüncü nimet. Sonra bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor Furkan suresinin 70. ayeti kelimesi gereğince. Ama diyor Allah Teala cehenneme gidecekleri anlattıktan sonra bir evvelki ayette Furkan 70'te diyor ki ama tövbe edip de mümin olanlar ve amelü salihata başlayanlar nefs tezkiyesine başlayanlar nefslerini ıslah edici amele başlayanlar onlar mümin olup da buna başlayanlar onların bütün günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Bizim bütün seyyiatini Allah sevabı çevirir. Sonra da onlar tövbeleri kabul edilmiş halde onların ruhları Allah'a döner diyor Allah Teala. İşte ruhun Allah'a dönmek üzere yola çıktığı yer burası. Furkan 71 bu noktada başladığını, günahların sevaba çevrildiği noktada, şefaate malik olduğumuz noktada başlıyor diyor. Onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döner. Tövbe yapılmıştır 14. basamakta. Allah'ın 6. nimeti ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre sırat-ı müstakime ulaşması. Diyor ki Allah Teala kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişiye Allah'a milaki olma gününün geldiğini, yevmet talakın geldiğini söylemek ve onu uyarmak için. Ve ruh Allah'a doğru vücudu terk ederek yola çıkıyor. Zaten Furkan Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Ve onun ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a yola çıkarın da ötesinde Allah'a ulaşır diyor. Ulaşmayı da devreye almış. Çünkü bu bir mutlak sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacak.

Zine işte ne bu tagute, onlar taguttan kaçındılar. Ve enibu ilallahe, Allah'a yöneldiler. Febeşir ibadi, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a kul olmaya başlıyorlar. Lehumil büşra febeşir ibadi. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Kul olmanın başlangıç noktası bu. Allah'a yönelindiği zaman Allah'a kul olmak üzere kişi yola çıkmıştır. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlamıştır. Allah Teala diyor ki Zümer, Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri, Zariyat 56'da biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Fizik vücudun kul olmaya başladığı nokta burası. Neden? Çünkü nefs tezkiye oluyor. Tezkiye olunca nefsin kalbindeki afetler azalıyor. Nefs nasıl tezkiye oluyor? Zikir yapıyor kişi. Allah'tan gelen rahmet fazla, salavattan fazıllar kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ne kadar toplanırsa, iman kelimesini yapışırsa o kadar karanlık artık tekrar o kalbe dönemiyor. Şeytan da nefsin sadece karanlıkları olan afetlere tesir ettiği için şeytanın hakimiyeti azalan afetler kadar o da azalıyor. Şeytanın hakimiyeti de azalıyor. Yani kişi o ölçüde şeytana kul olmaktan kurtuluyor, o ölçüde Allah'a kul oluyor. İşte bu şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlama noktasıdır. Fizik vücut için yedinci afet, yedinci ihsanı Allah, yedinci nimeti Allah Teala'nın ve kişi nefs tezkiyesine başlar. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulüp. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah Teala. Ve nefs tezkiyesi burada başlar. Nefsin temizlenmesi, tezkiyesi. Ve ne olur? Afetler azaldıkça iradenin gücü artar. İrade daha güçlenir. Allah'ın dokuzuncu nimeti. Onuncu nimeti ise Allah-u Teala'nın o gün bize, o güne kadar bize 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması ve Allah'a ulaşana kadar 1'e 700'e kadar yükselmesi bunun. Henüz hiçbir teslimimizi gerçekleştirmedik. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kat cennetin, mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olduk. Ne yapıyor? Şimdi nefs tezkiyesi başlıyor. %2 rahmet kalbimizin içine girip yerleşmişti. Bundan sonra kalbimizin içine girecek her %7 fazıllar nefsimizin kalbinde yerleşerek bizi bir kat yukarıya gönderecek. Nefsimizi, ruhumuzu birinci gök katına, ikinci gök katına sırayla gönderecek. Nefsimizin kalbinde ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşince ne olur? Nefsi emare tahakkuk eder. Demin söylemiştik Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ve nefsimizin kalbi %7 fazilet birikimiyle ruhumuz vücudumuzun, fizik vücudumuzun içindeki rehine tarafından açılan birinci gök katının kapısı sebebiyle zemin kattan birinci gök katına kadar yükselmeye başlar. Daha sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala o levvame nefse fela uksumu bin nefsi levvameti o levvame nefse hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor.
Lehmediyoruz, kınıyoruz nefsimizi.

Ve ama gene de hataları işlemeye devam ediyoruz. Bir taraftan da nefsimizin kalbinde ikinci bir yüzdeydi fazıl birikimini gerçekleştirmişiz. Ruhumuz ikinci gökkatına ulaşıyor. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Ruhumuz üçüncü gökkatında nefsi mükimmel. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresi 8. ayet-i kerime onun kalbine Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi ruhumuz dördüncü katta. Nefsi mutmainne. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Rad 28. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Ve beşinci defa %7 nur birikimi nefs-i radiye Allah bizden razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi nefs-i mardiye biz de Allah'tan razı affedersiniz. Ters söyledim. Nefs-i radiye de beşinci gökkatına ulaştığımız zaman ruhumuz biz Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı kata ulaştığımız zaman Allah da bizden razı oluyor. Radiyeten mardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Altıncı gökkatında ruhumuz ve yedinci gökkatına ulaşıyor ruhumuz. Yedi tane alem geçip Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu ulaşmayı Allah-u Teala Şura 13'te anlatıyordu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamaktayız. 3. basamak burada tamamlanıyor. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi de hem nefs açısından hem ruh açısından aynı şeyi söylüyor. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse onlar bunu kendi nefsleri için yapmışlardır. Neden? Çünkü nefs Allah'a emin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefse tezkiye olmuştur. Yani nefsin kalbinde 7 defa 7 %49 fazıl, %2 de rahmet birikimi olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %51'i bulmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den yarıdan daha aşağı inerek %49'a düşmüştür. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Allah'ın nurlarındadır. Her %7 nur birikimiyle şeytanın hakimiyetinden biraz daha kurtulan fizik vücudumuz burada şeytana kul olmaktan öteye geçmiş, Allah'a daha çok kul olmuştur. Şeytana olan kulluğu %49'a düşmüş, Allah'a kulluğu %51'e düşmüş. Nefs açısından ama fizik vücut açısından şeytana kulluğu %76 oranında azalmış. Çünkü nefsin kalbin, ruhun kalbinde %100 faziletle hasletler var. Nefsin kalbinde de %51 fazıllar var. Fazılda rahmet var. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyenler %51'e, 200'de 151'e ulaşmış. Yani %75'e ulaşmış. Nefsin afetleri 200'de sadece 49. Sevgili kardeşlerim, burası fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. 12 defa işte bunlardan birincisi Zümer 54 ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize
kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. İşte ruhumuz burada Allah'a teslim oluyor. İlk teslimimiz 21. ilk ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı yer. Ondan sonra da Allah'ın zatında yok oluyor. Sığınağa sığınıyor. Allah'a teslim oluyor. Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesindeki emre uyarak. Burası 22. basamak. Velayetin 1. basamağı. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman 2. de basamak tamamlanmıştır. Allah'a ulaşan ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur. Ve veli olmuşuzdur. Allah'ın evliyası olmuşuzdur. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'i bulmuştur. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. 21. basamak. İlk teslimimiz. Allah'a yönelen ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Ne diyordu? Ruhu Allah'a döner diyordu. Allah-u Teala kim bana yönelirse, kim Allah'a yönelirse Allah o yönelenleri kendisine ulaştırır diyordu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İşte Allah'a ulaştığı kişi ve Allah'ın zatında ruhu yok oldu. 22. basamakta kişi. Kişi zikrini artıracaktır. Kalbindeki nurlar artacaktır. %71 nura ulaştığı zaman 61, %51 nur, %61'e ulaştığı zaman o kişiye bir taht ihsan edilir. Bu ihsan edilen, o kişiye ihsan edilen taht bir altın tahttır indi ilahide. Ve Allah-u Teala buna indi ilahideki teslim yurdu diyor. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Allah'ın zatında değil, Allah'ın indindeki bir başka teslim yurdunda, Allah'ın zatında değil, altın tahtta o ruhun yerleşmesi %61 nur birikimiyle başlar. Ne zamana kadar devam eder? Kişinin zikri günün yarısını aştığı güne kadar devam eder. Ne zaman aşarsa kişi Allah'a ispat etmiştir ki zikirsizliğe karşı zahittir. Her gün dünyaya ait olan düşünceleri ve davranışları %50'nin altındadır. Allah'a ait olan düşünce ve davranışları %50'nin üstündedir. Her gün kişi günün yarısından daha fazla zikrederek Allah'a bunu ispat ediyor. Bu noktadan itibaren gittikçe artan zikri onun kalbini %71 nurdan %81 nura kadar yükseltir. 81'e ulaştığı zaman zaten bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ne olmuştur fizik vücudun iş dünyasında? 200'de 181 nur oluşmuştur. Yani yaklaşık olarak afetler %10 kalmıştır. %10'dan da daha az. %9,5 kalmıştır. Ve bu kişi nefsindeki bu azınlığa artık hiç değer vermez. Fizik vücut nefsin karşı koymasına rağmen %10 çevresinde ya da 200'de tam rakamıyla 200'de 19 nefsin afetlerinin karşı koymasına rağmen bir rezistansa rağmen fizik vücut buna hiç aldırmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte kişinin taht alması Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre ona bir altın taht verilmesini ifade eder. Kişinin zahit olması Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesine göre kardeşleri ona karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar ayet-i kerimesi gereğince kişi zahit olur. Ve nihayet söylediğimiz gibi ruhunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir standartlarda ruhunu değil, fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İşte Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor.
فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. Allah Teala diyor ki o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Dikkat edin ki burada muhsin kelimesini kullanıyoruz. Çünkü fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor ama nefsin kalbinde hala bizde 19 afet var. Ve afetler bundan sonra giderek azalır. Burası fizik vücudun teslimi noktasıdır. İkinci teslimimiz.

Öyleyse bu ikinci teslimin tamamlanmasından sonra ne olur? Onu görelim. İkinci teslimin tamamlanmasının arkasından bir yerlere ulaşmışızdır. Artık fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O da Allah'a teslim olmuş.

Sonra ne olur? Sonra zikrimizi daha çok arttırırız. Arttırırsak buradan ulaşacağımız yer artık daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan herkes hikmet sahibi olur. İlmel yakin 21. basamakta bitmiştir. Kişi ilmel yakini 4 basamak aşmıştır. 25. basamağa gelmiştir. Fizik vücudun tesliminde. Daimi zikre ulaşmıştır. Aynel yakine geçmiştir. 26. basamak ulul elbab kişi. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskür Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ali İmran 190-191 Allah Teala bunu söylüyor. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Allah'ın bir farzı daimi zikir. Daimi zikri Allah Teala farz kılmış. Nisa 103'te diyor ki Allah Teala namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz, bu daimi zikri yerine getiren kişi bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi faziletlerle %100 dolmuştur. %98 fazilet, %2 rahmet. Ruhu zaten %100 hasletlerle doldu. Öyleyse kavga bitmiştir. Nefsin kalbiyle ruhun kalbi arasında ya da nefsle ruh arasında, nefsin ask ordusuyla ruhun orduları arasında savaş bitmiştir. Sulh ve sükun oluşmuştur. Kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Daimi zikrin sahibi ise zulmani kapının üzerindeki mühür oradan asla ayrılmayacaktır. Ayrılmadığına göre o kalbe yeniden karanlıkların girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi ölene kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse karanlıklar nefsin kalbine giremez, yerleşemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu durumda görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın dizaynı en açık şekilde ortada. Kişinin ikinci hüviyeti nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması, tekrar kararması da mümkün değil. Üçüncü özelliği, Allah-u Teala mutlaka bu seviyedeki bir insanın kalp gözünü açar. Dördüncü özelliği, kalp kulağı açılır. Bu kişi Allah'ın gösterdiklerini görür, Allah'ın söylediklerini işitir. Bu dört temel özellik onu üç tane vasıf şartına ulaştırır. Bu birinci dört faktör hususiyet, kişinin özellikleri. Ama bu dört özellik o kişiyi üç tane vasıf şartına ulaştırır. Bu kişi ehli tezekkür olur, bu kişi ehli hayır olur, bu kişi ehli hüküm olur veya ehli hikmet olur. İkisi de aynı hüviyette kullanılıyor. Ehli tezekkür olur, her konuyu Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli zikir olur, daimi zikrin sahibidir. Bu ehli zikir olduğunu, demin söyledik daimi zikrin sahibidir diye. Bu daimi zikrin sahibi olmak onu ehli hayır yapar. Bu vasfı kazandırır. Neden? Hayır bize derecat kazandıran bütün amellerdir. Ehli hayır devamlı derecat kazanan demektir. Neyle? Daimi zikirle. Kişi daimi zikrin sahibi olmuş ve devamlı zikir yapan bir hüviyete ulaşmıştır. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler. Sonra mı ne olur? Yedinci şart oluşur. Kişi ehli hikmettir. Hangi ayete bakarsa, eğer Kur'an'daki 28 basamakla ilişkiliyse 28 basamağın hangisine ait olduğunu o kişi derhal söyleyebilir. O kişi ehli hikmettir. Ehli hükümdür. Hüküm sahibi olmuştur. En iyi hakem olmak standartlarına sahiptir. En iyi hakim olmak standartlarına sahiptir. Burada
adaletsiz davranması mümkün olmadığı için uygun hakim ve uygun hakem olur. Çünkü bütün kararlarını Allah'tan sorarak verir. Burası ulul-elbab makamıdır. Daimi zikir makamıdır. Kişi aynen yakin seviyesindedir. Basamak 26. Allah Teala ona sadece zemin katın ana dergahının sırlarını gösterir. Kalp gözüne zemin kata ait, zemin katın zahiri aleminin değil, zemin katın manevi aleminin sırlarını gösterir. Altın paraya ait kocaman bir küme, altın para oradadır. Onarlı sıralar halinde insan ruhları, önlerinde rahleler ne oradadır. Altın kapı oradadır. Allah'a doğru seyri sülükün başlangıç noktası. Ve sonra ne olur? Sonra bu kişi ya Allah Teala birinci gök katını gösterir. Gösterirse daha birinci katını gördüğü andan itibaren o kişi 26. basamağı bitirmiştir. İhlas makamı olan 27. basamaktır. Basamaktadır. Bir evvelki makam, 26. makam ulul-elbab makamıydı. Ondan evvelki makam 25. basamak muhlisler makamıydı. Ondan evvelki makam zahitler makamı, zühd makamıydı. İhlas makamı, zühd makamı ve kişi daimi zikrin ikinci makamı olan ihlas makamında. Allah Teala diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'a neslerini halis kılmış. Bu sebeple Allah'a halis kul olmuş insanlar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolunurlar. Ve ma umiru ve onlar emrolunmadılar. Muhlisine, muhlisler olmakla hünefaya, hanifler olarak lehut dine, onun dininde, Allah'ın dininde muhlisine, lehut dine, hünefaya. Ve leyabudullahe, Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlis kılarak nefslerinin kalplerini. Nefsin kalbinin halis olduğu nokta, nefsinin kalbi halis olan kişi muhlis adını alır. Halis olan manasına. Burası 27. basamak. Birinci kattan 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katına kadar bütün katları gösterir. Burası o kişinin 3. teslimini gerçekleştirdiği yerdir. Teslimler hanif kelimesiyle noktalanır. Ruhu Allah'a teslim edenin hanif olduğu Allah Teala tarafından ifade ediliyor. Görüyoruz ki Rum 31, 32, 33 bize ruhun tesliminin hanif olarak gerçekleştiğini ifade ediyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudunun tesliminin hanif olarak gerçekleştiğini ifade ediyor. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi nefsimizin tesliminin gene
hanif olarak gerçekleştiğini ifade ediyor. Hanif olmak bir mahsaniyettir. Hanif olmak Allah'ın emridir. Bütün teslimleri hanif olarak noktalıyor Allah Teala. Kim en son 7. gökkatını da görürse ve 7. gökkatının 7 alemini Allah Teala ona gösterdikten sonra 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasını sütülün müntahayı gösterirse o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Tamamlarsa ne olur? Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'a davet o kişinin ihlas makamını tamamladığını ve salah makamına adım attığını ifade eder. Kişi ruhunu 22. basamakta, fizik vücudunu 2, 25. basamakta ve 3, nefsini 27. basamakta hanif olarak, hanif olmanın 3 teslim safhasında tamamlamıştır. Ve ihlas makamını bitirmiştir kişi böylece. Salah makamının 1. kademesine ulaşmıştır. Salah makamının 1. kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Allah o gün kıyamet günü nebilerini ve onunla beraber olan ona itaat edenleri utandırmayacaktır. Onlar ruhları önlerinde ve sağlarında yürürler ve ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Allah onların günahlarını örter ve onların talepleri Allah'tan mağfiret dilemek olur. Bu sıralama içerisinde salah makamının bir tövbeyle başladığını görüyoruz. Tövbe-i Nasuh değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Tövbe türüdür. Bu tövbede artık kişinin nefsinde afetler hiç kalmadığı için kişinin tövbesini bozması söz konusu değildir. Bu sebeple adı Nasuh tövbesi, neshedilmeyen, yerine başka bir hüviyet getirilemeyen bir tövbe türü. Burada kişi tövbe-i nasuhunu tamamlamıştır. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet etmiştir. Kişi de Allah'ın bütün söylediklerini tek tek kelime kelime tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlamıştır. Salah makamına geçmiştir. Salah makamının 1. kademesindedir tövbe-i nasuhta. Allah onun günahlarını Tahrim 8'e göre örter. 2. kademesindedir salah makamının. Sonra Allah Teala onun günahlarını, onun başının üzerine salah nurunu getirir, yerleştirir ve kişinin içi zaten pür nur idi, dışı da başının üzeri de nur olur, içi dışı pür nur olur kişinin. Sonra da Allah Teala onun günahlarını mağfiret eder, sevaba çevirir. İşte günahların mağfiret edildiği, sevaba çevrildiği bu noktada bir işlev oluşuyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Günahların sevaba çevrildiği bu noktada bir güzellik oluşuyor. Orada insanlar irşada ulaşıyorlar. Diyor ki Allah Teala sahabe için hepsi irşada ulaşmış. Demin gördük ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Hayır, görmedik. Onu söylemeden geçmişiz. Daha evvel bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini inşallah belirtmiştik. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Bunu söyledik.
fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet, hepsi ulüler vebap olmuşlar, daimi zikre ulaşmışlar. Zümer 18, bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını söylüyor. Onlar ulüler vebap oldular diyor Allah Teala Zümer 18'de. Dedik ki onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Hepsi ihlas makamının sahibi olmuşlar. Peki irşada da ulaşmışlar mı? Evet, hepsi irşada da ulaşmışlar. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Tahrim suresiniz, affedersiniz, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki Allah'ın Resulü aranızdadır. Eğer o size itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, çeliş gösterdi. Hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Onların irşada ulaştığını söylüyor. Böylece hepsi salah makamının 4. kademesine ulaşmışlar. İrşada ulaşmışlar. Peki daha sonrası var mı? Evet, iradenin Allah'a teslimi. Bu noktada kişi iradesini Allah'a teslim edebilecek pozisyona gelmiştir. Bir mertebe ulul elbab makamında, 7 mertebe ihlas makamında, 4 mertebede salah makamında müzeyyen olan kalp, bu kişinin artık Allah'a iradesini teslim edebileceği bir noktaya ulaştığını gösteriyor. Kişi iradesini Allah'a teslim etmek üzere harekete geçiyor. Allah-u Teala kabul buyurup onun iradesini kendi iradesine bağlıyor, ilahi iradeye. Bu noktada kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi oluyor. İşte bu bir hakkın tövbedir. Hakka tukatiye tövbedir. Hakka tukatiye takvanın sahibi olmaktır. İradenin Allah'a teslimi noktasıdır. Allah Teala Bakara 102'de diyor ki ya eyyühellezine amenittekullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amel olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Allah'a teslim olun. Yani teslimi külli ile teslim olun. Sonra ölün. İşte bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler ve Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Fezül Azim'in, Hazül Azim'in ve Ecül Azim'in sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah-u Teala o Ensar ve Muhacirin var ya, onlar hayırlarda yarışanlardır, sabikundur. Bir taraftan Ensar, bir taraftan Muhacirin sabikundur. Bir de onlara, Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlar, onlar da sabikundur diyor Allah Teala. Bu ayet sahabenin tabiine el öptürdüğünü, onları tabi kıldığını kesin olarak ispat ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi ve hakkın takvayı hepsi gerçekleştirmişler. Burası yolun sonu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7. safa ve 4. ve son teslim iradenin Allah'a teslimi. Bunun daha üstünde salah makamının 6. kademesinde her kavimdeki resimler var. Daha üstünde salah makamının 7. kademesinde devrin imamı var. Bütün irşat makamına tabi olanlar, tayin olanlar, bütün kavimlerdeki resimler ve devrin imamı hepsi adın cennetlerindedir. Adın cennetleri ikisi yan yana olan 3 cennetten oluşur. 3. cennet devrin imamının, 2. cennet
Resullerin birinci cennetse irşada, irşat makamına tayin olunanlarındır. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün bu mertebelere ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi dört teslimini tamamlayan sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber kıldı. Konumuz nefs nedir? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki insanoğlu üç vücuttan oluşuyor. Ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Fizik vücut hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Nefsinizi de hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hangi rüyanızı hatırlarsanız, işte o rüyadaki vücudunuzun adı Kur'an-ı Kerim'de nefs olarak geçer. Birçok kişi nefsle ruhu aynı varlık zannederler. Derler ki iyi olursa ruhtur, kötü olursa nefstir. Oysa ki aralarında çok fark var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İyilik ve kötülük açısından vardıkları sonuç doğruyu ifade ediyor. Ama realiteyle çakışmıyor. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Allah-u Teala tarafından bize üfürülmüştür. Ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Bizde bir emanettir. Nefsimiz ise bir rehinedir. Öyleyse ruhumuzun Allah'tan gelmiş olması ve Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Bir cennet veya cehennem olayı ruhumuz için geçerli değildir. Ruh hiçbir zaman cennete veya cehenneme gitmez. Nefs hesap verir. Ruh hesap vermez. Yaptığı hiçbir şey yanlış değildir. Zaten cezalandırılması da veya mükafatlandırılması da söz konusu değil. Allah'ın bize emanet olarak verdiği Allah'a ait bir varlık, ruhumuz bir emir, tekrar Allah'a geri dönecek. Emir nedir? Allah'tan gelip bir görev yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey. Allah-u Teala ruh için ruh Rabbinin emrindendir diyor. Öyleyse ruhumuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Tekamülün son kademesinde yaratılmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda oluşması lazım gelen nedir? Ruh, nefsin tamamen zıttı bir müessesedir. Ama muhteva itibariyle nefsin de kalbi vardır, ruhun da kalbi vardır. Nefsin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu, ruhun kalbi ise baştan aşağı faziletlerle dolu. Aslında hasletlerle demek daha doğru. Hasletlerle dolu. Yani ruhumuz her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, her an Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecek olan bir varlık. Öyleyse nefsimiz ile ruhumuz kesin olarak ayrılıyor birbirinden. Çünkü nefsimiz baştan aşağı afetlerle dolu. Afetler Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen,
yasak ettiği hiçbir yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka gerçekleştirmek isteyen özellik taşır. Öyleyse bir tarafta %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını asla işlemeyen, hasletlerle dolu olan bir ruh, öbür tarafta %100 Allah'ın yasaklarını yapmak isteyen, emirlerini de asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyan nefsimiz afetlerle dolu. Nefs fizikli vücutla beraber hesaba çekilecektir. Cehenneme ve cennete, ya cenneme, cenneti ya da cehenneme fizik vücudumuzla beraber girecek olan bir varlıktır. Kıyamette Allah-u Teala bizi öldürüp yeniden dirilttiği zaman nefsimiz berzah aleminden geliyor ve fizik vücudumuzun içine giriyor. Mahkeme-i Kübra'ya beraberce çıkıyorlar. Nefs dediğimiz zaman bizi huzursuz eden bir varlık çıkıyor ortaya. Ruh dediğimiz zaman sadece mutlu eden bir varlık. Öyleyse nefs şeytanla yakın ilişkide olan bir varlıktır. Çünkü şeytanın hedefleriyle nefsin afetlerinin hedefleri aynıdır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsimiz afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan. Düşmanlık, haset. Cimrilik nefsimizin 19 afetinden birkaçı, 19 grup afetinden birkaçı. Nefsimizin afetlerinin talepleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği fiilleri işlemek üzere dizayn edilmiş. Şeytanın da bütün talepleri aynıdır. Şeytan Allah neyi emretmişse onu yapmamamızı ister. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlememizi ister. Öyleyse şeytanın bütün taleplerini nefsimizin uygun görerek yerine getirmesi eşyanın tabiatına uygun bir şey. Çünkü nefsin afetleri de ona göre yaratılmış. Bu sebeple şeytan nefsimiz üzerindeki bir hakimiyet işleminde çok başarılıdır. Söylediğimiz gibi nefsimizin afetlerinin bütün talepleri şeytanın talepleriyle eşdeğerdir. Bu sebeple şeytan nefsimize dediklerini yaptırmak için hiç zorluk çekmez. Çünkü nefsimizin afetleri buna göre dizayn edilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safinlere dedik. Öyleyse nefsimiz ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ama insanların çoğu onu ahsene ulaştırmak için kendisine düşen görevi yapmıyor ve nefs hep esfel-i safiline reddediliyor. Yani cehenneme reddediliyor, cehenneme gönderiliyor. Fizik uçla beraber. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Fizik vücudumuz bir mekandır. Nefsin de mekanıdır, ruhun da mekanıdır. Bu mekanın içinde nefs rehinedir, ruh emanettir. Ruha karşı nefs rehine. Ruh emanetinin Allah'a ulaştırılabilmesi konusunda nefs bir rehinedir. Nefs kendine düşenleri yapmazsa ruhumuzun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Nefs ve ruh tamamen ayrı varlıklardır. Nefsimiz mutsuzluğumuzun iki faktöründen birisidir. Mutsuzluğumuzun arkasında evvela şeytan vardır. Bir, sonra da nefsimiz, yani nefsimizdeki afetler vardır. Peki bir insanın nefsi her zaman mı insanı huzursuz eder? Hayır. Eğer insanlar bu konuda gerekli tedbirleri alır da Allah'a ulaşmayı dilerse, nefs tezkiyesine başlarsa, önce tezkiye olur. Nefsin afetlerini %50'den aşağı indirir. Sonra da tasfiye olur.
nefsin afetlerini bütünüyle yok eder. Yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar gelir ki kim nefsinin kalbini fazıllarla doldurursa o kişi fazilet ehli olur. Fazilet bir vasıftır. Faziletli insan olmak o vasfın sahibi olmaktır. Yeni adıyla erdem. İşte faziletli olduğumuz zaman, fazilet ehli olduğumuz zaman nefsimiz bütün afetlerden kurtulmuştur. Baştan aşağı faziletlerle donatılmıştır. Allah-u Teala'nın bizden istediği şey, üç emaneti de Allah'a teslim etmemiz. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz, ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz. Hani emanet değildi, rehineydi nefsimiz, rehineydi. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsin rehineliği yine devam ediyor. Ta ki fizik vücut da Allah'a teslim olsun. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs artık bir rehine değil, karşılığı kalmadığı cihetle. Nefs artık bir emanet, daimi zikirde bu emanette Allah'a teslim edilir. Öyleyse nefsimiz mutsuzluğumuzun yegane rakamsal merkezidir. Kiramen katibin melekleri hayatımızın her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Aksiyonlarımız itibariyle, efalimiz, yani fiillerimiz, yaptığımız davranışlar itibariyle aynı zamanda düşüncelerimizi de filme alırlar. Gene üç boyutlu olarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda ne ile karşı karşıyayız? Nefsimizin her halükarda bir güzelliği yaşaması lazım. Nefsimizin her halükarda

Tezkiye ve tasfiye olması lazım. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasının, %51'inin yok olması, yerini nurların alması, faziletlerin ve rahmet nurlarının alması, tezkiye. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin nefsimizi terk ederek yerine faziletlerin ve rahmetin gelmesi, nefsimizin kalbini %100 Allah'ın nurlarının işgal etmesi, şeytanın hakimiyetinin sıfırlanması. Bu da tasfiye. Halise ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de Allah'a teslim olmak mecburiyetinde. Daha başka bir ifadeyle, biz ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve bu üç müesseseden en zor teslim olanı nefstir. Nefsin teslim olması için daimi zikir mutlak gereklidir. Nefsimizin Allah'a teslim olması asıldır. Allah Teala'nın farzıdır. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 24'te ve en iyi ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm azabe. Sümme Allah'a yönelin. Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun. Yoksa azap üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun muhsin olarak Allah'a teslim olması, nefsimizin ahsen olarak Allah'a teslim olması, bu muhtevayı tamamlar. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamaktaki bir olgudur. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamaktaki bir olgudur. Teslimi 22. basamaktaki bir olgudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamakta, nefsimizin Allah'a teslimi ise 27. basamakta gerçekleşir. Allah Teala Zariyat 56'da diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ruhumuzu Allah'a teslim etmek, ruhumuzun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Nefsimizi Allah'a teslim etmek, nefsimizin Allah'a kul olmasıdır. Ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin var. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Ve bunların hepsinin birden Allah'a verdiği bir kesin söz var. İsmi gene misak.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz Allah'a teslim olmak konusunda Allah'a yemin vermiş. Elesi bir Rabbiküm günü. Allah Teala bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkarıyor. Hepsini huzurunda topluyor. Ve hepimize birden diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela. Hepimiz diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu, dediler ki bela, evet. Onların diyor, onları nefslerine karşı şahit tuttuk diyor. Kıyamet

farz kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan yeminler dizisinde ruhumuzun Allah'a misak verdiğini görüyoruz. Rad suresi 21. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ Onlar misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak yapsın. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Peki fizik vücudumuzu ne vermiş Allah Teala'ya? Ahd vermiş. Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabutu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytane kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Nefslerimizden ne almış Allah Teala? Yemin almış. Müddessir 38 39 40'ta Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Yemin sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Nefslerimiz Allah'a yemin vermişler. Allah Teala Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde buyuruyor ki ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu dizayn edene. Ona Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kurtuldu. O felaha erdi. Öyleyse nefsimizin temizlenmesi temel hedefi teşkil ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alır ve mürşidine ulaşır. Maksat nedir? Mürşide ulaşmaktan maksat Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleşmesi için ilk adımı atmak. Ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra da nefsi bütün afetlerden arındırarak Allah'a teslim etmek. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala nelerden bahsediyor acaba? O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de o günü zikredin ki, hatırlayın ki, o gün Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık. Üzerinize yükledik. Allah-u Teala lestim Rabbim günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra hepimiz Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz ya. Allah Teala'nın ondan söylediği, sonra söylediği sözü dikkat edin.

Ne diyor? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye sizleri şahit kıldık diyor nefsinize. Öyleyse nedir o haberdar olmadığını iddia edebileceği şey nefsin? Allah'a verilen yemin, misak ve ahd ve bunun daha ötesi. Allah Teala böyle söylüyor. Yani nefsin Allah'a verdiği bir yemin var. Allah'a teslim olmayı içeriyor. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Allah Teala buyuruyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, hepinizden yemin istiyorum. Ey nefsler, ey fizikçiler, ey ruhlar, hepinizden bana yemin vermenizi istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? İşittik diyorlar. Hangi istikamette yemin? Teslim olmak istikametinde. Ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde Allah'a teslim edeceklerine dair, teslim olacaklarına dair Allah'a yemin veriyorlar. Bu yeminlerin üçü ayrı ayrı isimler taşıyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, misak adını alıyor. Demin söyledik. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, ahd adını alıyor. Demin söyledik. Ruhumuz misak veriyor Allah Teala'ya. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz ne veriyor? Onu da demin söyledik. Yemin. Yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteşem olayla karşı karşıyasınız. Yemin, misak ve ahd veriyoruz. Ama Allah Teala diyor ki benim de üzerinize ahdim var. Bu ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi bana teslim ettikten sonra iradenizi de teslim edeceğinize dair. Ve bu size vasiyetimdir diyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde. Hem Ahdallahi adıyla geçiyor Allah'ın ahdi, hem de vasiyeti olduğunu söylüyor Allah Teala, insanlığa vasiyeti olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Maide 7'de madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse bana hepiniz yemin edin bakalım dediği zaman ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz yemin ediyor. Ondan sonra Allah Teala bizden bir kesin söz alıyor. Bu söze misak diyor. Ve üzerimize farz kılınan o. Yani Allah Teala bize Elestübra Büküm günü Ahdallahi'den bahsediyor. Allah Teala bize Elestübra Büküm günü
vasiyetinden bahsediyor. Yani ben sizin ruhunuzu da, becinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim etmenizi istiyorum diyor. Ve üç vücudumuzdan, ruhumuzdan, becimizden ve nefsimizden yemin, misak ve ahd alıyor. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alıyor. Ve söylediği söz bu üçünün ötesinde, ama dördüncüsü otomatik olarak gerçekleşeceği için irademizden ayrı bir yemin, misak veya ahd adında herhangi bir şey almıyor. Ama onun da teslimini içeren, hepsini birden kapsayan bir misak alıyor Allah-u Teala bizden. Ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslim edileceğine dair dördünü birden ihtiva eden bir söz. Bu sözü irademizden almıyor. Bir karmaşık dizayn. Orada mevcut olan ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz iradeyi de konuya dahil ederek iradenin de Allah teslimini içeren bir söz veriliyor Allah-u Teala'ya, misak. İşte 14. basamakta mürşidimize ulaşıp da 10 tane ihsanla önünde de çöküp tövbe ettiğimiz zaman nefs tezkiyesi için hazırız. Bu tezkiye ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimiz noktaya kadar devam edecek. Nedir nefs tezkiyesi? Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşen bir mutluluk vasıtasıdır. Dünya saadeti nefs tezkiyesiyle mümkündür. Başka bir çözümü yoktur. Dünya mutluluğunun da nefs tezkiyesine bağlı olduğunu kesinlikle söylemek mümkün. İrşad makamına ulaştık 10 tane insanla ve önünde diz çöküp tövbe ettik. Kalbimizin durumu neydi? Ekinliği almıştı Allah Teala kalbimizden. Yerine ihbat koymuştu. Kalbimize ulaşıp kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmıştı. 4 tane temel şartın sahibiydik mürşidimize ulaştığımız gün. Ulaştıktan sonra ne olur? Tabiyet gerçekleştiği anda devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir ve kalbimizin, nefsin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılır. Nefsin kalbi mühürlü. Ve bu mühür açılır, kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınır ve kalbin içine küfür kelimesinin yerine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Kalbin içine Allah-u Teala küfür kelimesi yerine iman kelimesini yazar. İşte böyle bir dizayn söz konusu, küfür kelimesi yerine iman kelimesi. Ki ne olur? Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmeye başlayınca Allah'ın katından
rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin Allah-u Teala tarafından açıldığı için artık hareketli hale gelen mührün üzerine rahmetle fazla, rahmetle salavat baskı yapar. Ve bu baskı mührü kalbimizin en altında bulunan zilvani kapıya ulaştırır. Ve zikir boyunca rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı devam edeceği için nefsimizin, kalbinin zulmani kapısı, şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği kapısı kilitlenir. Zikir boyunca kilitli kalır. Nefsimizin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Herkes, yani şeytanın emrinde olanlar transandandan meditasyonu öneriyorlar ya sevgili kardeşlerim. Transandantal meditasyon hiç kimsenin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıramaz. Evvela transandantal meditasyon yapanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda herhangi bir talebin sahibi değiller. Ve bu talebin sahibi olmadıkları için kalpleri mühürlü. Kalpleri mühürlü olduğu için kalplerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının ve salavatının girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Zülmani kapı mühürlü, Rabbani kapı mühürlü ve kapalı. Zülmani kapı açık sadece. O kapıdan içeri girebilen şey sadece karanlıklardır, zulmettir. Ve transandantal meditasyon boyunca insanın kalbinin içine daha çok karanlık girer ve kişi daha büyük bir stresin sahibi olur sadece. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın göğsümüze yararak açtığı yolu takip ederek kalbimize gelir. Kalbimize ulaşan bu nurlar mührü aşağı indirdiği için nurların yolu açılmıştır. Ruh, zikir yaptığımız sürece kalbimiz birkaç dakika içinde nurlarla dolar ve zikir yaptığımız sürece kalbimiz %100 nurla doludur. Yani rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat nurları. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Allah Teala'nın indinde nefs tezkiyesi böyle bir olaydır, böyle başlar. Sonra ne olur? Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi, gelen rahmet, faz ve salavattan fazılları manyetik alanı sebebiyle kendisine yapıştırmaya başlar. Fazıllar yavaş yavaş iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma %1, %2, %3 diye giderek artacaktır. Nefs tezkiyesi başlamadan evvel göğsümüzden kalbimize nur yolu açıldığı zaman huşuya ulaşmak için zikir yaptığımızda %2 rahmet göğsümüzden kalbimize ulaşır, kalbimizin içine giremez. Fazılla rahmet ulaşır, ikisi de kalbimize giremezler ama rahmet sızar. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman mürşidimize ulaşırız. Yani mürşidimize ulaştığımız zaman nefsimizin kalbine sızmış olan %2 rahmet nefsimizin kalbinde yerini almıştır. Ve bundan sonra yaptığımız zikir nefsimizin kalbinde artık iman kelimesi olduğu için nefsimizin kalbini tamamen işgal etmek üzere adım adım nefsimizin kalbine yerleşmeye başlar. Yerleşen fazıllardır. Bu fazıllar %7'yi bulduğu zaman nefsi emmarede oluruz. %14'ü bulduğu zaman nefsi levamede oluruz. Nefsi emmare, yalnız kötülükleri dileyen bir nefs kademesi. Nefsi levame, yaptıklarından pişmanlık duymaya başlayan bir nefs kademesi. Üçüncü defa %7 nur mülkimi, nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlayan bir nefs kademesi. Dördüncü defa %7 nur mülkimi, nefsi mutmainne doyuma ulaşan bir nefs kademesi. Beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı olan bir nefs kademesi. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah'ın da kendisinden razı olduğu bir nefs kademesi. Ve yedinci defa %7 nur birikimi tesli olan nefs kademesi. Bu yedi kademenin her biri için Allah-u Teala ayetler koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Birinci kat için Nefs-i Emmare Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse nefsimizin şerri emretmeyeceği, hayrı emredeceği bir dizayne ulaşmak için nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindeyiz. Bu nefsimizin kalbindeki ilk %7 fazilet birikiminde bu noktaya ulaşırız. Ruhumuzda birinci gökkatına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Fela uksumun bir nefsi levvameti. O levvame nefse hayır, o levvame nefse kasem ederim. Nefsimizi kınıyoruz. Levme diyoruz. Ve ikinci defa %7 fazilet fazıllar birikiyor nefsimizin kalbinde. Ruhumuz ikinci gökkatında. Bir defa da %7 nur birikimi. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamaha fücra ve takva diyor Allah Teala. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da
ilham edilir. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytandan herkes her zaman ilham alır. Şeytan her zaman insana tesir etmek için hazırdır. Ama Allah'tan ilham almak o üçüncü kademede gerçekleşir. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimine bakıyoruz. Nefsi mutmainne ela bi zikrullahi tatmainul kulub. Rad 28. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Ve kalplerin Allah'ı zikretmekle mutmain oluşları. Doyuma ulaşmaları, Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaları. Ruh dördüncü gök katında. Beşinci defa 107 nur birikimi biz Allah'tan bu noktada razı oluruz. Altıncı defa 107 nur birikimi Allah da bizden razı olur. Radiyeten mardiye. Bizim razı oluşumuza radiye diyor Allah Teala Fecr 28'de. Allah'ın bizden razı oluşuna mardiye diyor. Gene Fecr 28'de. Ve yedinci defa 107 nur birikimi nefsi tezkiye. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde söylediğimiz gibi yemin vermiştir. Kişi bu yeminini yerine getirmeye mecburdur. Bir başka anlamı daha var. Niçin kişi kendisi için tezkiye eder? Çünkü tezkiye ve tasfiye kademelerine ulaştıkça o kişinin dünya saadeti de cennet saadeti de yükselir. Nefsi tezkiye vardığı zaman kişi %49 fazilet birikimi birikmiştir içinde. %2 de rahmet birikimi vardır. Kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Kişinin kalbinde şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Şeytan ne yapıyordu? Nefsin afetlerine tesir ediyordu. Tesir edebildiği sadece nefsin afetleri. Nefsin afetlerinin %51'i yok oldu. Şeytan sadece geri kalan %49'a tesir edebilir. Öyleyse nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla doldu. %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Bu noktadan sonra daha çok zikir yapacaktır. Ruhu Allah'ta yok olacaktır. Ve bu fena fillah makamında o kişinin nefsindeki nurlar %51'den 61'e ulaşır. 61'e ulaştığı zaman Allah Teala ona bir taht ihsan eder indi ilahide. Ve böylece kişi Allah'ın önündeki Allah'ın katındaki teslim yurdu olan tahta yerini alır. Enam 127. Ve %61 ile başlayan bu olay kişinin zikrini günün yarısını aşırdığı noktaya kadar devam eder. O nokta %71'dir. Ve %71'den 81'e kadar zikrimiz günün yarısından daha fazla bir zikir olarak devam eder.
ve nefsimizin kalbi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudumuz nefsinin kalbinde %19 karanlık olmasına rağmen, afet olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktadır. Bundan sonra zikrimiz giderek artar ve daimi zikre ulaşırız. Demek ki ruhumuzun teslimi de, fizik vücudumuzun teslimi de hep nefsimizdeki afetlerin azalmasıyla, başka bir ifadeyle zikrimizin artmasıyla mümkün. Daha sonra ulu'l-elbab oluruz. Nefsimizin kalbinde hiç karanlık kalmaz. Tamamen nefsimizin kalbi %98 fazilet, %2 de rahmetle dolmuştur. Kalbimiz tamamen doludur Allah'ın nurlarıyla. Burada hikmet sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibiyiz. Bu sebeple nefsimizin bütün afetleri yok olmuştur. Kalp gözümüz açılmıştır, kalp kulağımız açılmıştır. Ehli tezekkür olmuşuzdur. Ehli hayır olmuşuzdur, ehli hikmet olmuşuzdur. Daimi zikrin ulaştığı yerde nefsimizin kalbi %100 temizlenmiştir. İşte burası nefsimizin kalbinde hiç afet kalmayan, nefsimizin kalbi %98 faziletlerle, fazıllarla, ki bunların muhtevası kişiyi fazilet sahibi kılar, %2 de rahmetle kalbimiz tamamen dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Artık şeytanın bize hiçbir zararı dokunamaz. Göğün birinci katı ulu'l-elbab makamında gösterilir. Affedersiniz, zemin katın sırları ulu'l-elbab makamında gösterilir. Sonra birinci gök katından itibaren bütün 7 kat gök katı birer birer gösterecektir. Bu, o kişinin ihlas makamının sahibi olduğunu gösterir. Yani nefsin kalbi ulu'l-elbab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olur. Daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-elbab'da ihlas makamının sahibi de. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve tövbe-i nasuhunu gerçekleştirince ihlas makamını da aşar, salah makamının birinci kademesine ulaşır. Her tövbeyi nesuh yapan kişi. Ondan sonra Allah o kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örtecektir. Sonra o kişiye salah nuru verecektir. Sonra o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Böylece salah makamının 4 mertebesini aşacaktır kişi. Ve burada iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelecektir. İrade teslimi sadece nefsin afetlerinin yok olmasını yeterli görmez. İrade teslimi 12 mertebe müzeyyen olmayı gerektirir. Ve irademiz Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. Bu nokta nefsimizin kalbinin bütün afetlerden kurtulduktan sonra 12 mertebede müzeyyen olduğu, yani nefsin afetlerini kontrol altında tutmak için bize verilen bir kuvvet olan irademizin artık nefsin afetleri bütünüyle yok olduğu için ve kalbimiz müzeyyen olduğu için ona ihtiyacımız yoktur. İrademiz bu sebeple Allah'a teslim olmuştur. Nefs en üstün noktasına ulaşmıştır. Allah Teala böyle bir kişiyi irşat makamına tayin eder. Böyle bir kişi 7. kat cennetin adın cennetlerinin
birinci grubuna girmek hakkını kazanmıştır. Dünya saadeti %100'dür. Ahiret saadeti de en üst cenneti ihata eder. Nefs öyle bir varlıktır ki bu nefsin muhtevasında mutluluk gizlidir. Afetlerini yok ettikçe daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu oluruz. Afetlerini yok ettikçe cennetler de artar. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. %81 nur birikimiyle dördüncü kat cennetin sahibi oluruz. %100 nur birikimiyle beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Buna on iki kademe müzeyyen olmak ilave edildiği zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. İrşada memur ve mezun kılındığımız zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Öyleyse ruhun teslimi üçüncü kat cenneti, fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti, nefsin teslimi beşinci kat cenneti, irşada ulaşmak yani 12 defa müzeyyen olmak altıncı kat cenneti, iradenin teslimi yedinci kat cenneti ifade eder. Görüyorsunuz ki cennet saadeti ve dünya saadeti nefsin tezkiyesiyle ve tasfiyesiyle %100 alakalıdır. Öyleyse nefsinizi mutlaka tezkiye ve tasfiye etmelisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ilmi sizlere vermek için vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın, Allah Teala'nın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Başka bir talebi yok. Her şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği, bütün kutsal kitaplarda dizayn ettiği her şey onunla alakalı. Sizin mutluluğunuzla. O sizin mutlu olmanızın dışında sizden hiçbir şey istemiyor. Sadece mutlu olmanızı, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, ondan sonra da mutlaka kıyamet gününde cennete girmenizi istiyor. Siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Eğer mutlu değilseniz, Allah'ın sizin için verdiği hedefleri gerçekleştirmek istikametinde bir gayretiniz olmadığı içindir. Ve aslında bir gayretten bahsetmek de çok geçerli değil, gerekli de değil. Sadece bir dilek diyelim sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin, işte cennet sizin demektir. Dünya saadeti mi? Onun da yarısı. O dileğinizle birlikte sizi Allah Teala mutlaka o mutluluğa ulaştırır. Hadi gelin şimdi sizinle beraber bir şeyler yapalım. Şu dünyayı, şu her tarafta huzursuzluk yaratan insanları, dedikoducuları, kötü şeyler söyleyenleri, şeytanla işbirliği yapanları, hepsini bir kenara bırakalım. Hadi gelin beraber her zaman geçtiğimiz sokaklardan birinden geçelim. Bu sefer biz de yanınızdayız. Diyoruz ki size, bu sefer etrafınıza dikkatle bakın. Evvela göğün mavisine bakın. Orada havalar nasıl? Gök açık mı? Beyaz bulutlar var mı gökyüzünde? Beyazlı mavinin o güzel kombinasyonunu görebiliyor musunuz? Denizin mavi ile yeşil arası rengini, o sokaktan geçerken kuşların öttüğünü hiç fark etmemiş miydiniz? Ya her ağacın başka bir yeşili aksettirdiğini, ve çiçekler, her biri ayrı bir renk sergileyen o çiçekler, her tarafta bir hareket, bir canlılık, suyun içindeki balıklar, havadaki kuşlar, çığlık çığlığa uçuyorlar. Hepsi kendi hayatlarını yaşıyor. Hepsinin Allah'ı zikrettiğini biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Hepsi, bütün o hayvanlar, kuşlar Allah'a karşı vazifelerini biliyorlar diyor Allah Teala. Ve onu gerçekleştiriyorlar diyor. Her hayvan grubunun mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok Allah'a şükretmemiz lazım. Öyle değil mi? Bizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta yarattığı bütün mahlukatın en üstünü.
bu dizayn içerisinde meleklerden de, cinlerden de, hayvanlardan da, kuşlardan da, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstün bir mahluk olarak yaratıldık. Şeytanlardan da. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde Allah Teala'ya sadece bizi insan için, insan olarak yarattığı için bile çok şükretmemiz gerekmez mi? Üstünsünüz. Siz insansınız. İnsan olmanın mutluluğunu yaşamalısınız. Allah'a hepimiz çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Bizleri insan olarak yarattığın için. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Birbirinize baktığınız zaman seven gözlerle bakın. Ki onlar da sizi sevsinler. Seven gözler, seven gözlerden karşılık alır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece sizi mutlu kılmak istiyor. Bütün ibadetler sizi mutlu edecek olan birer vasıtadır sadece. Allah'ı tanıdıkça onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Onunla bütünleşeceksiniz. Onun sizi sevmesi var ya, şuracığınızda, kalbinizde bir sıcaklığı oluşturacak. Allah tarafından sevilmenin ve onu sevmenin o müstesna sıcaklığı, sıcacık bir duygu her tarafınızı kaplayacak. Allah sevgisi, Allah aşkı, Allah hayranlığı. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki. Öyle güzel yaratılmış ki. Alın sevgili kardeşlerim, yoldan geçerken bakın, her ağacı ayrı ayrı inceleyin. O müstesna sanat harikasını görün. Muhteşem bir denge göreceksiniz her şeyden evvel. Ve yaratılışın o müstesna tablosu. Resimde biliyorsunuz iki denge söz konusudur. Bir kontrast dengesi, bir de armoni dengesi. İkisini de net olarak görürsünüz. Bunu renklendirdiğiniz zaman bir de renk dengesi ilave edecektir. Kontrasta da, armoniye de. Öyleyse biliyor musunuz, bir gün orada indi ilahide Sesetül Müntaha'yı göreceksiniz. En son noktadaki ağaç. İşte o zaman Allah'ın renkler konusundaki o ilahi ustalığına hayran olacaksınız. Hiçbir ağaç o kadar güzel renklerde olamaz sevgili kardeşlerim. Hiçbir ağaç öyle bir renk armonisiyle bezenemez. O zaman hayran olacaksınız ona. Her bir olay, bir tek çiçeğin yakından bakılışı, yaprakların birbiriyle uyuşması, renk. Her renkten çiçek oluşturmuş. Ağaçlarda yeşilin her rengini görürsünüz. Ama çiçekler sonsuz bir
renk tezgahıdır. Yüce Yaratıcının, Rabbimizin, hepimizi yaratan Allah'ın o muhteşem dizaynı. Sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah ve bizi yaratmış. Biz yoktuk sevgili kardeşlerim. Yoktuk. Ama şimdi varız. Düşünüyoruz, konuşuyoruz, görüyoruz. Yaşıyoruz. İşte yaşamak dediğimiz zaman orada durun. Ya mutluluğu yaşarsınız ya da mutsuzluğu. Öyleyse sormaz mıyım ben şimdi size? Mutluluğu yaşamak varken neden mutsuzluğu yaşıyorsunuz? Neden her şeyi kendinize dert ediniyorsunuz? Neden her olayın yalnız negatif taraflarını görüp işleniyorsunuz? Neden kendinize dünyayı zindan ediyorsunuz? Aa, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bu güzel dizayn içerisinde, bu muhteşem oluşmada siz de var olmuşsunuz. Sizin de sahnede bir yeriniz var. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de Allah'ın sizin için tayin ettiği hayatı yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyle değil mi? O zaman neden o hayatınızı mutluluklarla bezenmek yerine hep mutsuzluklarla mahvediyorsunuz? Ama bana herkes çok kötü davranıyor. Onun için ben de çok üzülüyorum, mutsuzum. Peki, ya sen herkese nasıl davranıyorsun? Eğer sen onlara, onları mutlu edecek şekilde davranmış olsaydın, onlardan da seni mutlu edecek davranışlar geriye dönecekti. Kim neden şikayet ediyorsa o sahneyi tersine çevirsin. Arkasında sadece kendini görür. Size yapılan bütün davranışlar aslında sizi simgeler. Eğer insanlar tarafından seviliyorsanız, siz onları sevdiğiniz içindir. Eğer insanlar size güzel davranıyorlarsa, siz onlara güzel davrandığınız içindir. Ve eğer insanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız içindir. Şeytan, hayatınızı her saniye mutsuzluğu yaşamak üzere programlamak ister. Ve ne zaman birazcık mutsuzluk tattırabilirse size, bunun başkalarından gelen bir sebeple oluştuğunu ima eder, ispat etmeye çalışır. Bütün gayretiyle mutsuzluğun mihverinde, merkezinde sizin olmadığınızı anlatmaya çalışır ki sizi devamlı mutsuz etsin. Oysa ki dikkat edin sevgili kardeşlerim, kendi sahanızda top oynayın. Şu yarım sahanın bu tarafı başkalarının, bu tarafı sizinse, siz kendi sahanızda top oynayın. Başkalarının yaptığı yanlışlarla değil, kendi yanlışlarınızla meşgul olun. Mutluluğun birinci adımı. Siz hatalarınızı düzelttiğiniz zaman başka insanların da size karşı hatalarının düzeldiğini göreceksiniz. Yani sadece siz kendinizin mutlu veya mutsuz oluşunuzun
yegane sebebisiniz. Sadece sizsiniz sebep. En karamsar açıdan olayları irdelemek de mümkündür. En mutluluk veren bir dizaynda irdelemek de mümkündür. Marifet, o güzellikler denizinde yaşayabilmektir. Olaylar herkese göre ayrı bir renk taşır. En derin mutsuzluktan en büyük mutluluğa kadar. Sevgili kardeşlerim, siz bu dünyaya Allah-u Teala tarafından mutlu olmak için getirildiniz. Farkında değil misiniz? Bizimle beraber olmanız, bizim etrafımızda olmanızsa bu mutluluğun mutlak perçinlenmesini hedef alır. En sağlam standartlarda siz mutlu olmaya layık bir insansınız. Hele bizim aramızdaysanız. Size Allah'ın Kur'an'a koyduğu mutluluğu öğretmekle vazifeliyiz. O bize öğretir ve yaşatır. Biz de size öğretiriz. Ama biz yaşatamayız. Sadece sizi o güzeli yaşamanız için sistematize ederiz. Nasıl olur da daha çok mutluluğu yaşayabilirsiniz? Ne yapmanız lazım? Nasıl yapmanız lazım? Bunları öğretiniz. Allah onları bize kendimiz için öğretmedi. Biz o mutlulukta payı olmayanız. Yani bizi mutlu kılan biz değiliz. Bizi mutlu kılan Allah'tır. Ama siz Allah'ın da yardımıyla kendinizi mutlu kılacak olansınız. Öyleyse mutluluğun kanunları var. Birinci kanun, mutlu olmak istiyorsanız herkesi mutlu edeceksiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyle yapsanız, etrafınızdaki herkesin gönlünü alsanız, hepsiyle tek tek meşgul olsanız, en azından onlarla ilgilendiğinizi gösterseniz onlara, onlara sıcak bir şeyler söyleseniz, ne kaybedersiniz ki? Onların üzerinde vücuda getireceğiniz her mutluluk halesi sizde de aksülemel vücuda getirecektir. Onlara vereceğiniz her zerre mutluluğunun karşılığını Allah size daha üst seviyede mutlaka yaşatacaktır. Her şey onlara değil, size bağlı. Siz sözlerimizi dikkatle dinlerseniz, o dikkatle dinlediğiniz sözlerimizi ait olduğu yerlere oturtabilirseniz ve asıl önemlisi uygulayabilirseniz, o zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Kaideleri tatbik edip de mutluluğu yaşamaya başladığınız zaman sahiden bu ben miyim diyeceksiniz. Ben ki her şeyi kendime dert eden, her konuda kendime huzursuzluk çıkaran, mutsuzluğun bütün verilerini iciğine kadar araştıran ben
şimdi nasıl mutlu oldum diye şaşacaksınız bu işe. Ama aslında kural açık. Başkalarına mutluluk vermek. Bu kadar basit, bu kadar sade. Ya isterseniz bunu tatbik edersiniz, arkadan da mutluluğu yaşarsınız. Ya da şimdiye kadar olduğu gibi nefsinizin esiri olur. Başka insanlardan üstün olmak istersiniz. Onlara afur tafur yaparsınız. Üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışırsınız. Gururunuz, kibiriniz sizi yerden yere vurur. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Hep suratı asık bir insan olursunuz. Herkesle beraber olduğunuz zaman sadece onlara sıkıntı veren bir zavallı olursunuz. Neden öyle? Bunun kolayı var. Kendinizi başka insanlara adayın. Allah Teala sizi onların mutluluğuna memur etmiş diye düşünün. Siz hiç mutlu olmayacaksınız. Onları mutlu edeceksiniz diye düşünün. Hangi şartlar içinde olursanız olun, ben onları, etrafımdaki herkesi mutlu etmek için yaşayacağım. Ben mutlu olsam da bunu yapacağım. Mutsuz olsam da gene bunu yapacağım. Böyle düşünerek devreye girdiğiniz zaman gözleriniz daha ilk 2-3 misalden sonra böyle fal taşı gibi açılacak. Çünkü beklemediğiniz çok güzel bir olayla karşılaşacaksınız. Siz o etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye başladığınız zaman onlardan size kat kat mutluluk geri dönecek. Mutluluğu başkalarına mutluluk verdikçe yaşarsınız. Ya anlamıyorsunuz ya da anlıyorsunuz

0: olur.
1: Allah'ın yasak kıldıklarını da yaptırdığı zaman memnun olur. Sizin huzursuzluğunuz onu sadece memnun eder. Madalyonun bir yüzünde bu var. Ama siz memnun olursanız o huzursuz olacaktır. Öyleyse hayatını sizi mutsuz etmeye adamış bir mahluka en güzel dersi vermek istemez misiniz? Ona öyle bir gün gelmeli ki şunu söyleyebilmelisiniz. Be hey gafil demelisiniz ona. Ben artık senin bildiğin kişi değilim. Bak bu öğrendiğim Allah'ın öğretisiyle seni nasıl yerden yere vuruyorum. Hadi bakalım şimdi bana bir şey yapamayacaksan şimdi yap da görelim de marifetlerini. Mutluluğunuzu başka insanlarla paylaşın. Sevgili kardeşlerim, bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Kibiriniz size neden ben başkalarına şirin görünecekmişim? Neden başkalarını mutlu etmek için yaşayacakmışım? Onlar beni mutlu etsinler. Ben kimseyi mutlu etmem. Üstelik de bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ben başka insanları mutlu edersem onlar da beni mutlu ederlermiş. Böyle saçmalık olmaz diyen bir düşünce geliyorsa içinizden, o siz değilsiniz. O iblis, şeytan. İnsan veya cin veya şeytan şeytanlardan birisi sizi tefe almış, işletip duruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatı kanunlarla yarattı. Yer çekimi kanunu, hünnes ve künnes kanunu, yani merkezi bir çekirdek, bir de onun etrafında seyir halinde olan yörüngede dönen nesneler. İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Öyleyse o kanunlar var oldukça kainatta var olacaktır. Ve sizin mutluluğunuzun kanunlarını da ortaya koyan Allah'tır. Mutluluğunuz mutlaka başkalarına yönelik bir mutlu etme gayretinin mükafatıdır. Ekmeden biçemezsiniz. Toprağa buğdayın tohumunu ekeceksiniz. Ve buğday vücuda gelecek. Ve bir buğday ekip de bir başak buğday alacaksınız. Cömerttir. Sizi çok sever. Ve sizden, hepinizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Sonsuz bir yardım gücünün sahibidir. O Allah. Ve hedefi sadece sizi mutlu etmek. Onun yarattıklarından bir tanesi iblis. O da büyük bir gayretin içinde. Hedefi sizleri mutsuz etmek.

mutsuzsanız sadece Allah'ın değil de şeytanın dediklerini yaptığınız için mutsuzsunuz. Değiştirin plağı. Başka bir plak koyun. Orada mutluluk şarkıları söylensin. Etrafınızdaki insanlara iyi muamele edin. Her biri onları sevdiğinizin farkında olsun. Size baktıkları zaman şu gözlerinizdeki sevgiyi okusunlar. Şimdi gözlerime dikkatle bakın. Orada sevgiyi görüyor musunuz? İşte orada sizlere karşı sevgi var. Sevgili kardeşlerim. Sadece sevgi var. Sizin mutluluğunuz için yaşıyorum. Onu öğretmek için mutluluğun kanunlarını sizlere öğretmek için yaşıyorum. Siz varsınız. Bir, etrafınızdaki bütün insanlar var. İki, bir de Allah var. Üç, sizinle etrafınızdaki insanlar arasında bir mutluluk veya mutsuzluk alışverişidir, sürer gider. Birisine mutsuzluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman bunun arkasından sadece huzursuzluk yaşarsınız, sıkıntı duyarsınız, bir vicdan azabı gelip içinizi vurar. Ama ya başkalarına bir nebze mutluluk verdiğiniz zaman, onların mutluluğuna sebebiyet verdiğiniz zaman, o içinizdeki ferahlığın arkasında ne var ki? Neden ferahlıyorsunuz? Başkalarına bir güzellik ulaştırdığınızda, sizin bir davranışınızla, yaptığınız bir güzel şeyle, birine bir hediye vermekle, o insanların nasıl mutlu olduğunu görmüyor musunuz? Diyelim ki siz hiçbir şeyi yaşamayacaksınız. Ama verirseniz onları mutlu edeceksiniz. Böyle olsa bile, olsaydı bile, o zaman da vermeniz gerekmez miydi? Sadece onları mutlu etmek için. Ama öyle olmuyor zaten. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için harekete geçtiğiniz zaman ne ekerseniz onu kat kat biçiyorsunuz. Onları mutlu ediyorsunuz ama onlardan size mutluluk geri dönüyor. Etrafındaki mutlu insanlarla beraber yaşayan bir muhteşem hayatı Allah-u Teala'nın nasip kıldığı bahtlı insanlardan biri oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hayat sizin hayatınız. İsteseniz de istemeseniz de Allah'ın size verdiği süreci tamamlayacaksınız. Ömrü bu dünyada sonuna kadar yaşayacaksınız. Bir gün gelecek, yılların nasıl geçtiğini hiç anlayamadan ihtiyarlamış olacaksınız. İşte o zaman geriye doğru dönüp bakın, mutsuz geçen yıllarınıza, Allah'ı tanımadan geçen yıllarınıza çok acıyacaksınız. Ve düşüneceksiniz ki ondan evvel Allah'ı tanısaydım, Allah bana bunları ondan evvel öğretseydi de ondan evvel mutlu olsaydım olmaz mıydı? Sevgili kardeşlerim,
Biz bunları size anlatıyoruz ama gene biliyoruz ki insanların çok büyük bir kısmı şu dünyada mutsuz bir hayat yaşar. Ot gibi bir hayat yaşar. Başkalarına hep sıkıntı vererek, huzursuzluk vererek sonra da bir gün ölüp gider. Bir karanlık geceye dalar. Mutsuz, huzursuz bir dünya hayatı ve cehennem. Ne uğruna yaşıyorsunuz bir düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunlarını bilmeden, mutluluğu yaşamadan siz bu dünyadan göçüp giderseniz Allah'ın sizi bu dünyaya getirme sebebini çiğnemiş olursunuz. Onun size verdiği imkanı boşa harcamış olursunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hepiniz birbirinizin mutluluk kapısısınız, farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Her biriniz bir başka güzelliği başkalarına yaşatmaya çalışın. Onlarla ilgilenin. Her halinizden onları sevdiğiniz anlaşılmalı. Her halinizden sevgi buram buram tütmeli. Gözleriniz sevgiyi yaymalı. Kulaklarınız sevgiyi duymalı. Siz başkalarına sevgiyle davrandığınız zaman onlardan da size geri dönecek olan şey aynıdır. Sevgi. Başkalarına karşı nefretle davrandığınızda onlardan size geri dönecek olan da nefrettir. Başkalarına şiddet mi kullandınız? Onlardan da size şiddet geri dönecektir. Toprağa buğday eken sadece buğday biçer. Ne ekerseniz onu biçersiniz ama ekmiyorsanız biçemezsiniz. Sevgi tohumlarını ekmedikçe, etrafınıza sevgiyle davranmadıkça onların size geri dönen şey sevgi olamaz. Bu Allah'ın kanunlarına aykırıdır. Deneyin. Sevgi tohumları ekin. Sevgi mahsulünü alın. Mutsuzluk tohumları ektiğiniz sürece çevrenizden size geri dönecek olan şey de mutlaka mutsuzluktur. Yaşantınızı renklendirin. Başka insanlar için yapacağınız her güzel davranışla. Onların size bakışlarından bunu çıkartmalısınız. Mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu dünyaya Allah-u Teala'nın sizi gönderme sebebi, o yaşanabilecek olan mutluluğu sizin de yaşamanız içindir. Öyleyse el birliğiyle en güzel standartlarda bir mutluluk muhtevasında beraber olalım. Şimdi bizi dinliyorsunuz. Sizin mutlu olmanızın mutlaka
bir hedef tayiniyle mümkün olduğunu söylüyorum. Kendinizi başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman anlayacaksınız ne söylediğimi. Şimdi sadece size bir teoriden bahsediyor gibiyim. Öyle telakki ediyorsunuz beni. Ama söylediklerimizi tatbik etmeye başlar da sizden çevrenize ulaşan güzel davranışların size kat kat fazlasıyla geri döndüğünü gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? O zaman siz de mutluluğun sırrını yakalamış olacaksınız. Mutluluk eken, mutluluk biçer. Ama biçebilmek için ekmek mecburiyetindesiniz. Karşılıksız vermeyi öğreneceksiniz. Her verdiğiniz şey katlanarak geriye dönecektir. Her verdiğiniz şey mutluluk olsun, mutsuzluk olsun katlanarak size geriye döneceğine göre etrafınıza mutluluk saçmak çözümlerin en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Neden insanlar mutsuz iç dünyalarında? Nefslerindeki afetlerle, ruhlarındaki hasretler devamlı kavga halinde olduğu için mutsuzlar, bu devamlı kavga, devamlı mutsuzluk manasına gelir. Sonra mı? Sonra sizden çevrenize akan şey hep başkalarını mutlu etme gayretinin meyvesi olan davranışlar olmalı. Hep o hedefe yönelik olarak var olmalısınız. İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuzun devamlı kavgası var. Nefsinizdeki bütün afetleri yok eder de nefsinizle ruhunuz haline getirebilirseniz o zaman kavga bitecektir. Sulh ve sükun oluşacaktır iç dünyanızda. Ve mutlak olarak saadet içinde bir insan olacaksınız. Çünkü iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kavganın var olduğu, kaosun var olduğu her noktada belirsizlik ve huzursuzluk söz konusudur. Mutluluksa bir uyum halidir, bir sulh ve sükun halidir, kavgaların bittiği yerde başlar. Kavga varsa, çatışma varsa, herkes benim dediğim olacak diyorsa ve bu hayatınızın hedefi haline gelmişse, o zaman mutluluğa imzayı bastınız demektir sevgili kardeşlerim. Siz mutlu olmaya layıksınız diye düşünüyorum. Eğer layık olmasaydınız yaratılmazdınız. Madem ki varsınız, öyleyse bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Madem ki varsınız, öyleyse o sizi bu dünyada verilen gezegene mutlu olmanız için gönderdi.
İş dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz zaman mutluluğu yaşarsınız. Çünkü o noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o noktada sizin her şeyinizle başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız noktada zamanınız, enerjiniz, paranız, her şeyinizle başka insanları mutlu etmek için çalıştığınız o noktada. Dış dünyanızda da mutluluğun yaşandığını kesin olarak tespit edeceksiniz. Dış dünyanızdaki mutluluk müessesesine dikkatle bakın. Neden insanlar dış dünyalarında mutsuzdur? Nefslerin afetleri onlara hakimdir. Ne olur? Eğer nefslerin afetleri onlara hakimse, bunun arkasından sadece bir tek şey çıkar, mutsuzluk. Çünkü nefsin afetleri sebebiyle insanlar dış dünyalarında başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmek gayretine girerler. Onları aşağılarlar. Onlara hakaret ederler. Onların kendisi tarafından küçük görüldüğünü, aşağılık görüldüğünü onlara ispat etmeye çalışırlar. Ve bu, o karşınızdaki kişiyi üzmeniz manasına gelir. Ama aslında üzülen siz olursunuz. Mutsuz olursunuz. Huzursuz olursunuz. Oysa ki aksi olabilirdi. Ne var ki dış dünyadaki mutluluk sadece başkalarını mutsuz etmenizle kalmaz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman onları mutsuz olursunuz ettiniz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Onları huzursuz ettiğiniz zaman bir defa sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala mutlaka size azap edecek. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede o kendisine kötü davrandığınız kişi sizden mutlaka intikam almak gayretini sürdürecektir. Fırsatı bulup da intikamını gerçekleştirebilirse bundan huzursuzluk duyacaksınız. Bu ikinci defa huzursuz olmanızdır. İkinci defa üzülmenizdir. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü bu noktada başka birine kötülük ettiğiniz için huzursuzsunuz. O başkası sizden intikam aldığı zaman da bunun haksız bir davranış olduğunu düşünüyorsunuz. Gene üzülüyorsunuz. Size haksız bir davranışta bulunulmuş oluyor. Ve sonuç üzüntü. O kendisine kötü davrandığınız kişi ne yapıyor? Sizden intikam almak için fırsat gözlüyor. İntikam almak fırsatı doğduğu anda intikamını alacaktır. Üçüncü defa üzüleceksiniz. Sizden intikam alındığı zaman üçüncü defa üzüleceksiniz. Her şey sizin başka birine haddini bildirmesiyle, başka birine
kötü davranmasıyla başladı. O kötü davranışı yaptığınız için Allah Teala size mutlaka azap eder. Bu ilk huzursuzluğunuzdur. İlk huzurun dışına, mutsuzluğa ulaştığınız yerdir. Sonra o kötü davrandığınız kişi sizden intikam almaya yeltenecek ve alabilirse intikamın olacaktır. İkinci defa huzursuz olacaksınız. Başka birisi size bir haksız davranışta bulundu diye. Ve siz de ondan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz başkalarına huzursuzluk verdiniz diye bir sıkıntının sahibi olacaksınız. İntikamınızı alamazsanız şuur altı birikimi gelip üzerinize karabasan gibi yerleşecek ve stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda hep huzursuzsunuz, hep sıkıntılısınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde hep bu huzursuzluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde de sıkıntılısınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Huzursuzsunuz. Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsunuz. Gene huzursuzsunuz. Öyleyse iç dünyanızda da huzursuzluk var, sıkıntı var. Dış dünyanızda da huzursuzluk var, sıkıntı var. Allah ile olan ilişkilerinizde de huzursuzluk var, sıkıntı var. Siz mutsuz bir insansınız. Ama ya bunların tersini yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman başka insanlara mutluluk vermeye çalışmaktan üzülecek vakit bulamazsınız. Siz başkalarına mutluluk ulaştırdıkça, kendisine mutluluk ulaştırdığınız kişilerin sayısı her geçen gün arttıkça, onların hepsinden birden adım adım size güzel davranışlar ulaşacaktır. Ve her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmanız kolay. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman mutluluğu hissedersiniz. Getirmediğiniz zaman huzursuz olacaksınız. Zekat-ı fiilleri işlediğiniz zaman huzursuz olacaksınız. İşlemediğiniz zaman mutlu olacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki ya mutluluk vereceksiniz ya mutsuzluk vereceksiniz. Her ikisinde de siz varsınız. Ve şunu hiç unutmayın, siz başkalarına mutluluk ulaştırabilecek olan bir insansınız. Öyleyse o tarzda davranın. Başka insanlara mutsuzluk verin, affedersiniz. Mutluluk verin. Başka insanlara ulaştırdığınız şey asla mutsuzluk olmasın. O zaman hem etrafınızdaki insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Hem de siz onlarla beraber en güzeli yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki mutluluk konusundaki bir sohbeti Allah Teala bize nasip kıldı. Sözlerimi sadece anlamaya çalışmayın. Tatbik etmedikçe anladığınız şey sizi mutluluğa ulaştırmaz. Ama tatbik ederseniz mutlu olduğunuzu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizim de hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde nefsten bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için vazgeçilmezsiniz. Allah Teala bütün öğrettiklerini sizler için öğretti. Allah'ın bizim elimizde, bizim vasıtamızda sizleri ulaştırmak istediği yer sonsuz bir mutluluğu hedef alır. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. %51 nur sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da o kadardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman %80'i aşar. %81 nur dolar nefsinizin kalbe. Bu bir o kadar mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsınız. İşte bu mutluluğun ta kendisidir. Hayatınızın her saniyesi mutluluğun işaretleriyle doludur. Etrafınızdaki insanlara İbretle bakarsınız. Herkes olayların sadece kötü taraflarını görüp kahrolmakla geçirir günlerini. Allah Teala ise size olayların mutlu yönlerini öğretmiştir. Başkalarına da öğretesiniz diye bunu öğretmiştir. Ve siz olayların hep mutlu taraflarını, huzur veren taraflarını yaşarsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler kalmayacaktır. O zaman sizin için kesintisiz bir mutluluk söz konusu olacaktır. Çünkü Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Size olaylara nasıl bakmanız lazım geldiğini öğretmiştir. Sadece güzellikleri gören bir gözlükle bakacaksınız. Mutluluk gözlüğünüzü gözlerinize takacaksınız ve bakacaksınız. O zaman o fıkrayı hatırlayın. Hani Clemenceau'ya bir kadın gazeteci gelmiş, sayın demiş. Başkanım, vaziyeti nasıl görüyorsunuz demiş. Clemenceau da demiş ki, tam demiş, sizin gibi görüyorum hanımefendi. Herkes hanımefendiye bakmış. Bizim bu gazeteci şaşıymış sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar nefslerindeki afetler durduğu sürece aslında denge içinde olmalarına rağmen dengenin farkında değillerdir. Neden bahsediyorum? Hayata ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuzla başlarsınız. Doğdunuz, ruhunuz üfürülür. Nefsiniz zaten sizinle birliktedir. Fizik vücudunuz, üçüncü vücudunuz. İşte şu gördüğünüz vücut, üçüncü vücut, fizik vücut. Nefsinizi de hepiniz çok iyi bilirsiniz. Binlerce defa görmüşsünüzdür. Rüyanızda aynaya bakıp da kendinizi görebiliyorsanız o zaman berza alemindesiniz. Yani nefslerin şu anda yaşamakta olduğu alemde birçok ölüyü orada canlı olarak görebilirsiniz. Orası berzah alemidir. Ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar, affedersiniz, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları bir alem. Biliyorsunuz ki ölen bir kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamışsa, yani o kişi tasavvufu yaşamamışsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle o kişi Kur'an'ı yaşamamışsa, Kur'an ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanızı üzerinize defaatle farz kılmıştır. İşte bir emir. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. İrciu'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe, üzerinize azap gelmeden Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere yola çıksın ve Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir o gözlüklerle bakabilseniz, Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği her şey sizin mutluluğunuz için bir sebeptir. Sizi bundan men etmeye çalışan daima iblistir. Hangi ölçüde sizi kandırabilirse o kadar mutsuz olursunuz. Ama Allah'a yönelirseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir taleple Allah'tan isterseniz bunu, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan isterseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Sözü var. İşte bu öyle bir olaydır ki nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olacaktır ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. O ise dünya mutluluğunun %51'idir. Ama cennetin üçüncü katının sahibi olmaktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği anda cennetin sahibi olmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, dileyen kişi %100 birinci kat cenneti almıştır. Ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Dilemeden ölse gideceği yer mutlaka durumuna göre cehennemlerden herhangi biridir. 7 kat cehennemin herhangi birisine girecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürmek için Allah-u Teala tarafından dizayn edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onu anında işitir, bilir ve görür. Ve görür görmez de aynı anda işitir, bilir ve görür, aynı anda harekete geçer. Ve bu harekete geçiş ne zaman son bulur? Ta ki o kişinin ruhu Allah'ın zatına bulaşsın. Bu noktada Nefsin kalbindeki afetlerin %51'sini Allah yok eder. Bu noktaya kadar o kişiyi Allah Teala götürür. O kişinin nefsinin kalbindeki afetleri %51 yok eder Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu da Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Unutmayın. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğuştan itibaren dalalette olduğuna göre insanlar, bu dalaletten acaba nasıl kurtulacaklar? Son derece basit bir reçetesi var Allah-u Teala'nın. İnanılmaz derecede kolay, inanılmaz derecede mutlak sonuca ulaşan. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatan bir misal bu. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ama diyor Rad 27'de ama diyor bu insanlardan, bu dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Kalbinden bir talep geçirecek sadece kişi. Ya Rabbi ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Senin de sözün varmış. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bunu söylüyormuşsun. Hem de Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyormuşsun. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesini şimdi söyledik. Şura 13'te ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Seçilmeyeceğinizi hiç zannetmeyin. Mutlaka seçilirsiniz. Sadece bir grup insan seçilmez. Kim kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikten başka dilemiyor. Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Bunun ötesinde başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olmaya kim çalışırsa sadece onlar seçilmezler. Bunlar insanların %5'inden her zaman daha aşağıdadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka seçilirsiniz. Sadece dilemeniz kalıyor geriye. Zaten dilemişseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu da madalyonun öbür tarafından bakış. Birisi yazı tarafı, birisi tura tarafı ama ikisinde de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kurtuluşu kesin. İşte o nefsiniz ki öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, yalancılık, mürayilik, cimrilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetlerinden. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu bir dengede yaratılırsınız. Denge olması için nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olduğuna göre başka bir varlığa daha sahip olmanız lazım. Onun da nefsinin kalbi, onun da kalbi, o varlık her neyse %100 hasletlerle dolu olmalı. Yani nefsiniz afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir yapı. Buna karşılık Allah Teala size ruhundan üfürüyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için sizi zorlayan, yasak ettiği fiilleri asla işlememenizi temin etmeye çalışan bir varlık. Ama karar mekanizması ne ruhtur ne de nefstir. Karar mekanizması aklınızdır. Aklınız da içinde bulunduğu ortama göre şuur kazanır. Yani ahlaksızlığın hakim olduğu bir ortamda çocuklar etraflarındaki insanların o telkinlerinin karanlığı altında negatif bir dünyada yerlerini alırlar ve negatif davranışların zebunu olurlar. Ta ki birisi çıksın da onlara Allah'ın mutluluklarını anlatsın, onlar da kabul etsinler. Kabul ettikleri takdirde nefsin afetlerinin yarısını yok edecek olan bir silahın derhal sahibi konurlar. İşte Allah Teala bu kötülüklerle dolu nefsin afetlerinin sahibi olan insanların idaresindeki bu dünyada insanlara yarı yarıya mutluluğu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanoğlu, sen bana ulaşmak konusunda çabalarda çabalarsın ama sonunda mutlaka bana ulaşırsın. Bunun manası, sonunda mutlaka seni ben kendime ulaştıracağımdır. Nasıl demin iki ayette söyledik, Şura suresinin 13. ayet kelimesinde Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde 7 defa %7 fazıl nurlarının yerleşmesi lazım. Ve mutlaka yerleşecektir. Sizin göreviniz onları yerleştirmek değildir. Sizin göreviniz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Allah Teala, ey insanlar diyor, hadi eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. İşte bunu söylüyor. Üçüncü kat cennete kadar herkes koşar ve mutlaka Allah Teala onları oraya ulaştırır. Nefslerindeki afetleri de her gök katında %7 azaltarak o insanları 7 tane gök katını ruhlarına aşırtır. Allah'ın zatına ulaştırır. Her seferinde nefslerinin kalbindeki afetlerin %7'si yok olur her gök katında. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Nefsle alakası ne konunun? Nefsle alakası çok önemli bir ilişki. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken bu afetleri %49'a indirmek üzere Allah Teala harekete geçer. Nefsinizin kalbinde evvela %2 nur birikimini sağlar. Bu çok basit bir statü içerisinde herkeste mutlaka vücut bulur. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilesin. Dilerse daha mürşidine ulaşmadan o kişi, Allah Teala evvela o kişinin kalbine ulaşıyor. Diyor ki, Allah onların kalbine ulaşır. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sonra bu nur yolu açıldıktan sonra Allah Teala o kişiyle özel bir statüde bir birliktelik oluşturuyor. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması için yeterli sebeptir. Kalbine ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi için yeterli sebeptir. Ve nefsin kalbine bundan sonraki nurları yerleştirmek için o kişiye Allah'ın bütün emirlerini sevdirmesi için de yeterli sebeptir. O kişi o güne kadar oruç tutamıyorsa Allah Teala ona mutlaka oruç tutturur. Tutturacak hüviyete getirir onu. Zikri sevmiyorsa zikri sevdirir. Namazı yapamıyorsa kişi, kılamıyorsa namazı kıldırır. Oruç tuttuğu zaman karnı çok fena bir şekilde acıkıyorsa açlığı giderir. Ve Allah Teala devreye girdiği zaman o kişinin nefs tezkiyesi başlar. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Nefsinin kalbine Allah Teala daha mürşidine ulaşmadan hemen %2 rahmet nurunu gönderir. Bu göndermek o kişinin göğsünün yarılmasıyla, göğsünden kalbine nur yolu açılmasıyla başlar. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra gerçekleşir bunlar. Ve nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ne olur? Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'tan inen nurla Hak'tan inen şeyle o kişinin kalbinde Allah nurlarının birikmesi söz konusu olur diyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle Hak'tan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Şeklinde ayet-i kerime. Bu huşunun oluşması %2 nurla gerçekleşir. Kişi 12. basamaktadır. Burada %2 nur birikimiyle 13. basamağa ulaşır. Hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kimin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, yani başlangıçta kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mutlaka Allah Teala kendisi %2 nur birikimini gerçekleştirir ve bunun için kişinin kalbine ulaşır. Bunun için kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Bunun için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmet kalbe girsin de her şey başlasın diye. Bu rahmet neticesinde kişi huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sormak yetkisini kazanır. Ve hacet namazını kılar, sorar. Hacet namazını kılınca Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, bu şartlarda olan birisini göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin kalbine %2 rahmetini Allah Teala göndermişse, o kişi mutlaka kalbindeki huşu sebebiyle Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın da göstermemesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah Teala mürşide ulaşmamızı üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşidinizi Allah'tan Allah affedersiniz Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak olan kişiyi yani mürşidi Allah'tan isteyin diyor, iptiga edin diyor. İsteyin diyor. Ve kişi mürşidini Allah Teala'dan istediği zaman mutlaka Allah ona hak mürşidi gösterir. Bu mürşit, bu seviyede bir mürşit dünyanın her tarafında her an hazır olarak bekler. Yüzlerce mürşit. Bunlar başlangıç için kendilerine müracaat edilecek olan insanlardır. Her yerde vekil mürşitler bulunurlar. İlk adımı atmaları için. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir vekil mürşit mutlaka vardır. Asli mürşide ulaşmak için evvela ona ulaşılır. Sonra ne olur? Bundan sonra kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır. O noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır zaten. 7 nimetin bir tanesi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Ve ona der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Burasını terk et, devrin imamının dergahına ulaş. Sen Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaksın. Senin görevini biz devraldık. Devrin imamının ruhu kişinin vücudunun içine girmez. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır artık. O devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, bu ruhu küçük çocuklar net olarak görürler. Allah'ın yoluna girenlerin başlarının üzerine doğru 3-4 yaşında, 5 yaşında çocukların hep baktıklarını görürsünüz. Ve de kimin başının üzerinde var, kimin başının üzerinde yok, derhal görürler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir başlangıç kişinin nefsinin kalbinde %7 nuru zikirle oluşturduğu noktaya kadar böyle gider. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bu noktadan itibaren zikir yapmak Allah'ın katından 1. Rahmetle faz isimli 2 nur, 2. Rahmetle salavat isimli 2 nur daha. 4 nuru o kişinin kalbine çeker. Evvela göğsüne gelir, göğsünden kalbine girer ve Allah Teala o kalbin içine imanı yazmıştır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin kalbinde bu noktaya kadar ulaşır. O kişinin kalbine yazılan iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim gücü sahiptir. Çekim gücü sahibidir. Bu çekim sadece Allah'tan gelen

almış olan ruhunuz, erkekse erkeklerin safında, hanımsa hanımların safında, diğerleriyle beraber birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. İlk %7 fazıl birikimiyle, başlangıçtaki %2 rahmet onları zemin kattan yukarıya çıkartamaz. Ama ana dergaha ulaştırır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci kata kadar çıkmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin ruhunu zemin kattan yedinci gök katına kadar çıkarır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Önce kader hücreleri, sonra ümmül kitap, sonra kudret denizi, sonra makamı Mahmud, sonra divanı salihin, sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilen ruh oradan sitedin müntahaya ulaşır tek başına ve kendisine verilen kılıçla yukarıya doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Başlangıçta bu noktada ise sitedin müntahadan yukarıya doğru ruh yükselir. O başlangıçtaki kılıç sadece altın kapıyı açmaktaki zinciri kırmak için kullanılmıştır. Oradan yedinci gök katına çıkılmıştır. Kişi yedinci kattaki yedi tane alemi geçtikten sonra bu ruh sitedin müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte bu noktada her gök katında %7 nur birikimi gerçekleştiren o kişinin nefsi başlangıçtaki %2 mürşide ulaşmadan evvelki rahmet birikimi, sonra nefsi emmare'de %7 birinci gök katı, nefsi levvame'de %7 ikinci gök katı, nefsi mülhime'de %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mutmainne'de %7 nur birikimi, dördüncü gök katı, nefsi radiye'de beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye'de altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye'de yedinci defa %7 nur birikimi, yedi tane gök katını aşan ruh, söylediğimiz yedi tane alimden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7-8 aylık bir vetiredir. Herkese Allah'ın kapıları ardına kadar açıktır. Bu kişiyi cehennemden kurtarmakla kalmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Onun dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisi buraya kadardır.

Bu noktaya kadar ne yapmıştır Allah-u Teala? Nefsi özel koruma altına almıştır. Ruh Allah'a ulaşınca nefsin kalbinde sadece %100 afetler vardır. Böyle bir kişi nefsiyle baş başa kalmıştır. Aslında nefsinin afetlerinin korkunç bir şekilde kontrolü altına girmesi lazım. Allah'ın bütün emirlerini yapmaması lazım. Yasak ettiği fiilleri ise tamamen işlemesi lazım. Hiç öyle olmuyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki eğer bir insanın nefsiyle davranıyorsa arkasında o kişinin kendi iradesi yoktur. Şeytanın devreye girip o kişiye binlerce tuzakla yanlışları işletmesi söz konusudur. O yüzden insanlar hep partiyi kaybederler. Şeytan da dediğini gerçekleştirir. Onların sıratımızdakilerin üzerine çıkacağım diyor şeytan. Ve sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Ve bunu şeytan eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse mutlaka herkes üzerinde işler, mutlaka gerçekleştirir. Hep galip gelen odur. Ama bu oyunu bozan bir statüyü Allah-u Teala koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Dilerse bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2 de rahmet olmak üzere 49 artı 2, %51 nur birikimiyle bu kişi Allah'ın koruyucu kalkanının mutlaka kaybedeceği Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanını geri alacağı bir noktaya ulaştırılır. Nefsin kalbinde denge kurulmuştur. %51 Allah'ın güzelliklerini işlemeye yönelik bir nefs kalbi, kötülüklere yönelik kesim %49. Bu standartlardadır nefsin kalbi. Öyleyse bu noktada bu kişi ne yapacaktır? Bu noktada bu kişinin yapması lazım genel şey, şeytanın artan yoldan çıkarma gayretlerine karşı koyabilmesidir. Ne yazık ki insanların büyük kısmı karşı koyamazlar. Allah Teala onları ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar koruduğu için ruhlarını kolayca Allah'a ulaştırırlar. Ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre onlar için hayatlarının en güzel dönemidir. Ondan sonra yavaş yavaş namazlar azalır. Ondan sonra yavaş yavaş zikirler azalır. Yavaş yavaş ibadetlerde sarkmalar, yerine getirememeler devam eder. Şeytan adım adım o kişiyi eline geçirmeye başlamıştır. Nefsin afetleri ne kadar yeniden nefse girerse, %49 afetten daha fazla %51, %55, 60, 70, 80 afetler nefsin kalbini giderek işgal etmeye başlar ve kişi sonunda cehennemlik bir insan olur. Ama kim iradesini ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla mücadeleye yöneltirse o mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Elinizde bir tek silah var, zikir. Kim 2 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bu kişi ömür boyunca zikrini 2 saatte tutabilirse asla düşmesi mümkün olmaz. Bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar. Ama cehenneme gitmesi asla söz konusu olmaz. Yeter ki o kişi, o ulaştığı 2 saatlik zikri bir ömür boyu koruyabilsin.
Zikirde ne kadar düşme varsa kişi o kadar nefs kaybına, nefsin afetlerinin hücumuna uğrar. İşte bunu başaran kişi, aynı seviyeyi başaran kişi ömür boyunca üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Öldükten sonra mutlaka gideceği yer, kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Ama ötesi var mı? Elbette var. Eğer kişi o ana kadar 2 saat zikirdeyse, bunu 3 saate, 4 saate, 5 saate, 6 saate, 7 saate, 8 saate, 9 saate, 10 saate çıkarırsa, çıkardıkça nefsinin kalbindeki hasletler artacaktır. Hazırlar artacaktır. Ve de öyle bir gün gelecektir ki günün 18 saatini bu kişi zikirle geçirmeye başlayacaktır. İşte o noktada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bunu yapabilen insan için artık ufuk açılmıştır. Daimi zikre ulaşması artık gün meselesidir. Bir gün mutlaka daimi zikre ulaşacaktır. O zaman ulul elbab olacaktır. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olacaktır. Ve de yoluna devam edecektir. Ulul elbab makamında 7 kat yerler, 7 kat cehennem ona mutlaka gösterilir. Sonra kişi zemin katı görür mutlaka. Ulul elbab makamında. Zemin kat göründükten sonra Allah o kişiyi hedefine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim birinci katı görürse, Allah ona birinci katı gösterirse, o kişi artık ulul elbab makamında değildir, ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamındaki kişi de 7 gök katını görecektir. Aynı zamanda 7 kat cenneti de ayrı ayrı görecektir. Ve 7. kat cenneti görünce tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i nasuh bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir ki kişiyi salah makamına ulaştırır. Nefsin kalbi %100, %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Ruhun hüviyetine kavuşmuştur. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen nurlarla %100 dolmuştur. Ulul elbab makamında, ihlas makamında, ulul elbab makamında 7 mertebe bu kalp müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Salah makamında da bu 14 mertebeye 5 mertebe daha ilave edilecektir. 19 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamında o kişinin günahları örtülür. 1. Günahları örtüldükten sonra o kişinin başına salah nuru Allah-u Teala tarafından yerleştirilir. Sünnetullah tarafından yerleştirilir. 3. kademe ise o kişinin günahlarının bir defa daha sevaba çevrilmesidir. 4. kademede o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. İrade tesliminden sonra o kişi bütün yapacaklarını Allah'tan sorarak yapmaya başlar. Allah devamlı emirler verecektir. O da emirleri gerçekleştirecektir. Bu nokta kişinin irşat makamına, tayine hak kazandığı noktadır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
kişi irşat makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla donatılmıştır. O kişi kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalp gözüyle görebilen bir kişidir. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle bütün konuşmalarını işitir. Ve Allah onu bu salah makamında tezekkür sahibi olarak, hayır sahibi olarak, hüküm ve hikmet sahibi olarak Allah Teala o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi bu noktaya ulaştıktan sonra artık oradan düşmek söz konusu değildir. Ömür boyunca o kişi irşat makamının sahibi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi ne olmuştur? %100 nurlarla kaplandıktan sonra %2 rahmet, %98 fazıl birikiminden sonra bu kişinin kalbi ulul-elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Yerlerin melekutu ve göklerin melekutu gösterilir. Ulul-elbab makamında yerlerin, ihlas makamında göklerin. Sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvel evveline var ya, evvelki sabikunlar müsabakalarda yarışıp da en üst makamları elde edenler, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem ensar irşat makamının sahibi olmuş, hem muhacirin olmuş, hem de ensare ve muhacirine tabi olanlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşada memur ve mezun kılınmışlar. Nefslerinin kalbinde zerre kadar afet kalmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama konumuz gene tamamlandı. Sizlerle konuşurken sevgili kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Bu öyle doyumsuz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ı sevenlerin, Allah'a aşık olanların, Allah'a hayran olanların birlikteliği, beraberliği ve Allah'ın mutluluğunda kaybolmaları, yok olmaları. İşte sizinle bir ömür boyu bunu yaşamakta devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. Sizin yaşadığınız zevki başkaları ne anlayabilir, ne yaşayabilir? Onlar da yaşayabilmek için aynı merdivenden çıkmak mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım önce, sonra mürşide tabiyet, sonra ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonunda da iradeyi Allah'a teslim edip irşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği daha burada tamamlamayı sizlerle beraber sonsuz mutluluklar içinde bizi dolaştırması, yaşatması sebebiyle Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sizlere doyamadan.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki Nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed eyzullahi feşhâ. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşani vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Dindeki en büyük ibadetin hep namaz olduğu zannedilir. Eskiden beri böyle söylenir. Namaz dinin direğidir. Gerçekten de öyledir. Namaz dinin direğidir. Ama direk bir çadır olmadığı takdirde bir işe yaramıyor. Zikir de dinin çadırıdır. Gerçekten çadır kelimesi burada tam olarak oturuyor yerlerine. Çünkü zikir gerçek bir koruyucudur. İnsanların nefslerindeki afetleri yok ettiği için, onun yerine ruhun hasletlerini getirdiği için, davranış biçimlerinde en üst seviyede etken olan nefsin tezkiyesi ve tasfiyesidir. Öyleyse koruyucu mu? Tam anlamıyla. İşte Allah Teala Adem Aleyhisselam için diyor ki, o takva zırhını kuşandı diyor. Sonunda Hazreti Adem bir peygamber olarak takva zırhını, takva elbisesini giymiş. Takva elbisesi giymek daimi zikrin sahibi olmak demektir. Takvanın, ekber takvanın, azim takvanın sahibi olmak demektir. Hayatının hiçbir saniyesinde zikirsiz bir anı geçmemek demektir. Zikrin bu en üst boyutlarında daimi zikir, külli zikir ve tesbih söz konusudur. Öyleyse zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak bir yerlere taşır. Evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna taşır. Cennet mutluluğuna nasıl taşır? Ne zaman nefsimizin içindeki afetlerin yarısından fazlasını yok edebilirsek, zikirden başka bir silah yoktur elimizde, ve ruhumuzun hasretlerini yarıdan daha fazla nefsimizin kalbine taşırsak, oraya monte edersek, nefsimizin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve böylece tezkiye oluruz. Bu safa tezkiye safhasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu. Bu safada, yani nefsimizin kalbindeki o kapkaranlık olan afetlerin yarıdan daha fazlasının gitmesi, %51'inin gitmesi, onun yerine ruhun hasretlerinin gelmesi olayına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nefs tezkiyesi diyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz. Demek ki bu tezkiyeyi sağlayan unsur iki tane, en az iki tane nur. Ama aslında rahmetle fal ve salavat bir üçlü oluşturuyor. Daha başka bir ifadeyle rahmetle fazl, rahmetle salavat. Rahmetler kargo uçakları gibidir. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. Allah-u Teala'nın zikirden muradı nedir? Allah'ın zikirden muradı, zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardır.
Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın nefsimizin kalbinde bir görev ifade etmesi söz konusu. Acaba nefs tezkiyesi dediğimiz olay zikrin neyi sağladığını göstermesi açısından nasıl bir olgudur? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının dolması, dolması ve dolması söz konusudur. Öyleyse nefsimizin kalbine başlangıçta bakarsak şunu görüyoruz. Nefsimizin kalbi baştan sona kadar afetlerle doludur. Sadece afetler. Nefsimizin kalbinde tam 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, yalan, isyan, düşmanlık. Tam 19 tane afet nefsimizin kalbini tamamen kuşatmış durumda. Bu afetler karanlıklarla temsil olunur. Ve bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür yazısı yazar. Bu yazıya dikkatle bakın, bu küfür yazısına dikkatle bakın. Bütün insanların kalbinde başlangıçta sadece bu yazı vardır. Bütün insanlar kalplerindeki 19 afetle birlikte doğarlar. Ve 19 tane afet nefsin kalbini kapkaranlık bir dünya haline getirmiştir. Karanlık olması eşyanın tabiyeden son derece uygundur. Çünkü bütün insanların kalbinde karanlıkları kendisine çeken bir çekim gücü var. Bu kelimenin adı küfür. Allah Teala bir insan mürşidine ulaştığı zaman onun kalbindeki mührü açıyor, kalbin içindeki küfrü alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Üç işlem yapıyor, son üç işlem. Nefsin kalbinde bir insanın nefs tezkiyesine başlaması için, zikrin onun iç dünyasında bir birikim oluşturabilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Nefsinin kalbinde bu işlemin mutlaka gerçekleşmesi lazım. Hangi işlem? Nefsin kalbine nurların dolması işlemi. İşte bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Dikkat edin, kalbinizde sadece iki türlü işlem gerçekleşebilir. Ya doğuştan olduğu gibi bütün ömrünüz boyunca nefsinizin kalbi karanlıklarla tamamen kaplanmış olarak kalır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Tamamen afetlerden oluşmuştur. Afetlerle doludur. Ve sizi sadece şerre davet eder. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey bütün insanlar için şunu ifade ediyor. İnsanoğlunun kalbi başlangıçta kapkaranlık. Sadece karanlıklarla temsil edilen afetler var. Başka hiçbir şey yok. Zaten başka bir şeyi oluşturmak da mümkün değil. Çünkü nefsin kalbinde karanlıkları kendisine çeken ama nurları iten bir olgu var. Küfür kelimesi. Kaldı ki zaten o görev yapmasa bile kişinin kalbine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. İki sebepten değil. Bir, kalp mühürlü. İki, Allah-u Teala daha henüz kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Öyleyse ne demek istiyoruz? Görüyorsunuz ki adım adım konuya giriyoruz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insanın nefsinin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinin kalbi mühürlüdür. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılmamıştır. Öyleyse başlangıç noktasında nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğunu görüyoruz. Öyleyse bu kapkaranlık nefs kalbi bütün insanlar için bir değişiklik göstermez. Bütün insanlarda 19 tane afet mevcuttur. Bu afetlerin
toplamı eğer Allah-u Teala bir ortalama rakam üzerinden hareket etmişse, mesela her afete onlar puan vermişse, eğer ortalama 10 rakamıysa, bütün afetler onlar puandan dağıtım olsaydı 190 puan edecek diye Allah-u Teala bütün insanları bu yüksek 190 puan üzerinden yaratır. Ama ne yazık ki afetler arasında bir eşitlik katiyen söz konusu değildir. Herkesin karakterinin başkalarından farklı olmasının arkasında da bu afetlerin hasbelkader dağılımı yatar. Bütün insanların da nefsin afetler arasında başkalarına benzemeyen bir değişik olay vardır. Biz tabi 10 rakamıyla ifade ettik. 19 tane afet 190 puan eder dedik. Bu 10 rakamını mesela 10 milyon olarak kabul edin. Ve nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 bin puan olsun. Böyle bir durumda herkesin ayrı bir yerde ayrı bir özelliği vardır. Herkeste 19 afetin dağılımı mutlaka birbirinden farklıdır. İşte bu farklılık farklı karakterlerin oluşmasına sebebiyet verir. Öyleyse nefsimizin kalbinin başlangıçtan mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar neleri ihtiva etmesi lazım geldiğini bir göz atalım. Başlangıçta nefsimizin kalbinde afetler var. Baştan aşağı afetler. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Afetlerin temsil edildiği karanlıkların kalbimize çekilip kalbimize yerleşebilmesi için. Başlangıçta kalbimiz mühürlü. Allah'ın nurlarının biz istemedikçe kalbimize girmesi mümkün olmadığı için. Dikkat edin sevgili izleyiciler. Dikkat edin ki bir insanın kalbi başlangıçta kapkaranlıktır ve rahmet kapısı, Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı mühürlüdür. Peki şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine gireceği kapı açıktır. Onun için Allah Teala bütün insanları başlangıçta şeytanın kulu kabul ediyor. Çünkü şeytanın kapısı daima açıktır. Oradan dilediği kadar karanlığı kalbimize sokar. Hiçbir engel yok. Onun için bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Şeytanın kontrolü altında bir kapı söz konusu. Allah'ın kapısı mı? Orada durun. O kapı sizin talebiniz üzerine açılır. Talebiniz yoksa kapıyı Allah Teala asla açmayacaktır. Öyleyse kim cennete gidecekse kendi iradesiyle Allah yolunda yaptığı gayretlerin sebebiyle o hedefe ulaşmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu gayretlerin arkasından bir hedefe varmaktır. İşte bunun öncüsü kişinin irade yapısıdır. Bir insan kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu hiçbir zaman kendisine ulaştırmaz. Hiçbir zaman o kişinin kalbindeki mührü açmaz. Mührün içine de imanı hiçbir zaman yazması söz konusu değildir. O kişi ebediyen kafir olarak kalır. Öyleyse gene şimdi sizinle nefsimizin başlangıçtaki durumuna bakalım. Ne var nefsimizin kalbinde? Bir defa saydığımız 19 tane afet var. Başka ne var? Nefsimizin kalbinde mühür var. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesine mani oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. Hiçbir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Demek ki insanların kalbinde bir mühür var. Kimlerin kalbinde mühür var? Kafirlerin. Bütün insanlar mı? Evet, istisna olmaksızın bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle duvarlar. İşte burada film kopuyor. Çünkü insanlara zaman içerisinde
emaniye bilgiler ulaştıranlar demişler ki bütün insanlar İslam olarak doğarlar. Sonra anne baba onları kafir yapar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bütün insanların kalplerinde küfür yazdığını, onların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kalbinizde başka ne var diye düşünüyorsanız o zaman İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerine bakmamız lazım geliyor beraberce. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde bulundururuz. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler, sana karşı muhabbet beslemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları duyar. Ama onlar senin söylediklerinin özellikle irşada müsait olan kesimini işitmezler. Yani onların manasına varamazlar kulaklarındaki vakra sebebiyle. Ve onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Habibim sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Öyleyse Allah Teala nefretten bahsediyor. Nefreti oluşturan şey nedir? Bütün insanların İrşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestura adlı gizli perde. Hicab perde demek, mestura da örtülü demek, gizli demek. Bunun bir başka adı gulf olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a senin de bizim aramızda bir engel olmak üzere kalbimizde gulf vardır, bir örtü vardır, bir perde vardır. Demek ki insanların nefslerinin kalbi bir takım özellikler taşıyor. Bu özelliklerin, karanlıkların, perdelerin kalkabilmesi ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Konumuza gelene kadar olan safhayı kısaca hemen açıklayalım. Bir insanla Allah arasındaki ilişkilerde tam 28 basamak söz konusudur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler, mukayese ederler, bir karara varmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Herkes tutar. Önemli olan ikinci basamaktan öteye geçebilmektir. Kimler geçebilir? Bu değerlendirmeden sonra Allah'a ulaşmayı bileyenler. İşte İnsanların kurtuluşa başladığı nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler birinci ve ikinci basamağı işgal edenlerdir. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazlar. Hiçbir zaman da cennete gitmeleri mümkün değildir. İnsan suresinin Behir suresinin üçüncü ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanları hidayete erdirmeye hazırız. Ama dileyen şükredenlerden olur. Dileyen küfredenlerden olur. İşte böyle bir dizaynda bir insanın dilemesi asıl. Ya dilemediği için küfürde kalır, yani küfrü dilemiş olur ya da dilediği için küfürden imana ulaşır. Öyleyse kalbin yapısında sadece iki kelime barınabilir. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi olur. İki, mürşidine ulaştığı gün kalbin mührü açılır. Ve kalbin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Kalbin içine iman kelimesi yazılır. İşte böyle bir olay söz konusu. Kalbin içine imanın yazılması. Şimdi neleri gördük? Kalbin içinde küfür kelimesi var. Bir, kalbin içinde bir sistem var, bir kompütür sistemi. İdrake mani oluyor. Adı ekinnet. Sonra
kalp mühürlü. Sonra bu kalbin içinde irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestüre veya gulf var. Perde var. Örtü var. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kalpteki sistemlere bir defa daha göz atıyor. Diyor ki Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Nefslerini kendileri ilah edinenler kimler? Mürşitlerine ulaşmayanlar. Şimdi onların kalplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Onların kalpleri vardır. Ama o kalp mühürlüdür. Diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde sem'i isimli işitme hastası vardır. Ama o da mühürlüdür. Onların kalplerinde basar isimli görme hastası vardır. Ama üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, örtülüdür. Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Kalplerinde fuar tasası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Yani Allah-u Teala ekimnetten bahsediyor. Ekimnetin ona örtü olduğunu. Sonra ne diyor? Onların kalplerinde görme hastası vardır. Ama göremezler. Onların kalplerinde kulaklar vardır. Ama işitemezler. Yani Allah-u Teala demek istiyor ki onlar, o cehenneme gidecek olanlar var ya, cehennemi kendileri için yaratmış insanlar, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbin başlangıç yapısında muhteva böyle. Sadece karanlıktan oluşan bir kalp var. Her türlü negatif faktör onun iç dünyasında yer almış. İşte zikir odur ki bu nefsimizin kalbinde bir tesir sahası vücuda getiren ve bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen şu nefsimizdeki afetleri Allah-u Teala elimine etmek için, devre dışı bırakmak için bir formüle sahip. Bu formül uygulama alanına girdiği zaman adı zikir oluyor. Zikir nedir? Zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek. Kalbimizin vaziyetini gördük. Kalbimizdeki başlangıç kademesine itibaren neler olduğuna baktığımız zaman kalbimizin

devreye girer. Her şey ondan sonra değişecektir. İşte kalbin bu yapısından neticesine ulaştığımız zaman kalpte görüyoruz? Kalbin baştan aşağı nurlarla dolduğunu, %100 nurlarla dolduğunu görüyoruz. Rabbani kapının tamamen üzerini örten mührün oradan zulmani kapıya ulaşıp daimi olarak orada kaldığını görüyoruz. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman. Böyle olduğu için kalbin kararması mümkün değil. Kalp %100 aydınlanmış, nurlanmış durumda. İşte gecenin gündüze dönüşmesi bu standartta oluyor. Onun için Allah Teala biz geceyi gündüzden çıkarırız, gündüzden geceyi çıkarırız buyuruyor. Öyleyse gündüzden gecenin çıkması, gecenin de gündüzden çıkması birbirine benzer olayları ifade eder. Bütün insanlar hayata gecede başlarlar. Kalpleri kapkaranlıktır. Sonra yavaş yavaş şafaka atar, yani zikir başlar. Kalp aydınlanmaya başlar. Bu aydınlığın dizaynı adım adım kişinin kalbini aydınlatır. Yarıya geçtiği zaman nefs tezkiyesine ulaşırsınız. Tamamına ulaştığınız zaman nefsiniz tasfiye olur. Birincisinde nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Sadece geri kalan kesimden karanlıklardan ibaret olmuştur. Ama sonucuna ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Daimizlikle ulaştığınız zaman. İşte gece gündüz olmuştur. Böyle bir gecenin gündüz olmasından evvel bir tehlike her zaman vardır. Fısk tehlikesi. Böyle bir tehlikeye düştüğünüz zaman Allah-u Teala'nın neden Allah'ın gündüzden geceyi çıkardık dediğini de idrak edersiniz. Çünkü o zaman Allah-u Teala kişinin kalbindeki iman kelimesini tamamen çekip alıyor ve küfür kelimesini tekrar o kalbe koyuyor. Mühürünü açtığı kalbi tekrar mühürlüyor. Netice kalpteki bütün nurların orada kalması mümkün değildir. Çünkü artık iman kelimesi yoktur ki kalpleri muhtevasında toparlayabilsin. Sadece küfür kelimesi vardır. O da iman kelimesinin muhtevasında olan bütün aydınlıkları, Allah'ın nurlarını kapı dışarı eder ve şeytanın karanlıklarını etrafında toplamaya başlar. Öyleyse gündüzden Allah-u Teala geceye çıkıyor, geceden gündüzü çıkarıyor. Söylediğim gibi herkes hayatına gece başlar. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir bir farzdır. Üç farz zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Ara sıra zikirden, çok zikirden ve daimi zikirden. Üçü de farzdır. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakalım. Allah-u Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Bununla kalmıyor Allah-u Teala. Bize 8'de bunu söyleyen Allah-u Teala bununla kalmıyor. Ashab suresinin 41. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîra. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Öyle bir zikir Allah'a zikret ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikret diyor Allah-u Teala. Bu da son değil. Nisa 103'te Allah-u Teala konuyu tamamlıyor. Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yaparken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ha bizim sevgili din adamlarımız mı? Onlara göre farz değil. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikrin farz olduğunu göremezsiniz. Yok böyle bir şey yok. 14

asırda devreden tamamen çıkmış. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? 14 asır evvel ister Ensar olsun, ister Muhacirin olsun, her iki tarafta bulunanlar da, yani Ensar Medine'deki yardımcılar, Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, her iki grup da daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Allah Teala onların hepsinin sabıkın olduğunu söylüyor. Sabikun'un, yani hayırda yapılan müsabakalarda birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerin muhtevaları, salah makamının sahibi olmak birinci grup, ihlas makamının sahibi olmak ikinci grup ve üçüncü grupta ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Hepsi müştereken aynı standartta daimi zikretsinler. Hepsi daimi zikirdeler. Öyleyse zikrin oluşturduğu bir dizaynı görüyoruz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte kim Allah'ın ismini böyle Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse, o kişi zikir yapıyor. Ne olur? Kalpte 7 tane işlem tamamladıktan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. Ne vardı kalbimizde? Ekinnet vardı. Birinci işlem. Allah Teala ekinneti alıyor kalbimizden ve yerine ihmat koyuyor. İşte Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Nefsimizin kalbinin içine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime kalbimizdeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen kompütür sistemini alıyor. İdraki sağlayan başka bir kompütür sistemi getiriyor. Şeytani bir kompütür sistemini alıyor. Rabbani bir kompütür sistemi koyuyor. Böylece nefsimizin kalbindeki birinci işlem ekinletin alınması, ikinci işlem ihbatın konulması. Sonra Allah Teala sünnetullah ile kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin mührünü Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumda olan karanlıklar aşağıdan nefsimizin kalbine varlar. Nefsimizin nur kapısını, nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Yani bir silinde çektiğini düşünürseniz silindiri düzgün hale getiriyor. Nur kapısı artık Allah'a dönüktür. Neden? Çünkü Allah Teala nurlarını yukarıdan aşağı inzal ettiğini söylüyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Zümer 23'te Allah Teala'nın söylediği şey, Allah nurlarını kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde, nasıl kitapla içindeki sözler bir ikili oluşturuyorsa, birisi zarfsa kitap, öteki mazrufsa kitabın içindeki sözler, Allah nurlarını ikişer ikişer gönderir. Birisi zarftır. Bu nurlardan, iki tane nurdan bir tanesi, yani Allah'ın rahmeti, kargo uçağıdır, zarftır. Onun muhtevasında getirdiği, yüklenerek getirdiği ise iki grup nurdur. Birisi fazıldır, ikincisi de salavattır. Her ikisinde de rahmet zarftır. İçindeki o gelen fazla salavat, her ikisi de zarfın içindeki mazruftur. Ve Allah Teala diyor ki, Allah nurlarını ikişer ikişer indirir. O kişinin kalbine, o kişinin kalbinde huşu oluşur diyor Allah Teala. Ve o kişinin kalbi titrer diyor. Öyleyse Allah Teala'nın zikriyle kalplerin yumuşaması, kalplerin titremesi ve kişinin kalbinin hidayete ermesi, kalbin nurlarla %50'den fazla aydınlanması. Bunlar hep zikrin oluşturabildiği özel meyveler.
sevgili izleyenler. Zikir olmazsa bunların hiçbirisi yok. İşte kişi mürşidine ulaşmadan evvel demek ki kalbinin kapısı Allah'a dönüyor. Üçüncü işlem yetmez. Allah-u Teala bunu Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Onların kaderi Allah'a dönüktür. İşte böylece Allah-u Teala insanların kalplerini Allah'a döndürüyor. Böyle bir dizayn söz konusu. Kalplerin Allah'a dönmesi. Peki sonra kalpler Allah'a döndüğü zaman ne oluyor? Bundan sonra Allah-u Teala dördüncü işlemi gerçekleştiriyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur ulaşıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayet erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini teslimi açar diyor Allah-u Teala. Böylece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı insanlar söz konusu. Yani göğüslerinden kalplerinden nur yolu açtığı insanlar. Nereden biliyoruz böyle olduğunu? Zümer 22'den biliyoruz diyor ki Allah-u Teala sadece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı kişiler, İslam açtığı kişiler var ya, sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki nurlar eskiden bir zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetiyle fazla göğsümüze geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol yok. Yol olmadığı için oradaki yolu araştıran nurlar orada yolu bulamayınca Allah'ın katına tekrar geri dönüyorlardı. Ama ne zaman nur yolu açılırsa kalbe kadar gelen bu nurlar kalpten içeriye gireceklerdir. Ve nefsimizin kalbini Allah'ın nurları aydınlatmaya başlayacaktır. Şimdi Allah-u Teala'nın nurlarının bu dördüncü işlemden sonra, göğsümüzden kalbimize yol açıldıktan sonra ne olduğuna bakalım. Zikir yapıyoruz. Allah'tan rahmetle fazl geliyor. Bu gelen iki nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Sürpriz. Kalbimiz mühürlü. Allah-u Teala'nın yol açması hedefe ulaştıramadı kişiyi. Kalbine ulaşan nurlar kalbin içine giremiyor. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmetin sızabildiğini görüyoruz. İşte bu sızıntı %1 derken %2'ye ulaşıyor nefsimizin kalbinde. Sonra ne oluyor? O zaman huşu sahibi oluyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. Gösteriyor ve ona ulaşıyoruz. Ne olur? Mürşidimize ulaştığımız zaman ne olur? Nefsimizin kalbinin kapısını Allah-u Teala açar, yani mühürünü. Hani şu mühür sebebiyle rahmetle fazla kalbimize giremiyordu ya, kalbimiz mühürlü diye. Açıyor Allah-u Teala o mühürü. Rahmetin de fazlın da salavatın da nefsimizin kalbine girmesini temin etmek üzere. Ve kalbimizin içinde yazan küfür kelimesini Allah-u Teala çekip alıyor dışarıya ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. İşte iman kelimesi mümin kelimesini doğurur. Küfür kelimesi kafir kelimesini doğurur. Kafir kelimesi küfür kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi de iman kelimesinden. Öyleyse bütün insanların kalplerinde mürşitten ulaştıkları güne kadar küfür kelimesi mutlak olarak yazar. Hiçbir istisnası olmamıştır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala bir hedefe yöneltiyor hepimize. Allah'ın yoluna yöneltiyor. Zikre yöneltiyor. Kainattaki en büyük ibadete. Bu sebeple zikri farz koymuş ve bütün sahabe daim zikrin sahibi olmuşlar. Hatta daha öteye geçmişler. Hepsi daim zikrin ötesinde zikir konusunda tesbihe ulaşmışlar. Öyleyse sahabeye saygıyla bakın. Onlar devrinin nurlarıdır.
Tekir yaptığımız zaman ne olur? Mürşidimize ulaştık. 7 tane kalp şartı tamamlandı. Bu 7 kalp şartını sadece sayıyorum. Bir, kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah Teala. İki, yerine ilfat koyuyor. Üç, kalbimizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma getiriliyor. Dördüncüsü, göğsümüzden kalbimizi Allah Teala bir nur yolu açıyor. Beşincisi, kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala mürşidimize ulaştığımız zaman. Altıncısı, kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor. Yedincisi, kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle yaptığı zaman nefsimizin kalbindeki konum tamamen değişmiştir. Kalbimizdeki küfür kelimesi artık yoktur ki karanlıklar gelsin de kalbimizde kalabilsin. Karanlıkların artık kalbimizde tamamını işgal etmesi söz konusu değil. Yerleşen nurlar yerleştikleri kesimi ellerinden bırakmıyorlar. Öyleyse sıfır nurla başlayan, hayata başlayan bir insan nefs tezkiyesine başladığı zaman, yani nefsinin kalbinde bu 7 tane işlem tamam olduğu zaman o kişi mürşidine mutlak olarak ulaşmıştır. Başının üzerine mürşidin ruhu gelmiştir. O kişinin kalbine iman mutlaka yazılmıştır. İşte böyle bir noktada kişinin yaptığı zikir bakalım nerelere götürüyor insanı. Allah'tan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin kalbine ulaşır. Ama bundan evvel sadece bir grup nur geliyordu. Rahmetle farz. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah'a sarılmayı, kim ruhunu Allah'laştırmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Rahmetinin ve fazlının diyor içine koyar. Yani onların zikir yaptıkları zaman Allah'tan kalplerine gelen, göğüslerine gelen rahmetine faz isimli iki tane nur vardır. O nurlar da içeri giremedikleri için onları kuşatır. Onun için Allah Teala rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Yani onların kalplerine nur girer demiyor. Rahmetinin fazlının içine koyar. Ne zaman nur girecek, ne zaman göğsünden kalbine kişinin nur yolu açılırsa, o zaman da ikisi birden kalbe giremeyecek, hatta ikisi de giremeyecek. Ama sadece rahmet kalbe sızacak. Kişi mürşidine ulaştı, nefsinin kalbinde iki nur var, onu bir kenara bırakalım. %2 nur. Kişi huşu sahibi oldu. Şimdi ne olacak? Bu kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gelecek. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka her halükarda Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 Allah Teala buyuruyor. İşte diyor onlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka döneceğinden emin olanlar, hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Ve Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerinedir diyor. Yani Allah rahmetini ve fazlını herkese gönderiyor. Kalbinin mühürü açık olsun, kapalı olsun. Herkes rahmeti ve salavatı alıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kalbinin içine rahmet sızamıyor da, giremiyor da. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların göğsünü teslim açıyor Allah Teala. Rahmetle faz kalplerine ulaşıyor. Gene kalbin içine giremiyorlar ama rahmet sızıyor. Ama kim mürşidine ulaşmışsa kalbindeki 7 tane şart tamam olmuştur. O kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Nasıl başlamıştır? Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı
O kişinin gene göğsüne Allah'ın rahmeti ve salavatı geliyor. Kalbe oluşuyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat. Kalbin mührü Allah-u Teala tarafından açılmış, mühür hareketler gelmiş ve gelen bu nurlar mührü kalbin alt boyutuna doğru. Yukarıda nur kapısı, oradan bastırıyor aşağı doğru. Zaten yukarıdan aşağı iniyor nurlar. Ve bastıran bu nurlar mührü kalbin ta zülmani kapısına kadar itiyorlar. Zülmani kapıya ulaşan bu Allah-u Teala'nın nurları mührün üzerine baskıya devam ediyorlar zikir boyunca. Devam edenlerse ne olur? Rahmet, fazla selavat adlı üç tane grubun, üç enerji grubunun baskısı var. Aşağıdan saldıransa bir negatif enerji grubu, yani karanlıklar, afetler. Üçe karşı bir karanlıklar malum. Ve katiyen içeri katiyen giremiyorlar. Üç grup enerjinin bastırdığı mühür zikir boyunca orada kalıyor. Kalırsa ne olur? Kalpteki önemli özellik neydi? Allah-u Teala'nın kalbi imanı yazmış olması. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim alanıdır. Neyi çekiyor? Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nurdan yalnız bir tanesini, fazılları, yani ruhun faziletlerini temsil eden, hasletlerini temsil eden faziletler nefsimizin kalbine giriyor, iman kelimesinin etrafında kümelenmeye, toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücü sadece fazla tesir eder. Salavatın görevi ise nefsimizin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü negatif etkilemesine mani olmak. Ve zikir başlıyor. Nefsimizin kalbine inen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine giriyor. Küfür kelimesi mevcut olmadığı için karanlıkları çekemiyor ve karanlıklar Allah'ın katından gelen rahmet partikülleriyle Rabbani kapıdan dışarı atılıyor ve kalbin içi %100 nurlarla doluyor. Zikir boyunca olay böyle. Ve iman kelimesinin etrafında yavaş yavaş %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Diyelim ki %100'ün nur birikimi tamamlandı. Kişi zikrini tamamladı. 2 saat zikretti o gün. Zikri bıraktı. Bıraktığı zaman ne olur? Rabbani, zulmani kapıya kadar inen mühür orada niçin duruyordu? Zikir sebebiyle Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o mühürün üzerine kadar inip mühürü orada tutacak olan baskıyı yapmaları söz konusuydu. Zikir bitti. Allah'tan rahmet gelmiyor, faz gelmiyor, salavat gelmiyor. Öyleyse o kişinin kalbindeki mühür artık yukarıdan aşağı bir baskıyla korunmuyor. Bu sebeple aşağıdan gelen karanlıklar kalbi yeniden işgal ederler. İman kelimesinin çekim gücü sadece kendisini yapıştırabildiği, etrafında toparlayabildiği %'ye tesir eder. %1, %2, %3, %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki karanlıklar %7 azalmıştır. Allah'ın nurları nefsin kalbinde %7 nispetinde bir yer işgal etmektedir artık. Bu neyi oluşturur? Bu nefsin kalbinde %7 nur birikmesi haline Allah-u Teala nefsi emmare diyor. Eskiden bu kişinin nefsinin kalbi %100 şerri emrediyordu. Şeytan nefsin kalbindeki afetlere tesir etmek imkanının sahibi. Ve vücudun kumandanı olan akla nefsimizin kalbindeki afetler şer taleplerle ulaşıyor. Bunun farkına varan ruh derhal bir hayır talebiyle ulaşıyor. Ama karar aklın. Bu akıl belli bir standart içinde hayat tecrübesinin sahibi olur. Hangi kültüre göre eğitilmişse o kültürün adamıdır. İşte sokaklarından çamur akan bir dünyada zilvani kültürü yetişen bir insan düşünün. Ve herkes bu kültürün içerisinde. Herkes çamurdan nasibini alıyor. Ve tabii bu açıdan
Akıl nefsin taleplerine evet diyor, yeşil ışık yakıyor. Ruhun Allah'ın emirlerini yerine getirme talebine hayır diyor. Allah'ın yasaklarını işlemekten ruhun men etmesine de akıl gene hayır diyor. Yeşil ışık nefse yanıyor ve devamlı günah işleyen bir insan oluyoruz. İşte %100 böyle olan bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %7 azaldığı zaman %7 taleplerde de azalma söz konusu. Ve nefsin kalbinde %7 nurlanma olmuş. Ruh mu? Vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız bir ayrılan ruhumuz. Zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanını sağlıyor. Ve yükseliyor. Yeniden bir %7 nur birikiminin %1, %2 derken yeni bir %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emare nereden geliyor? Allah-u Teala diyor ki, Hazreti Yusuf Yüce Rabbimize diyor ki Allah-u Teala'ya ve ma uberru nefsi inden nefsele emmanetin bir suyi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. İşte şerri emreden bu nefs kademesi %100 şerri emreden bu nefs kademesi %7 afetlerde azalma olduğu zaman %93 şerre düşüyor. Ve bir daha %7 nur birikimi sağlanıyor. Nefsi levame. Kişinin nefsini levmettiği kademe. Bu kademeye Allah-u Teala ikinci nefs kademesi adını veriyor. Nefsi levame. Nefsini kınayan bir insan. İşte Allah-u Teala diyor ki o levvamı nefse kasem ederim, yemin ederim. Ya Allah-u Teala'nın burada söylediği şey, kişinin yaptıklarından büyük nedamet duyması, pişmanlık duyması, devamlı Allah-u Teala'dan af talebinde bulunması ve nefsini kınaması. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala. O nefse, levame nefse kasam ederim. Ruhumuz ikinci kata ulaşıyor. Bir daha 107 nur birikimi, nefsin mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamâ, fücurâ ve takvâ. Allah-u Teala Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. O nefse, şeytanın fücuru da Allah'ın takvasına ilham edilir. Ve ilham ediliyor kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları, Allah'ın ilhamı. Üçüncü kademedeki şeyin nefsin kalbinde %21 nur birikimi var. Huşudaki %2'yi bunun henüz dışında tutuyoruz. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ruhu üçüncü kata kadar ulaşmış. Ve nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefs-i mutmainneye ulaşıyor. Ya eyyetüen nefs-i mutmainneti buyuruyor Allah sana. Ey mutmain olan nefs. Acaba nedir mutmainne? Kişinin doyuma ulaşması. Nefsin hırsına artık esir olmaması, nefsin kişiyi etkisi altına hırs afetinin alamaması. İşte burada nefs-i mutmainne kademesindeki kişi. Allah Teala buyuruyor ki Rad 28'de Ela bi zikrullahi tatmeinnil kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain kademesine erer. Onun için Allah Teala ey mutmain olan nefs diye bir kademeden bahsediyor. Ondan sonra diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın da rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemini yerine getir diyor. Tezkiye olma yeminini yerine getir diyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağı dair yemin vermiş ezelde. Yeminlerini yerine getirenlerimize gideceği yer cennet. İşte Müzemmil Suresinin 38-39-40. Ayetleri. Külcü nefsim bimâ kesebet ve hînetin illâ ashâbel cemîn
ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak ama yemin sahibi olan nefsler onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte burası nefsin dördüncü kademesi. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğundan artık emin oluyor. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiyeten diyor Allah Teala Fecr 28 ve mardiye sen Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Bunlar iki kademe daha. %7'lik iki kademe daha. Nefsimizin kalbi nurlarla alt kereleri %42 doluyor. Ve nihayet ondan sonra iki kademede nefs tezkiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin o kişi bunu kendi nefsi için yapmış olur. Yani nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Radiyede 5. kata çıkan, mardiyede 6. kata çıkan insan ruhu tezkiyede 7. gökyüzüne çıkıyor. 7 tane alemi dolaşıyor. Ve 7 tane alemin ötesinde 7. gökyüzünün 7 tane alemini geçtikten sonra Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Rabbini görüyor ve Rabbine ulaşıyor. Rabbinin zatında ikna oluyor. Yok oluyor. İşte burası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesidir. Nedir ruhumuzun Allah'a verdiği misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırma noktasındayız. Ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Nesmi 7 kademede %7 nur biriktirerek %49'a ulaşıyor. İki de huşudaki nurla beraber nefsin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. %51'e ulaşıyor. Şeytan insanlara olan hakimiyetini kaybediyor. %100 nefsin kalbindeki afetler tamamen afetten oluştuğu için nefsin kalbi. Nefsin bütününe tesir edebilen şeytan, şimdi nefsin yarısına bile tesir edemiyor. Yarısından daha azına tesir edebiliyor. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarında. Kalpte iman kelimesi var. Karanlıklarda artık nefsin kalbinin zikir yapması bile kişi %51'ine dil uzatamıyor, el uzatamıyor, onları oradan atamıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolu. Burası sevgili izleyenler yolun yarısı. Nefs tasfiyesinin yarı yolundayız. Nefsimiz tezkiye olmuş. Ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuş. İslam olmanın birinci şartını tamamlamışız. Birinci safhasını tamamlamışız. Daha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Daha nefsimizin Allah'a teslimi var. İkisi de zikrimizin arttırılmasıyla tahakkuk edecek. Öyleyse burası velayete ulaştığımız yer. Kişi ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında kayboluyor. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap oluyor. Ve kişinin böylece Allah ile olan hedefinin yarısı tamamlanmış oluyor. Burası kişiye sadece cennet saadetini sağlar. Nefs konusundaki söyleyeceklerimizin yarısı inşallah burada tamamlanıyor nefsimizin. Zikirle alakalı olan işlemleri. Öyleyse gelecek kesetimizde ikinci kesimini de tamamlamak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki, orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşma, Allah'a mülaki olma ayetlerini inkar edenlerin durumu. Hepinizin bildiği gibi insan Allah'ın indinde en değerli mahluktur. Çünkü Bakara suresinin 29. ayeti kerimesine göre dünya insan için yaratılmıştır. Câsiye suresinin 13. ayeti kerimesine göre ise bütün kainat, dünyamızla birlikte bütün kainat insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmıştır. Öyleyse kısaca insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Allah-u Teala'nın indinde demek ki söz konusu olan şey insan, kendisinden başka yaratılan her şeyin insan için yaratıldığı vakasından hareketle. Tabiatıyla Allah'ın en çok sevdiği mahluk da insan oluyor. Madem ki Allah-u Teala insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır, öyleyse Allah'ın indinde en kıymetli mahluk muhakkak ki insandır. İşte Allah-u Teala insana da verilen bu mahlukunun mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Bütün insanların, insan olarak yarattığı herkesin mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. İnsanların cennet saadetine ulaşabilmesini ise şekle bağlamış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'imizde. Her kim Allah'a verdiği yeminleri, misakleri ve ahdleri yerine getirirse, işte o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyor. Hepinizin bildiği gibi Allah-u Teala bizlerden ezelde 3 tane yemin almış. Böyle bir şey için hepimizi huzurunda topladığını söylüyor Araf suresi 172. ayet-i kerime. Biz bütün Ademoğullarını, onların zürriyetlerini çıkartarak huzurumuzda topladık diyor. Ve hepsine birden Elestü bi Rabbiküm dedik. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela dediler ki evet. Hepimize Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde Allah'ın bir şey söylemesi söz konusu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ezelde zamandan evvel bunu söylüyor. Ve hepimiz oradaydık. Zamanın bütün parçalarında yaşamış ve yaşayacak olan insanlar. Ve hepimiz birden bela dedik Allah-u Teala'ya. Evet, sen bizim Rabbimizsin anlamına. Bundan sonra ne oldu? Bundan sonra Allah-u Teala ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki Allah'a misakler vermiştiniz ve bunlar üzerinize farz kılındı. Siz de işittik ve itaat ettik dediniz. Burada Allah-u Teala hepimize hitap ediyor o Eles Bezmi'nde huzurunda topladığı gün. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor. Hepinizin fizik vücutlarından ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaklara dair. Hepinizin nefslerinizden yemin istiyorum. Nefslerin teskiye olacağına dair ve hepinizin ruhlarından misak istiyorum. Ruhların ölmeden evvel bana ulaşacağına dair. Ve böylece Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç doğuyor. Allah-u Teala hepimizden yeminler, misaklar ve ahdler istiyor. Neden ayrı ayrı yeminler? Çünkü Allah-u Teala biz insanları 3 ayrı cesetten oluşturmuş. 3 ayrı vücuttan oluşturmuş. Nefsimiz var, ruhumuz var ve fizik vücudumuz var. İşte Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan, hepimizin fizik vücutlarından şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ahdini almış. Hepimizin nefslerinden teskiye olacaklarına dair misak almış ve hepimizin fizik vücutlarının ruhlarından, şeytanın ruhlarından Allah'a biz ölmeden ulaşacaklarına dair misak almış. Allah Teala insanı 3 ayrı vücutla oluşturdu, vücuda getirdi dedik. İşte Hicr suresi 26. ayet-i kerime fizik vücudumuzdan bahsediyor. Buyuruyor ki Allah Teala "Ve lekad halaknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun." Andolsun ki biz insanı şekillenmiş bir salsalinden halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanoğlunun fizik vücudu Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha, nefsimizi de sevva ettiğini söylüyor. Yani dizayn ettiğini, ruhumuza gelince onu da üfürdüğünden bahsediyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Böylece halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuz var. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen, nefyedilen ruhumuz var. Bir üçlü oluşturuyoruz. İşte bu üçlünün her birinden ayrı yeminler almış Allah-u Teala. Fizik vücudumuzdan Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerine göre ahd almış. buyuruyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve aynı buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları diyor Allah Teala, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair? Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Demek ki Allah'a bütün fizik vücutlarımız ahd vermiş. Yeminin mahiyeti belli. Kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtaracak ve Allah'a kul edecek. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, yemin adını taşıyor. Bu yemin tezkiye olmak istikametinde. İşte Allah Teala diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimeleri. Diyor ki Allah Teala, bütün nefsler cehennemde rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar müstesnadır. Onlar cennette olacaklardır. Acaba bu cennete ulaşmak, felaha ulaşmak nefs açısından neyle mümkün? Bu sualin cevabını Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi veriyor hepimize. Allah Teala orada buyuruyor ki, kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar, o insanlar felaha ulaşır, cennete ulaşır, tezkiye olanlar, nefslerini tezkiye edenler. İşte nefslerini tezkiye edenler felaha ulaştığına göre, demek ki yeminlerini yerine getirenler, cennete ulaşanlar, nefslerini tezkiye edenler, Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin. Ve nihayet 3. yeminimiz, ruhumuzun yemini, bu yemin adına Allah Teala ne diyor? Misak diyor. Ruhumuzun biz ölmeden, fizik vücutlar ölmeden Allah'a dönüşüne dair bir yemin bu. Adı misak. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönüşünü emrediyor ve insanların üzerine farz kılıyor. İşte bu yemini bizden aldığını, böyle bir yeminimizin varlığını ve yeminin mahiyetini açıklayan ayet-i kerimeler, Enam suresi 152. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, ve bi ahdillahi efhu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Ve Allah Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayet-i kerimesinde Allah ile olan ahdlerin kimler tarafından nasıl yerine getirildiğini söylüyor. İşte cevap. Ellezine yufune bi ahdillahi. Rad 20. Onlar Allah ile olan ahdlerini, Allah'a verdikleri yeminlerin üçünü de yerine getirirler. Genel hüküm bu. Özele geçiyor Allah Teala. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ. Misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Şimdi üç yeminden bir tanesinin üzerinde konu odaklaştı. Misak. Misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar insanlar? Misaklerini bozmayan insanlar ne yaparlar? Allah açıklamayı getiriyor. وَالَّذ۪ينَ يَعْسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki misakini bozmayan bir insan ne yapıyor? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar. وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Onlar Rablerine karşı huşu sahibi olanlardır. وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ. Onlar sabırla Rablerinin zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Murat suresinin 22. ayet-i kerimesinde olduğu gibi, kim Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah diyor ki ben onları mutlaka zatıma ulaştıracağım. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dileyenler, onları Allah o vakti mutlaka getirecektir. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَا. Kim Allah'ın zatına, Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin arkasından Allah'ın onu mutlaka kendi zatına ulaştıracağını görüyoruz. Böyle bir şey içinde Allah'ın da o kişiyi kendisine ulaştırmayı istediğini görüyoruz. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Buradaki ifade, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse. İşte Allah Teala ister hidayetten bahsetsin, İster Allah'ın zatına ulaştırmaktan bahsetsin, mülaki olmaktan bahsetsin ki bu istikamette Allah 19 tane fiil kullanmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair tam 19 fiil kullanmış Allah-u Teala. Bu fiillerden hangisini kullanırsa kullansın, bir insanın Allah'a ruhen geri dönmesi söz konusu ve Allah'ın neticede o ruha sığınak olması söz konusu. Bu olayın adına vuslat diyor Allah Teala. Nitekim demin söylediğimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ve Allah ile vuslat olurlar diyordu. Vasıl olmak, Allah'a vuslat olmak, o istikamette Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu. İnsanın ruhunun ölmeden evvel, fizik vücut daha hayatını devam ettirecek, ölmeden evvel ölecek kişi. Yani ruh, o kişinin fizik vücudu ölmeden ondan ayrılacak ve Allah'a ulaşacak. Öldükten sonra ne oluyordu? Eğer ruh fizik vücudun içindeyse, Azrail aleyhisselam bunu Allah-u Teala'ya ulaştırıyordu. Bu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, bunun adı vuslat. İşte Allah onu söylüyor. Allah'a vasıl olurlar diyor, vuslat olurlar diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun bir ölmeden evvel varması söz konusu, bir de öldükten sonra varması söz konusu. İşte bu konu net bir şekilde Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Allah Teala buyuruyor ki ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, öyle bir inancın sahibidirler ki, ölmeden evvel mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklardır. öldükten sonra da tekrar Allah'a ruhları döndürülecektir. Allah'a ruhları tekrar ulaşacaktır. Öyleyse bunu nasıl bir işlem ki bir defa ölmeden evvel, bir defa da öldükten sonra insan ruhunun Allah'a ulaştırılması kesinleşiyor. İşte bunlar kimler? Bunlar aminu olanlar. Amin olanlara Allah'ın verdiği garanti ne? Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracakları garantisi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanlar için şunu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Demek ki bizim ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşır diyenler için Allah Teala diyor ki hayır, bir ölmeden evvel ulaşma var, bir de öldükten sonra ruhun ulaşması var. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, ölümden sonra da geri döndürülmesi. Öyleyse bu işlemin nasıl cereyan ettiğine beraberce bakalım. İşte vuslat olayı odur ki bir insan hayattayken Allah hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini talep eder ve mürşidine ulaşır. El öptüğü gün başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Onun ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefsinin 7 tane kademelik tezkiyesi boyunca ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapar. Sonunda Allah'a ulaşır. İşte bu ulaşmayla Allah kişinin ruhuna sığınak olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu gerçeği anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve bu yolu takip ederek Allah'a varan ruh için Allah meab olur, sığınak olur. İşte bu bir insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz etmesidir. Bilerek, isteyerek, iradesi kendisindeyken bunlar birer vaka olduğuna göre o kişi sağ. Ölmeden evvel, çünkü iradesi kendisinde, kendisi yol ittihaz ediyor ölmeden evvel. Öyleyse burada demin anlattığımız vuslat kelimesiyle ifade buyurulan olay nedir? Ruhun ölmeden evvel Allah'a doğru bir yolculuğu, kendisiyle beraber olan diğer ruhlarla beraber 6. kata kadar. Ama ondan sonra yalnız başına 7. kata çıkış. 7. katın 7. alemine kadar gene diğerleriyle beraber gidiş. Ama 7. aleminden gene yukarıya tek başına çıkış. Hem fetih hem de Allah'ın zatına ulaşma tek başına olan işlemler. Onun dışındaki katlar arasındaki yolculuklar hep müşterek. Öyleyse bu seyri sülük adı verilen yolculuktaki neticeye bakın. Neticede Allah'ın zatına insan ruhunun o kişinin fizik vücudu hala hayattayken ulaşmasıdır. İşte bu uslattır. Vasıl olmaktan gelir. İsale, vasıl olmak, vuslat, hep aynı kökten gelen kelimeler. Hayır, münakaat. Bir insanın ruhu Allah-u Teala'ya seyri sülük adı verilen bir yolculukla ulaşır. Seyri sülük, insan ruhunun 7 katlık gökler alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşmasını temin eden çok özel bir yolculuğun adıdır. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Buna Allah'a vasıl olmak diyoruz. Bugün kullandığımız tabir, Rad suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde geçen kelime vuslat olduğu için böyle söyledik. Yoksa söylediğimiz gibi tam 19 tane kelime kullanmış Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Eğer gerekmişse, o kişi daha üst kademeye çıkmışsa, velayetin ikinci makamında Allah o kişinin ruhuna bir taht ihsan etmiştir. Altın bir taht. O zaman kişi fenadan bekaya geçmiştir. İster insanın ruhu Allah'ta olsun, ister

diyor. Azrail aleyhisselam o kişiyi öldürecektir. Yani onun bütün mitokondrilerini durduracak, elektrik enerjisinin üretilmesine mani olacaktır. Ve böylece ölüm o kişinin üzerinde tahakkuk edecektir. Mitokondrilerin elektrik enerjisi üretememesi yüzünden beyne kan ulaşması, oksijen ulaşması mümkün olmuyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor ve kişi ölüyor. Kişinin ölümünden sonra fizik vücudun içinde olsaydı ruh, içinden dışarı çıkmak mecburiyetine kalacaktı. Çünkü fizik vücudun nefsi ve ruhu bünyesinde tutan o iki tane faktör, yani iki kutuplu bir mıknatıs mevcut olmayacaktı. Çünkü vücudumuzun bir manyetik alanı var. Bu manyetik alan elektromiknatıs, elektromanyetik alan ve ancak elektrik enerjisi üretildiği takdirde geçerli. Elektrik enerjisi üretilmiyorsa vücudun manyetik alanı da sona eriyor ve fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendi bünyesinde tutamıyor. İşte o zaman eğer vücutta ise ruh yükseliyor nefsle birlikte. Ruh vücudumuzun sağ tarafında önden arkaya doğru uzanarak, nefs de vücudumuzun sol tarafında gene önden arkaya uzanarak bekliyor. Ruh niçin bekliyor? Azrail aleyhisselam kendisini alıp Allah'a ulaştırsın diye. Peki ya bu ruh daha evvel o kişiden ayrılmış da, demin söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmışsa, ölüm ondan sonra vücut bulmuşsa, hepinizin öyle olacak. O zaman Allah Teala ruhu geri gönderiyor. Fizik cesedin üzerine gelen ruh artık gökten inen, Allah'ın katından inen ruhtur. O yolları zaten biliyor ama gene de Azrail aleyhisselamla beraber 7 katlık bir yolculuğu tamamlayacaktır. Ve Azrail aleyhisselam oradan gelen, Allah'ın katından gelen ruhu beraberine alacak ve Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklardır. 7 tane gök katını beraber geçeceklerdir. 7. katın 7 tane aleminin 7.sine kadar gene beraber geleceklerdir. Azrail aleyhisselam 7. alem olan Sitretül Münteha'da kalacaktır. İnsanın ruhu ise Sitretül Münteha'dan yukarı çıkıp Sitretül Münteha'yı aşıp yokluğa ulaşacak ve oradan asli merceğine tekrar dönmüş olacaktır. Ya Allah'ın zatına ya da ait olduğu, kendisine ait olan tahta. Öyleyse insan ruhunun Allah'a doğru yolculuğu normal şartlar altında 2 defa tahakkuk eden bir yolculuk olması lazım. Allah'ın emri bu istikamette. Ve ancak insan böyle olursa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse bu hedefe ulaşmış olur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde bir inancın sahibidirler ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Bundan kesin şekilde emindirler. Muhakkak ki böyledir diyor Allah Teala. İşte anlattığımız gibi ölümden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birinci Allah'a ruhun ulaşması, sonra da ölüm sırasında aynı ruhun aşağı indirilerek fizik vücudun üzerinde yerleştikten sonra tekrar Azrail aleyhisselam vasıtasıyla bir defa daha Allah'ın zatına ulaştırılması. İşte bu olay vuslat olayıdır ki mutlaka Allah-u Teala'ya ruhumuzu vasıl etmek mecburiyetindeyiz ölmeden evvel. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü ancak bunu yaptığımız takdirde bizim için cennet söz konusudur. İki grup ayet-i kerime bunu söylüyor. Bir insan ruhu Allah'a ulaştığı zaman cennete gider mi? Evet. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri evvela bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetul cennetu lil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz." İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olunduğunuz cennet işte budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap olanlar? Meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatının sığınak olduğunu görmüştük demin Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesiyle.
kimlere sığınak olduğunu gör.

konuştuk. Allah'a ruhen ulaşanların ruhuna Allah'ın meab olduğunu görmüştük. İşte kim ruhunu meaba ulaştırmışsa o kişinin Kur'an-ı Kerim'deki adı evvaptır. Meaba ulaşan demek. İşte gördük ki evvap olanların da mekanı cennettir. Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde ise Allah Teala 3 yeminimizden birden bahsediyor ve bu arada bu yemin de var, misakimiz de var. Bunları yerine getirenlerin de mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağından bahsediyor. İşte şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyah fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin, o ezelde verdiğin yemini, nefsini teskiye etme yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. Bugünkü konumuz olan ruhun Allah'a ulaşması konusu burada geçiyor. Ey ruh diyor, sen de irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik yüze sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Böylece üç vücutta Allah'a verdiği yeminleri yerine getiriyor. Sonuncu söylüyor. Vethuli cenneti. Ve cennetime gir. Öyleyse her kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ne olur? Ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah bütün insanları en çok sevdiği mahlukat olarak yarattığı için en çok Allah'ın sevdiği mahluklar muhakkak ki insanlar. İnsanlara bu ruhlarını Allah'a ulaştırma konusunu tam 9 defa farz kılmış. Demin söylediğimiz gibi madem ki insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Allah da madem ki bütün insanları cennetine ulaştırmak istiyor, işte bunun için bütün insanlara Allah Teala bir misak farzı kılmış. Bütün insanların Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmalarını onlardan misak olarak almış. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz ki ölmeden ruhumuzu sana ulaştıracağız diye. Bununla yetinmemiş. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını tam 9 defa üzerimize farz kılmış Allah-u Teala. İşte Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi bütün yeminlerimizi birden yerine getirmemizi emrediyor. Burada tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması konusundaki misakimiz de var. İşte Maide suresi 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala misak adı altında bütün 3 yeminimizden birden bahsediyor. Bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşması da mutlaka var. Daha 7 ayet-i kerimeden bahsediyor Allah-u Teala. Birincisi Zümer 54. Buyuruyor ki وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize kafir azabı gelmeden önce ruhen Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. Ruhumuzun Allah'a ulaşması burada açık bir şekilde emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, dönerek Allah'a ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığ. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhen bana vasıl olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Şura 47.
Yüce Rabbimiz buyuruyor. İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın daveti acaba ne tarz bir davet? Kendi zatına davet ediyor. Yunus suresi 25. ayet-i kerime. Allah'ı yedü darüsselamü. Yehti ileyhi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah bir teslim yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakimine, kendine ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakimine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın teslim yurduyla insanları ulaştırmayı istediği yer sırat-ı müstakimdir. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah-u Teala En'am suresinin 88. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimden şöyle bahsediyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla dilediğini hidayete erdirir. Hidayetin ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kehf suresi 17. ayet-i kerimesi. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim de madem ki hidayete erdiriyor, öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Ve Allah-u Teala teslim yurduna çağırır dedikten sonra Yunus 25'te, o teslim yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Daha doğrusu onlardan dilediklerini, yani teslim yurduna ulaşmayı dileyenleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah bir defa herkesin kendisine ulaşmasını istiyor ruhen. Ama diledikleri mutlaka kendisine ulaştıracağı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kısaca bu yolun sıralaması şöyle. Önce kul Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Öyleyse kişinin böyle bir talebi yoksa Allah hiçbir zaman o insanı kendi zatına ulaştırmaz, hidayete erdirmez ya da vuslata erdirmez. Daha vasıl olma tabiriyle kullanırsak vuslata erdirmez. Yani Allah'ın zatına ulaştırmaz. Demek ki iki tane irade birden ya da birbirinin arkasından aynı şeyi istemesi lazım. Kul Allah'a varmayı dileyecek, Allah da onu kendi zatına ulaştırmayı dileyecek. Ya kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı ister de Allah istemezse ne olur? İşte bu mümkün değil. Eğer bir kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı istiyorsa muhakkak Allah da onu kendisine ulaştırmayı ister. Arkasından da mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Hiç istisnası görülmemiş. İnsanlık tarihi boyunca bunun hiç istisnası görülmemiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiş ve mutlaka Allah bu dilekle kalmamış, o kişiyi kendi zatına ulaştırmış. Aksi hiç görülmemiş. İşte bir insanın demek ki yapması icap eden yegane şey, ulaşması lazım gelen yegane nokta, Allah'a ulaşmayı kalben istemesi. Bu insan kurtuluşa ehildir. İstediği andan itibaren Allah'a ulaşmayı istediği andan itibaren. Çünkü bundan sonraki bütün olayların otomatik olduğunu biliyoruz. Bir insan üçüncü basamağa çıkmaya görsün, bundan sonraki bütün basamaklar birbirinin arkasından gelecektir. Yani vuslat, yani 21. basamak mutlaka tezahür eder. Allah'a kişi ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlaka o kişi Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet, şeytan da dahil olmak üzere, hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ama ifadeye dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren diyorum. Mutlaka kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebin oluşması lazım. Bu talep oluştuğu anda Allah onu görür. Öyleyse özetlersek nasıldı? 21. basamağa kadar olan olaylara kısaca bakarsak. Evvela olaylar var.
etrafında cereyan eden. Sonra bu olayların değerlendirilmesi var. İkinci basamak. Sonra bir hükme varış var. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru ulaşmak konusunda hükme varış veya şeytanın gay yoluna doğru. Eğer Allah'a ulaşmak konusunda kişi bir talebin sahibi olamazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir niyeti oluşmamışsa üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Bundan sonraki hiçbir basamak o kişi için geçerli değildir. Her şey bununla başlıyor. Allah'a ulaşma talebimizle başlıyor. Ve eğer böyle bir talebimiz varsa dördüncü basamakta Allah mutlaka rayi vesmasıyla tecelli ediyor üzerimizde. Beşinci basamakla bizi sebillerine ulaştırmayı garanti ediyor. Altıncı basamakla kulağımızdaki vakrayı alıp irşat makamını işitir hale getiriyor bizi. Yedinci basamakta da kalbimizdeki içindeti alıp yerine ihbat koyarak irşat makamının söylediklerini idrak eder hale getiriyor. Ve bu makama kişi kendi kendine geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı basamakları aşıyor. Yedinci basamağa ulaşıp onu da tamamlıyor. Öyleyse her şey Allah'ın elinde ama kişinin elinde olan bir şey var. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek. Mutlaka böyle bir talebin sahibi olmak. Sonra yedinci basamaktan sonra ne oluyor? Sekiz. Allah o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Dokuz. Bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. On. Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. 11. Kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve kalbinden içeri rahmet adı verilen nur giriyor. Ve 12. basamak bu kalpten içeri giren ruhun birikimi, %2'nin söylediği birikimi o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. 13. Kişi hacet namazını kılıyor. Huşuya ulaştığı için mutlaka Allah mürşidini gösteriyor. 14. Allah Teala bu mürşidine ulaşan kişinin mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Ulaşacak olan kişinin mürşide ulaşmasını temin ediyor. Kişi mürşidine ulaşıyor ve el öpüyor. Ve de Allah ona 7 tane hediye veriyor. Mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu ruhun üzerinde bulunan bir nur, salah nuru dolayısıyla kişinin kalbine Allah'ın salavatı ulaşmaya başlıyor. Ondan sonra bu kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üç, dördüncüsü bütün günahları sevaba çevriliyor. Beşincisi o kişi 1'e 10 ihsan alırken her sevabı dolayısıyla 1'e 100'den 1'e 700'e kadar ihsanlar almaya başlıyor. Sonra yedincisi, altıncısı kişinin kalbine imanı yazıyor Allah-u Teala. Yedincisi kişi ıslah-ı nefse, amel-i salihata veya daha açık adıyla nefs tezkiyesine başlıyor. İşte 14. basamak. Nefs tezkiyesi için daha çok zikreden kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe iman yazıldığı için hareketli hale geçen mühür kalbin alt boyutuna iniyor. Ve kişi Allah'tan gelen bu nurların kalbinin içine girmesiyle rahmet ve fazlın nefs tezkiyesine başlıyor. İkisi birden girdiği için Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu kişi nefs tezkiyesine başlamış olur. Ve kişi zikrini giderek arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki kalbinde emmare kademesinin %7'lik nuru yerleşecektir. İki de evvelden vardı, %9 oldu. Nefsi emmare ruh da fizik vücuttan ayrılmıştır el öptüğü anda. Allah'a doğru bir yolculuğa girmiştir. Muslata da verilen bir yolculuk için seyri süluka başlamıştır. Nefsin tezkiye kademesi tamamlandığı zaman ruh birinci gök katına kadar çıkıyor. Nefsteki emmare kademesinden sonra levame kademesi tamamlanacaktır. O zaman ruh ikinci kata kadar çıkacaktır. Mülhime kademesinin tamamlamasında üçüncü kata kadar çıkacaktır. Mutmainne kademesinde dördüncü kata, radiyede beşinci kata, mardiyede altıncı kata ve tezkiyede yedinci kata ulaşacaktır. Sitret-ül müntehayı aşarak Allah'ın zatına yoklukta ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatı bu ruha meab olacaktır. İşte bu 7 katlık yolculuğun sonunda seyri sülük işlemi tamamlanmıştır. Ruh Allah ile vuslat olmuştur. Allah'a vasıl olmuştur. İşte
vasıl olma kelimesi, vuslat kelimesi, isale kelimesi hep aynı kökten geliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen yasulüne vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yus'ale. Yasulüne vasıl etmek, vasıl ederler diyor. En yus'ale de vasıl etmek fiil. Mak astarı, mekmak mastarı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. İnsan ruhu zemin kattan Allah'a kadar sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk boyunca 7 tane gök katını geçiyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu ulaşmaya vuslat diyor Allah-u Teala. Ve gördüğünüz gibi Allah-u Teala'nın bize 7 tane farzı var. Bu farzlardan 6.sını da söylemiştik. 7.si kalmıştı. 7.si müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tettira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın bu farzları koymaktan muradı ne? Biliyor ki Allah bu emri vermişse bu emrin yerine getirilmesi kişiyi mutlaka huzura ve mutluluğa kavuşturacaktır. Cennet saadeti. Ve bu cennet saadetine insanın kavuşmamasını isteyen bir tek şey vardır. Nefsi şeytanla ilişkili olduğu cihetle, yalnız afetlerden oluştuğu cihetle hep karşı çıkacaktır. Bu karşı çıkma cephesini kırmak için Allah insanların üzerine ruhun Allah'a ulaşmasını, vuslatı tam 9 defa farz kılmış. Bu hedefe yönelik olarak. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde farz olduğu için mutlaka vuslatı yerine getirmeliyiz. Yetmez. Mutluluğumuz bunu icap ettirdiği için mutlaka yerine getirmeliyiz. Ve böylece Allah'ın cennet saadetine ulaşmalıyız. İşte Allah-u Teala gördüğünüz gibi farz kıldığı bu hususların yerine getirilmesi halinde kişiyi mutlaka cennete ulaştıracağını garanti ediyor. Peki ya insanlar bu Allah'ın üzerimize 9 defa farz kıldığı hususu gerçekleştirmezlerse ne olur? Gerçekleştirmezlerse kendilerine çok yazık ederler. Bir, dünya saadetini kaybederler. İki, ahiret saadetini de kaybederler. Ne dünya saadeti ne de ahiret saadeti bu insanlar için geçerli olmaz. Kimlerdir bunlar? Bunlar ahirete inanmayanlardır. Ahiret deyince hep hatırladığımız şey dünya nın ötesindeki cennet veya cehennem hayatı. Halbuki ahiret sonraki demek. Lügat manası bu. Öyleyse bir insan için yevmül ahir nedir? Yevmül ahir mürşidinin elini öptüğü gündür. Yevmül ahir nedir? Vuslata ulaştığı gün. Bu el öpmenin hedefi var. El öptüğü gün kişi kendisini Allah'a ulaştıracak olan, hakka ulaştıracak yola ulaşıyor. O yolda onu hakka ulaştıracak. Maksadı mı? Hakka ulaşmak. Bir insanın böyle bir maksadı yoksa hiçbir zaman o hedefe ulaşması da mümkün değildir. İşte Allah Teala ahiret gününe inanmayanlar deyince kendileri sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten meyleden insanlar diyor. Ahirete inanmayanlar. Hud suresi 19. ayet-i kerime. Hud suresinin demek ki 19. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Kendileri Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten, Allah'ın yoluna girmekten men eden insanlar. İşte bunlar ahirete inanmayanlar diyor Allah-u Teala. Burada ahiretin cennet anlamına gelmediği veya cehennem anlamına gelmediği son derece açık. Allah'ın yoluna girilerek demek ki ahiret gününe ulaşılıyor, ahirete ulaşılıyor. Yani sonraki güne, sonraki zaman parçasına, daha sonraki devreye. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın yoluna giriş. İnsanlar ahirete inanmazlarsa, dünya hayatından sonraki bir vuslat hayatına, vuslata inanmazlarsa, mutlaka Allah'a ulaşmaya inanmazlarsa, bu insanlar
ahirete inanmayanlar safında yer alıyor. İşte bir insanın bütün bu mutluluğu taşıması için sadece ve sadece üçüncü basamağa ulaşması yeterlidir diyor Allah-u Teala. Yani kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'a ulaşmayı isteyecek ve kalbinde mutlaka bu talep oluşacak. O zaman kişi üçüncü basamaktadır. Bu basamaktan 21. basamağa kadar bütün basamaklara Allah çıkartıyor. Kişi sadece kendisine düşen, onun gücü içindeki gayretlerde bulunuyor. Bütün ibadetleri yapıyor. Bu ibadetlerse doyulmaz zevkler. Öyleyse hedef ibadet, şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Bu bize cennet saadetini sağlayacak. Bunu sağladıktan sonra ikinci hedefi koyuyor Allah Teala. Daimi zikre ulaşmak, irşada ulaşmak ve teslime ulaşmak. Bunları sağlayan insan da mutlaka hem ahiret saadetine sahip olmuştu, o zaman da dünya saadetine sahip olacak. Yani zülcenahayn olacak. Hem dünya saadeti hem de ahiret saadeti onun olacak, o kişinin olacak. İşte amaçlar, Allah'ın hedefi bütün insanları saadete taşımak. Allah'ın hedefi, amaç gösterdiği şey olan, hedef gösterdiği şey olan saadete bütün insanları ulaştırmak. Birinci etapta ahiret saadeti, ikinci etapta dünya saadeti. Mutlaka bütün insanların Allah tarafından ulaştırılmak istendiği hedefler. Peki bu hedefleri yerine getirmek için vasıtalar, vasıtalar ibadetler ve Allah'ın yardımları. Unutmayın ki bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Allah'ın yardımları da bu doyulmaz zevkleri zevk haline getiren temel faktörlerdir. Öyleyse siz bilin ki Allah'ın yolunda ilerledikçe ibadetler zevk haline dönüşecektir. İşte birçok insan için ibadet mi söz konusu? O ibadetler onlar için sadece bir borç. Yakasından mutlaka düşmesi lazım gelen bir borç. Üstelik de onlara hiç tat vermeyen, zevk vermeyen ama mutlaka ödenmesi lazım gelen bir husus. Aman öğle namazını kılayım, yakamdan şu borç düşsün diye bir yatma kalkma işlemi, bunu namaz olarak düşünürler. Oysa ki olay bu değil. Namaz kılmak da dahil olmak üzere bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Ve insan manevi alanda yükseldikçe daha çok zevk duymaya başlar. Her şeyin, bütün ibadetlerin sadece zevklerden oluştuğunu giderek idrak eder. İşte bu statü içerisinde Allah-u Teala'nın hepimize verdirmek istediği hedefler bunlar. İbadetler ise o hedeflere ulaşmak için vasıtalar. İnsanlar vasıtaları hedef zannediyorlar. Namaz kılmak, insan namaz kılmak için dünyaya gelmiştir. İnsan oruç tutmak için dünyaya gelmiştir. İnsan zekat vermek üzere dünyaya gelmiştir diye bir şeyler söyleniyor. İnsan bunları yapmak için değil, bunları yaparak, bunları tahakkuk ettirerek, bu gayretlerde bulunarak cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmak, yani mutlu olmak için dünyaya gönderilmiştir. Öyleyse bu mutluluğun temel hedeflerinden birinin vuslat olduğunu, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ulaşması olduğunu bileceğiz. İşte Allah'a verdiğimiz yemin, ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak konusundaki yemin, misak üzerimize 9 defa farz kılınmış. Ve şimdi konumuzun aslına geliyoruz. Eğer bir insan Allah'a verdiği bu misaki yerine getirmezse ne olur? İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a ahd verdikten sonra, 3 tane yemin verdikten sonra misaklerini naks ederler, misaklerini bozarlar, Allah'a ruhlarını ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozarlar. Nasıl bozarlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Bu insanlar ne yapmışlar? Bu insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Neye rağmen? Allah'a, ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmak konusunda yemin vermelerine rağmen bu yeminlerini yerine getirmemişlerdir.
Neden fesat çıkaranlardır? Neden Allah'ın laneti onların üzerinedir? İşte Allah Teala bu hususu söylüyor. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilememektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen başka insanların kendilerine böyle bir suali sorması söz konusu olursa, onlara demektedirler ki hayır, Allah'a dünya hayatındayken ulaşmak diye bir husus yoktur. Ancak insan ölür, ruhu da ondan sonra Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a götürülür. Böylece ruh Allah'a ulaşır. Ve öyle Allah'a ölmeden ulaştıracak bir yol olmadığı gibi mürşit falan da yoktur. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle bir şeyi emretmektedir. İşte bunu söyledikleri için kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için Allah Teala diyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet bir başkasının da günahını yüklenen insanlara Allah'ın verdiği cezanın adı. Demek ki kişinin kendi günahı var, normal günahları, ama bununla yetinmiyor kişi. Başka birinin hidayetten kaymasına sebebiyet vermişse, başka bir insanın dalalette kalmasına sebebiyet vermişse, işte bu insan o insanın da günahlarını yüklenmek mecburiyetindedir. Hem kendi günahları var, hem de başkalarının günahlarını yükleniyor. Kimlerin? Kimleri yoldan çıkarmışsa, yoldan çıkardığı herkesin günahını yükleniyor kişi. Eğer tersi olsaydı ne olacaktı? Eğer tersi olsaydı da o kişi bir başkasının hidayetine vesile olsaydı, hidayetine vesile olduğu kişinin kazandığı bütün sevapları o da kazanacaktı. Kaç kişinin hidayetine bir insan sebebiyet verirse, o kadar kişinin sevaplarını o da alır. Allah'ın ne kadar müstesna bir ihsanı. Siz kimin hidayetine sebebiyet verebilirsiniz, yani anlattınız gittiniz bu güzellikleri, insanların bir kısmı sırt çevirdi size. Hayır dedi, böyle şey olmaz. Tamam. Ama bir kısmı da dedi ki, ben de hidayete ermek istiyorum. Hacet namazını kıldı, mürşidini gördü, gitti mürşidin önünde diz çöktü, tövbe etti ve hidayete adım attı. İşte bu noktadan itibaren o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Siz de kazanıyorsunuz. Bu noktadan itibaren kişinin bütün kazançları hep size de yazılıyor. Üç kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz, üçünün de kazançlarını alıyorsunuz kendinizinkinden başka. 100.000 kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz, hepsininkileri alıyorsunuz kendinizinkinin ötesinde. İşte üst seviye bir mürşidin sonsuz kazanç sağlamasının arkasında bu Allah'ın bu hikmeti yatıyor. Öyleyse herkesin Allah'ın hidayetine ulaşması söz konusu. Bunun için Allah Teala üzerimize farz kılmış. İşte görüyorsunuz ki Allah'ın bu istikamette ki emrini yerine getirmeyen insan, eğer yerine getirmediği gibi, ruhunu Allah'a ulaştırmadığı gibi, başkasının da Allah'ın yoluna girmesine mani olursa, bu kişiler Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Neden? Çünkü Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktır. Bunun zıttı olan bir şeyi insanlara kabul ettirmek ve insanların fesadına sebebiyet vermek, yani dalalette kalmasına sebebiyet vermek, yani hidayetine mani olmak, o insanları fesat içinde bırakmak anlamına geliyor. Ve fesat iki ayrı görüşün var olması anlamına gelir. Birisi Allah'ın emrettiği görüş, öteki onun zıttı olan Allah'ın emretmediği, yasak ettiği hatta görüş. İşte bugün ne yazık ki din adamlarından bile büyük kısmının insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağı konusunda hiçbir bilgisi yok. Önce böyle bir ilmin mutlaka var olduğuna onları inandırmak mecburiyetindeyiz. Onlar bunu öğrendikten sonra ancak başkalarına öğreteceklerdir. Öyleyse öğrenmedikleri bir şeyi başkalarına öğretmesini onlardan bekleyemeyiz. Bunun için de onları suçlu göremeyiz. Onlar hatalı değillerdir. Ama tebliğden sonra mutlaka öğrenmek mecburiyeti vardır. Onu öğrenmedikleri ve öğretmedikleri takdirde o zaman sorumluluk altına girmeleri söz konusudur. Öyleyse kimler bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmak arzusunu duymayanlar, üçüncü basamağa ulaşamayan insanlar. Hepsi kendilerinden sorumlu.
Bu kendilerinden sorumlu olan insanlar eğer başkalarının da Allah'a ulaşma arzusunu duymasına mani oluyorlarsa, daha açık bir ifade kullanalım, Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorlarsa, Allah'ın yoluna girmesine kim mani olursa bir insanın, o kişi Allah'ın lanetini omuzlarına alır. Bu bir başka ifadeyle bu lanetin adı vebaldir. Kişinin başka birinin günahlarını yüklenmesi hali. Öyleyse kimler bunlar? İşte bunların kimler olduğunu Nisa suresinin buraya almamışlar. 167, 168 ve 169. ayeti kerimeleri söylüyor. Allah Teala onlar için diyor ki o Allah'ın lanetini alanlar onlar için diyor ki onlar Allah'ın yolunda olmayanlardır. Yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan çevirenlerdir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah onları hiçbir zaman onlara hiçbir zaman mağfiret etmeyecektir. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmayacaktır. Ancak sırat-ı cehime ulaştıracaktır diyor. Ve bu insanların küfür üzere olduğu da bu üç tane ayet-i kerimenin muhtevası içinde. Demek ki olayın başında o insanların Allah'ın yoluna girmemeleri var. Madde bir. İkincisi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaları var. Madde iki. Böyle olursa kişi ancak böyle olduğu takdirde uzak dalalet içinde olabilir. Dalalet içinde olan kimsenin başkasına bir zararı yoksa kendi sorumluluğu vardır. O dalalet içindedir. Ama ne zaman bir insan başkasını da Allah'ın yolundan saptırıyorsa o kişiye Allah-u Teala onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Sonra özelliklerini veriyor. Onlar küfür üzeredirler diyor Allah-u Teala. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir diyor. Neden mağfiret etmeyecektir? Çünkü mağfiret insan hayatında bir defa gerçekleşen bir olgudur. Yani günahların sevaba çevrilmesi. Kim Allah'ın irşat yoluna girerse girdiği an ne zamandır? Mürşidine ulaşıp da önüne diz çöküp tövbe ettiği an. İşte o zaman hem bütün arşı tutan melekler hem de o istikamette vazifeli olan bütün mürşitler o kişiler hakkında Allah'tan talepte bulunuyor. Ya Rabbi bu kişi Allah'ın yoluna girmiştir, el öpmüştür, tövbe etmiştir, Allah'ın yoluna girmiştir. Sen ona mağfiret eyle, onun bütün günahlarını sevaba çevir. İşte Mümin suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu. Öyleyse Allah-u Teala'nın kimlere mağfiret edeceği belli. Allah'tan hak mürşidi sormuştur, ona ulaşmıştır ve onun önünde tövbe etmiştir kişi. İşte bu kişi mağfirete ehil olmuştur. Günahların sevaba çevrilmesi olayına. Görüyoruz ki Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde geçen insanlar kendileri Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Çünkü girseler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Allah'a ulaşmayı da talep etmemişlerdir. Ve başka insanların da kendilerine ulaşıp da böyle böyle diyenler var. Allah'a insan ruhunun ölmeden evine ulaşmasını farz olarak söyleyenler var. Ulaşmazsa ne olur? Ulaşmazsa işte bu olur. Kişi hem kendisi dalalet içinde kalır, hem de yoldan saptırdığı insanların hepsi dalalet içindedir. Bu saptıran kişi ise vebal alır omuzlarına. Bu sebeple Allah'ın laneti bu insanın üzerindedir. Şimdi burada Ahzab 67 ve 68'i hatırlayacağız. Ne diyordu Ahzab 67 ve 68'de cehenneme gidenler? Diyorlardı ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemde kaldık. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte gene aynı şey gördük. Neden iki kat azap? Hem kendi azapları hem de yoldan çıkardığı kişinin azapları bunlara gelecek. Madem ki kendi günahlarının da o yoldan çıkardığı kişilerin de günahlarının sahibi bunlar olacak, o günahlar bunlara da yüklenecek. Öyleyse gerek kübera, gerek saadatlar
başkalarının günahlarını da yüklenecek olanlar. Saadatlar, dini öğretmekle vazifeli insanlar veya kuruluşlar. İşte bu insanlar eğer dini Allah'ın emrettiği biçimde öğretiyorlarsa, hele mürşit olmuşlar da insanları Allah'a ulaştırıyorlarsa, iki kat sevap, sevapların en büyüğüyle mükafatlandırılmak. Ama eğer saadet adını verdiğimiz dini öğretmekle vazifeli kişiler tam tersini yapmışlarsa, dini öğretmekle vazifeli oldukları halde bu dinin öğretilmesini insanları Allah'ın yoluna alacak şekilde değil, Allah'ın yolundan ayıracak şekilde insanlara öğretmişlerse, daha kısa bir ifadeyle başkalarının hidayetine mani olmuşlarsa, onların yola girmelerine mani olmuşlarsa, işte bu insanlar Allah'ın lanetine muhatap olan insanlardır. Yalnız Allah'ın lanetine muhatap olacaklar. Öyleyse Allah onlara lanet ediyor. Bütün Allah'ın yoluna girmek isteyenleri, yoldan çıkaranlara. Öyleyse bu insanlar kimlerdir? Bu insanların temel faktörü nedir? Temel faktörü Allah'a mülaki olmayı reddetmek. İşte bir insan dünya hayatında Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye bir düşüncenin sahibi ise, işte bu insan Allah'ın lanetine muhatap olacak insan mıdır? Bu aşamada hayır. Eğer sadece kendisi diyorsa ki Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey yoktur, öyleyse ben Allah'a ulaşmam. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. İşte Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunlardan bahsediyor. Ne diyor? Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatı dünya ellezine hüm an ayatina gafilun diyor. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a mülaki olmayı istememektedirler. Öyle bir talebin sahipleri değillerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bu adamlar Allah'ın ayetlerinden gafilse başka birini zorlamaları söz konusu değil Allah'ın yoluna gir diye. Çünkü bilmiyorlar, bilmediklerinde farkındalar. İşte bu insanlar sadece kendi günahlarını yükleneceklerdir ve ayet-i kerimenin sonunda olduğu gibi gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Bilmedikleri için, başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmadıkları için üzerlerine vebal almıyorlar. Bunların üzerinde o Allah'ın laneti oluşmuyor. Bunlar sadece kendilerinden sorumlu. Ama insanlar eğer başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorlarsa, onlar mutlaka omuzlarına vebal alacaklardır ve Allah'ın laneti onların üzerine olacaktır. İşte Allah'ın yoluna, Allah'ın dünya hayatında mutlaka ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğuna inanmayanlar, bu insanlar kimlerdir? Allah'a mülaki olmaya inanmayanlar kimlerdir? Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Allah Teala diyor ki, kat hasrellezine kezzebu bi likaillahi ve makanu muhtedin. Andolsun ki onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Kimler? Allah'a mülaki olmayı naksedenler. Mülaki olmayı naksedenler, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar asla hidayete eremezler diyor Allah Teala. Neden eremezler? Çünkü zaten hidayeti reddediyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını reddediyorlar. Buna inanmıyorlar. Bunu tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Yalanlayan insan Allah'a ulaşmaya inanmayan, daha açık bir ifade, Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecek olan bir insandır. Öyleyse bu kişi nefsini hüsrana düşürmüşlerdendir. Hidayete ulaşması da mümkün değildir. Hiçbir zaman Allah'ın yoluna ulaşmayacağı için, yola çıkmayacağı için. Ne olur böyle bir insanın sonu? Nefsini hüsrana düşüren insanın sonu ne olur? Allah Teala bunu Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde söylüyor. O nefslerini hüsrana düşenler var ya, onlar cehennemliktir diyor Allah Teala. Demek ki kimin nefsini hüsrana düşürmesi söz konusuysa, o kişinin mutlaka Allah'ın cehennemine gitmesi söz konusu. Bunlar kimler? Allah'a ulaşmayı
reddedenler, Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar. İşte bu istikamette Allah-u Teala bu tekzipler istikametinde birçok kademeler koymuş. Bu Allah'a mülaki olmak Allah'ın katında son derece önemli bir işlem. Ve bu konuda yalanlayanları açık bir şekilde cezalandıracağını hep ifade buyuruyor. Yalanlayanların da bir takım sıralamaları var. İşte Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayet-i kerimelerinde diyor ki: Kul hel nünebbiiküm bil ahsarine amala. Kehf 103. De ki size amellerinize en çok hasar veren şeyi haber vereyim mi? Kehf 104. Ellezine dalle sayuhum fil hayatid dünya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Onlar ki dünya hayatında sayılarını, çalışmalarını darayete düşürdüler. Çalışmalarını hasara uğrattılar. Ve onlar hesap ediyorlardı ki amellerin en güzelini yapıyorlardı. Amellerin en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Öyle sanıyorlardı diyor Allah-u Teala. Kehf 105'te şöyle söylüyor: Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihi ve habitat amalühüm felâ nukîmu lehüm yevmül kıyameti vezmâ. Onlar ki küfür üzeredirler. Hangi istikamette? Rablerinin ayetlerini örtmek üzerine küfür üzeredirler. Onlar Allah'ın ayetlerini örterler, küfrederler. Ve likaihi, ona, Allah'a ulaşmayı küfrederler, örterler. Fe habitat amalühüm diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar için kıyamet günü vezin terazi tutulmayacaktır. Vezn, mizan tutulmayacaktır. Kimler için tutulmayacaktır? 106'da Allah Teala açıklamasını yapıyor. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu ve tehazu ayeti ve resuli huzuva. Onların ki cezaları cehennemdir. Küfürlerinden ötürü ve Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay etmelerinden ötürü. İşte burada Allah-u Teala'nın cezasının iki statü içinde verildiğini görürüz. Bir defa amelleri boşa gidenler de cehennemdedirler. Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay edenler de cehennemdedirler. Ama dikkat edin ifadelere, bir kısmının amelleri boşa çıkıyor, bir kısmı için mizan tutulmuyor. Kimler için mizan tutulmuyor? Kim Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse o kişiler için Allah kıyamet günü mizan tutmuyor. Ne demek bu? Allah-u Teala'nın bir insan için mizan tutmaması demek, ne kendi kazandığı dereceler itibariyle kişinin kazancı var, ne de başka birinin kader sebebiyle ona kazandırdığı dereceler itibariyle kazancı var. Demek ki mizanda her türlü gelir, derecat kazanması söz konusudur. Biliyorsunuz ki eğer bir insan bir başkasına zarar verirse bir davranışıyla zulüm etmiştir. Zulüm ettiği zaman derecat kaybeder, zarar verdiği kişiye ise onun kaybettiği derecat kaydedilir. İşte bu o kişinin kader sebebiyle hayra ulaşmasıdır. Yani amel defterine derecelerin kaydedilmesidir. Ama Allah-u Teala Allah'ın ayetleriyle alay edenlerin ve Allah'ın resulleriyle alay edenlerin amel defterlerine başkalarının yaptığı amellerden dolayı da, yani kader olarak hayrı yazmadığı gibi, kendi amellerinin neticesinde kazanacağı hiçbir dereceyi o kişilerin amel defterine yazdırtmıyor. Peki amelleri yok olanlar, amelleri tamamen boşa çıkanlar kimler bunlar?
Bunlar da kendi kazandıkları dereceleri kazanamayanlar. Yani başkasının kendilerine zulmetmesi dolayısıyla kazançları açık. Onlar yazılıyor amel defterlerine. Kıyamet gününde bunlar bir değer ifade ediyor. Ama kendi kazançları hayır. Bunlar kimler? Bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, bu kişi için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onların amellerini boşa çıkmış olarak değerlendiriyor. Ama kim Allah'ın Resulleriyle ve kitaplarıyla, Allah'ın ayetleriyle alay ederse, onlar için daha ağır bir işlem var. Onlar için mizan tutulmuyor. Yani hem başkalarından kazandıkları dereceler yok, hem de kendilerinin kazandığı dereceler yok. İkisi de yok. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, nefslerini hüsrana düşürmüş olanlar, onlar mutlaka cehenneme gidecek. Ama bu cehenneme gidenler için bir ölçü koymuş Allah Teala. Kıyamet günü onlar için mizan tutulacak. Ama mizanın bir tarafı hareketli sadece. Başkalarından kazandıkları derecat kaydedilecek. Kendi kazançları sırf Allah'a mülaki olmayı inkar ettikleri için, daha doğrusu bunu örttükleri için bu insanlar hiçbir zaman kendi kazançlarına ulaşamayacaklar. Daha öndeki kademede amellerini hüsrana düşen insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar da Allah'ın ayetlerini yalnız tekzip edenler. Öyleyse tekzip etmekle örtmek arasında farklılık var. Eğer bir insan Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa, Allah'ın onlara verdiği ceza onları cehenneme atmak. Bu kişi için mizan tutuluyor mu? Tutuluyor. Mizanın hem kendi kazançları geçerli, hem de başkalarından kazandıkları kazançlar da geçerli. Ama bu insanlar Allah'ın yoluna girmedikleri için, tekzip ettikleri için Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah'ın yoluna girmeleri mümkün değil. Öyleyse hiçbir zaman ruhlarını Allah'laştıramayacaklardır. Hiçbir zaman nefslerini tezkiye edemeyeceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtaramayacaklardır. Öyleyse bu insanlar nefslerini hüsrana uğratmış olanlar. Nefsini hüsrana uğratmışsa Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecek kişi. Bu kişinin başkalarından farklı bir özelliği var. Buna mizan tutuluyor. Mizanın hem kendi kazancı açık, hem de başkasının ona kazandıracağı dereceler açık. Ama eğer bir insan Allah'ın ayetlerini örterse, bunun anlamı ne? Yani Allah'ın ayetlerini başkasından gizlemek. Burada bir sorumluluk doğuyor kişinin üzerine. Buradaki sorumluluk sebebiyle de o kişi üzerine sorumluluk alıyor ve aldığı sorumluluk sebebiyle de daha ağır bir cezaya çarptırılıyor. O madem ki başkalarından Allah'ın ayetlerini gizlemektedir, bunu bilinçli olarak yapıyor. Ve gizlediği ayetleri başkalarını yoldan çıkartıyor, Allah'ın yolundan çıkartıyor ve Allah'ın yolunda belli hedeflere varmalarını, yani Allah'a ulaşmalarını engelliyor. Başka insanların dalaletine sebebiyet veriyor. Öyleyse burada o kişiler için Allah-u Teala'nın indindeki bir olgu var. Lanet. Allah'ın laneti bu insanların üzerine. Çünkü maksatları açık ve kesin. Kendileri Allah'ın yolunda olmayacaklar. Birinci maksat bu. İkincisi, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştıracaklar. Bu maksada dayalı olarak Allah'ın ayetlerini örtüyorlar. Ve birisi çıkıp da derse ki işte böyle böyle ayetler varmış. Hayır kardeşim, o ayetin manası o değil. Sana bunu söyleyenler o ayetin manasını bilmiyorlar deyip onu da örtüp kendi fikirlerinin o yanlış olan, insanları cehenneme götürecek olan fikirlerinin doğruluğunu başkalarına anlatabilmek için Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Öyleyse hususlar ayrı ayrı gerçekleşiyor. Bir insanın evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmesi, yalanlaması söz konusu, Allah'a mülaki olmayı yalanlaması söz konusu ve diğerinde ise Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı örtmesi söz konusu. İki grup birbirinden farklı. Hele bir insan bütün bunları söyledikten sonra
Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay ederse, o kişi için ikisi de yok. Ne kendi kazançları mizanda girebiliyor, ne de başkalarının ona yaptıkları, ona sağladıkları faydanın, ona sağladıkları hayır, kazandırdıkları derece mizanına girebiliyor. Öyleyse bu insanlar ne kendi gayretleri dolayısıyla, ne de başkalarının kader yüzünden kendilerine kazandırdıkları dereceler dolayısıyla mizanda bir derecenin sahibi değiller. Bütün dereceler iptal ediliyor. Hataları ne? Başlangıçtakilerin Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri. İkinci gruptakilerin Allah'ın ayetlerini örtmeleri. Üçüncü gruptakilerin Allah'ın Resulleriyle bunlar zaten var. Hem tekzip ediyorlar bunlar, hem örtüyorlar, hem de bütün bunların ötesinde Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay ediyorlar. Cezalar da tabii farklı. Birinciler yalnız cehenneme gidecek olanlar. Hepsi cehenneme gidiyor. Ama birinciler için ölçü bu. Onlar cehenneme giderler diyor Allah Teala. İkinciler için cehenneme gitme sebebi onların kendi kazançlarına sahip olmamaları. Derecat kazanıyorlar ama bu derecatlarının kazandıkları hiçbir derecatın onlara faydası yok. Hepsi siliniyor mizandan. Üçüncüler ise hem dereceleri mizandan siliniyor, kendi kazandıkları dereceler, hem de başkalarının onlara verdirdiği dereceler mizandan siliniyor. Öyleyse üç ayrı grup insan var. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Bu ayetlerden Allah'ın muradının ne olduğunu görüyoruz. Söylediğimiz ayet-i kerimeler, yani Kehf 103, 104, 105, 106. Allah'ın ayetlerinden murat Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetler. Nitekim Allah Teala iki defa aynı konuyu söylemiş. Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, onların durumu ne? Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, nefslerini hüsrana düşürenler. Bu sebeple ceza görecekler, cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı örtenler gene cehenneme gidecekler ama cezaları daha ağır. Allah'a mülaki olmayı örttükleri gibi hem Allah'ın ayetleriyle, özellikle Allah'a mülaki olma ayetleriyle, hem de Allah'ın Resulleriyle alay edenler, işte bunlar en ağır cezaya çarptırılanlar. Bu üç grup içinde. Tabiatıyla Allah Teala cehenneme gidecek olan insanları yedi grupta mütalaa etmiş. Bunların sadece üçü var konumuzla alakalı olarak. Allah'a mülaki olmak konusunda. Çünkü en son, en ağır ceza şeytani yola tevessül edenlere verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin esfeli safiline girecek olanlar, zulmani ilimlerle meşgul olanlar, büyü yapanlar, hüddam yapanlar ve buna benzer şeylerle uğraşanlar, onların hepsinin cehennemde gidebilecekleri yer cehennemin en alt katı esfeli safili. Bu yedinci en ağır derece. Bu söylediklerimiz de sırayla o derecelerin içine giriyor. Ama bunlar Allah'ın ayetleri, mülaki olma konusundaki ayetleriyle alakalı ayet-i kerimeler. Öyleyse burada ne gördük? Dört tane grup gördük. Evvela Rad suresinin, Yusuf suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Yunus suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a mülaki olmayı istemezler. Allah'a dünya hayatına ulaşmayı istemezler. Böyle bir talepleri yoktur. İşte bunlar hep ikinci kademeye kadar yükselmiş ya da hiç yükselmemiş sayılır. Çünkü bunun hiçbir faydası yok. Birinci ve ikinci kademeler olaylar ve olayların sonuçları. Bu sonuçlarda eğer kişi Allah'a ulaşma arzusunu taşımıyorsa kazandıklarının onlara hiçbir faydası yok. Bu insanlar namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler kendileri kurtulacağa ulaşamazlar. Sırf bu hedefleri yerine getirmedikleri için Allah Teala onlara diyor, onlar mutlaka cehenneme gideceklerdir. Bunlar yalnız kendilerine zarar dokunanlar. Lanet nerede başlıyor? Lanet başkalarının da devreye girmesiyle başlıyor. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, eğer başkalarına zarar verici bir unsuru devreye soktularsa gene cehenneme gidecekler ama bunlardan daha ağır cezaları var. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler olarak geçiyor. Arkasından daha ağır cezaya çarptırılacaklar. Onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, özellikle mülaki olma konusundaki ayetleri örtenler, başkalarından gizleyenler,
bir hedefe, bir maksada mebni olarak bunu yapanlar, hedefleri başkalarını Allah'ın yolundan çevirmek. İşte bu sebeple hem lanetin sahipleri

Ama ikinci grup boşa çıkıyor amelleri. Yani amelleri istikametinde hiçbir kazançları yok insanların. Hataları ne? Hataları Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini veya direkt olarak hiçbir ayete dayanmaksızın Allah'a mülaki olmayı örtmeleri, örtmek, gizlemek, başkalarının gözünden gizlemeleri. Üçüncü grupsa daha ağır bir, dördüncü grup oluyor değil mi? Daha ağır bir cezanın içindeler. Bunlar artık Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın özellikle Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleriyle alay edenler, onlar için mizanda tutulmuyor. Yani hem kendi kazançları boşa gitmiştir, kendi kazandıkları bütün dereceler boşa gitmiştir, hem de kader olarak başkaları kendilerine bir zarar verdiği zaman kazanacakları hayır olan dereceler de onlardan alınıyor, onlar da yok. Onları da kabul etmiyor Allah-u Teala. Ve tabii bu insanların cehennemdeki yerleri daha derinde, daha alt boyutta. Öyleyse görüyorsunuz ki bir insan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'a verdiği bir büyük yemini var. Bu yemin en büyük yemin. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Neden en büyük yemin? Çünkü Allah-u Teala diğer yeminleri 3 defa farz kıldığı halde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını tam 9 defa farz kılmış. Bütün insanların bu büyük yanlıştan korunmasını istiyor. Hangi yanlıştan? İnsanlar genel olarak inanıyorlar ki insan ruhu öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a götürülür. İşte Allah'a gitmek budur. Allah'a insan ruhunun ulaşması budur. Bu büyük yanlışı yok edebilmek için Allah-u Teala insanların o inançlardan, bu yanlış inançlardan dönerek Allah'ın doğru inancına varabilmeleri için uğraşımlarının zor olduğunu biliyor. Eğer bir insan bu birincisine inanmışsa, yani insan Azrail Aleyhisselam tarafından ruhen Allah'a ulaştırılır tarzındaki bir düşüncenin sahibi ise, bu düşünceyi evvela yok etmesi lazım, yerine yeni bir düşünce inşa etmesi lazım. Yani bir şato var, perişan olmuş, dökülen bir şato var. Bu şatonun yıkılması yerine bir saray inşa edilmesi lazım. İşte bu Allah'ın altın sarayının inşası eski şatonun yerle bir edilmesine bağlı. Harap olan şato, harabe haline gelen şato yok edilecek. Yani Allah'a dünya hayatında insanın ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur diye düşünen insanların bu harabe haline gelmiş şatosu yok edilecek. O kişi yerine yeni bir saray inşa edecek. Yani benim ruhum ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşmalıdır tarzındaki bir inancın sahibi olacak. İşte böyle bir inanca insanların sahip olması diğerlerinden çok daha zor olduğu için diğer iki yeminin tahakkukundan. Çünkü bütün insanlar ben mutlaka Allah'a kul olmalıyım diye düşünür. Bunun nasıl olacağını bilmese de bunu kendisine hedef tayin eder ve bunda bir güçlüğü yoktur. Bir insan nefsimi tezkiye etmeliyim. Madem ki nefsimde böyle kötü afetler varmış, öyleyse onları mutlaka tezkiye etmeliyim diye düşünebilir ve buna mani olacak bir husus da yok. Ama bir insan bütün insanlar tarafından zannedilen insan ruhunun Allah'a ulaşması yalnız ölümden sonra tahakkuk edebilir tarzında bir inancın sahibi ise bunu yok etmesi ve yerine mutlaka ben dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmalıyım tarzında bir yeni fikri yerleştirebilmesi ötekilere nazaran çok zor bir olgudur. İşte bu sebeple Allah-u Teala diğerlerini 3 kere farz kıldığı halde bu hususu tam 9 defa farz kılıyor üzerimize. Ki insanlar bu büyük yanlışın içine düşmesinler. Öyleyse bütün insanlar için son derece açık bir olguyla karşı karşıyayız. Herkes Allah'a bu misaki vermiştir. Ve görüyorsunuz bu misaki, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda, Allah'a mülaki etmek konusundaki ayetleri yalanlamak, onları örtmek veya bu ayetlerle alay etmek, Allah'a mülaki olma ayetleriyle alay etmek insanı ne kadar büyük cehennem katlarının en altına ulaştırıyor, ne kadar büyük cezalara sebebiyet veriyor. Ve bu istikametteki fikrimizi hele hele bir de başkalarına empoze edersek, o zaman

0: Yalnız cehenneme gitmekle kalmıyoruz. Cehennemin görüyorsunuz alt boyutlarına Allah Teala indiriyor. Ve insanların Allah'ın yolunda olmaları veya Allah'ın yolundan çıkmaları söz konusu. İşte bir insanın Allah'ın yolunda Allah'a doğru seyrisülük adı verilen bir yolculuğu tahakkuk ettirerek ona ulaşması keyfiyeti Allah Teala tarafından üzerimize 9 defa farz kılınmış. Bu hususun yerine getirilmemesinin insanlara neye mal olduğunu beraberce görüyoruz. Demek ki insanlar var. Bunlardan zaten haberleri yoktur. Allah'ın ayetlerinden zaten haberdar olmayan insanlar söz konusu. Bunlar kendi sorumlulukları içinde bir cehennem hayatı yaşayacaklardır. Başka birine bir zararları yok. Ama kendileri de bilmedikleri için bilmemenin cezasını ödemek mecburiyetindeler. Bundan sonrası Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerin tekzip edilmesi noktasına ulaşılıyor. Tekzip etmek için iki tane insan var. Birinci insan ve ikinci insan. Ama tekzip etmekte bir art niyet olabilir veya olmayabilir. Kişi gerçekten samimiyetle öyle zanneder. O zaman o zannın gereği olarak Allah'a mülaki olma konusundaki bir ayet kendisine getirildiği zaman kendine göre bir yoruma tabi tutarak onu, doğru olduğuna inanarak o yorumu, insanlara onu söyler. Bu insanın bir kastı yoktur. Başka insanları Allah'ın yolundan ayırmak, başka insanları şeytana ulaştırmak diye bir kastı yoktur. Samimiyetle öyle zannetmektedir. İşte bunlar yalnız ayetleri tekzip edenler grubuna giriyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ne zaman bir insan bir şeylerin farkına varmışsa ve kendi kibiri, gururu sebebiyle kendisi yola girmeyip de başkalarının da yola girmesine mani oluyorsa, bu insanın yapabileceği bir tek şey vardır. Allah'ın ayetlerini örtmek. İşte Allah'ın ayetlerini örttüğü zaman da Allah'ın cezasının ağırlaştığını görüyoruz. Bu insanın kendi amellerini katiyen Allah Teala dereceye almıyor, mizana kabul etmiyor. Daha üst kademede ise bununla yetinmemek var. Yani sadece başka insanları Allah'ın yoluna ulaştırmamak konusunda gayret değil, daha da öteye gitmek, Allah'ın Resulleriyle alay etmek var. Allah'ın ayetleriyle alay etmek var. Bu Resulleriyle alay etmek insanın nefsinden kaynaklanan bir olgu. Nefsindeki gurur afeti, kibir afeti, bu dini ben biliyorum. Başka kim bu dini bilir ki? Tarzında bir ilmin verdiği gururla hiç kimsenin Allah'ın Resulü olamayacağı gibi bir fikrin sahibi olur. Oysa ki Allah'ın Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de vardılar. Ondan evvelki bütün devirlerde de vardılar. Bugün de varlar. Ve bir tek Resul'den bahsetmiyor Allah Teala. Her devirde, her kavmin içinde Resuller bulunacağını söylüyor. Demek ki şu anda dünya üzerine binlerce Resul yaşıyor Allah'ın mürşitleri. İşte kim Allah'ın bu Resul adı verilen mürşitleriyle alay ederse o kişiler için diyor Allah Teala mizan tutmayız. O kişiler için mizanı tutmadığını söylüyor. Yani kıyamet günü o insanların ne bütün hayatları boyunca kendi yaptıkları amellerden kazançları var ne de başkalarının hasbelkader ona bir zarar vermesi dolayısıyla ona sağladıkları derecat yani hayrın onların mizanlarına alınması var. Öyleyse hiç mizan tutulmayan insanlar bunlar. Allah-u Teala'nın insanları demek ki Allah'a mülaki olma ayetleri ile alakalı olarak derece derece cezalandırdığını görüyoruz. Hepsi Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri devre dışı bırakmak isteyen insanlar. Bunların inançlarına göre Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey katiyen mümkün olamaz. Çünkü zannediyorlar ki insan ruhu insan vücudundan ayrıldığı zaman insan ölür. Ve öyleyse ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhu vücudundan ayrılması için kişi mutlaka ölecektir. Allah Teala da gördüğünüz gibi bunun tamamen tersini söylüyor. Ve bütün insanların ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasını istiyor. Böyle bir statü içinde insanların muhakkak başarıya ulaşmaları lazım. Başarının tahakkuku ise o inancın ölmeden evvel Allah'a ulaşmak mümkün değildir tarzındaki bir inancın yok edilmesi yerine Allah'ın 19 tane fiille o istediği Allah'a ulaşmayı gerçekleştirmesi söz konusu. Allah Teala bütün insanlar için yalnız ve yalnız onların mutlu olmasını talep eder bir hüviyette. Allah'ın istediği bir tek şey var bütün insanlardan. Bütün insanların hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşabilmesi. Cennet saadetinin anahtarı olarak da ruhun Allah'a ulaşmasını vermiş Allah Teala. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırmadan yaşıyorsa mutlaka böyle olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan Allah'ın cennetine kabul buyurulmuyor. Öyleyse konumuz olan muslat, bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasıyla gerçekleşen olgu, bütün insanlar için gördük ki 9 defa farz kılınan bir farizadır. Bu farizayı bir insanın yerine getirmemesi demek, kendi cennet saadetine mani olması demek. Dikkat edin ki bir insan Allah ile olan ilişkilerinde 28. basamağa kadar çıkacaktır. Ama eğer Allah'ın yoluna girmiyorsa bir insan kalbinde Allah'a ulaşmak istikametinde bir talebin sahibi değildir. Eğer değilse o kişi sadece başlangıç basamağındadır. Olayları yaşamıştır. Olaylardan da doğru hükmü çıkaramamıştır ve orada kalmıştır. Hiçbir zaman 3. basamağa yükselmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Çünkü dileseydi mutlaka Allah'a ulaşırdı. Bu olgu gerçekleşirdi. Öyleyse ilmin neresinde olurlarsa olsunlar insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşlarının mümkün olmadığını görüyoruz. Ve Allah'a bu yaklaşım kademeleri, 28 kademenin ikisi müstesna ki onlar kademe sayılmaz çünkü bir yükselme göstermez insan için. Diğer hiçbir basamağa o kişilerin yaşaması, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Hele bu insanlar başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olarak Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleri yalanlıyorlarsa, örtüyorlarsa, ketmediyorlarsa o zaman çok daha ağır bir cehennem azabıyla muhakkak karşı karşıya geleceklerdir. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a mülaki olmaya inanmak ve bu istikamette hepinizin yaptığı gibi bir gayretin sahibi olmak. Hepinizin Allah'a mülaki olarak cennet saadetine ve daha sonra da dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime inşallah burada nihayet vermek istiyorum. Allah hepinizden razı
1: olsun. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutlu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Yine mutlu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin 7 makamından sonuncusu olan, en üst makam olan salah makamı. Velayet makamları biliyorsunuz 7 tanedir. Birincisi fena makamı, kötü anlamına fena değil tabii. İfna olmak istikametinde, Allah'ın zatında yok olmak istikametinde fena makamı. İkincisi beka makamı, Allah'ın indi ilahisinde bir taht üzerinde baki olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü züht makamı, günün yarısından daha fazla zikrederek kulun Allah'a dünyadan daha dönük olduğunu ispat etmesi her gün söz konusu. Burası züht makamı. Dördüncü makam, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam, daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulilelbab makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün 7 katının gösterildiği makam. 7. makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa, onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esmasıyla tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki icab-ı mesulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır.
Üçüncü basamakta Allah'laşmayı diledik. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasına tecelliye başladı. Beşinci basamakta gözümüzdeki hicab-ı mestur alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinet alınıp yerine ihbat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2 bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik. 10 tane ihsan aldık. İkinci adımı attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşid sevgisi verdi. İbadetleri yapma sevgisi verdi. Ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazla rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken, iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde, her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için, nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için, karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de, o güne kadar Allah Teala bize 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katının tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah meaptır, sığınaktır. Ruhumuz o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indi ilahi bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin züht makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçebilir. Nur birikiminde. Burası züht makamıdır. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Ve Allah-u Teala'ya ispat etmektedir. Her gün ispat